0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tüketildi.
1: İşki uğrulaştırış mülazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tem terbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türklük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsızdınız ba?
2: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
3: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gəpilən xas çoğun film işle alaysız.
3: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı da halıqan çıtallap əndisiz malsetvalı alaysız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri bivasit görsüzdüb Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
2: Mezelik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
1: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ın

0: vasıta yetkizdi. Bügür nayasının ak ürükünü elektronluk soğudu süpüstü setiş mesulü yen kayı mındak dedi. Növette ak ürükünün tordiki kündülük setiliş miktarı 1800'den artık zakas etrafı da mokumlaştı. Asaslıkı Beijing, Şanghay, Çıngdu, Suju Katarlık şehirlerge evet ovatımız.
1: Stansımız muhbirleri Gaman Hui, Tan Şöçen haber kılıdı. Toluk otur mektepki örleş imtihanı, Ali Mektep imtihanı yıkılışıp kaldı. Ürümçe şehirli Gun En İdarisi imtihan berdiğen okuyucularga mahsus kolaylık yaratılgan yeti türlük mülazimet tedbirini ilan kılıp, kimlik beceriş mülazimetini alalaştırdı. Yeti türlük tedbir, mahsus köznekte mahsus aldın kubul kılış, kimlik beceriş, tarkıtı süretini tezletiş, materyalını addiylaştırış, kiliplaştırıp beceriş katarlıklarını öz içine alıdı. Ürümçe şehirli Gun En İdarisi Amallık Başkuruş Tarmak Etirti, Nopus İşlerini Başkuruş Çoğun Etirtinin birinci derecelik sakçısı Liu Qihang, Ürümçedeki Barlık Şehir, Rayon, Nahilik Memuri İşler Mülazimet Merkezlerinin Gun En Közniki, Herkaysi Sakçı Kallarının Universal Mülazimet Közneklerde, İmtihan Birliğen Okuğuşlarının Kimlik Beceriş Maksus Yeşil Yolu Bir Tutaş Tesis Kılınıp, Maksus Kadım Gitekleş, Aldın Kubul Kılış, Aldın Tekşürüş, Aldın Kimlik Beceriş, Aldın Yetküzüştün İbaret, Ciddi Mülazimet Endisi Yolgu Koyul Kallıkını Tonuşturup Bundak dedi. Öz cayimizdeki imtihan berdiğen okuğuşlarının kimlikini şu günü becerimiz. Başka cayidki imtihan berdiğen okuğuşlarının kimlikini tekşürüştün ötkeninkin şu haman becerimiz. İmtihan berdiğen okuğuşla imtihanı katnış kinişkisi, okuğuşluk kinişkisi ya ki mektep ispatı bilerle becereleydi. Artık materyal bilen temelişi acizsiz. Şunun bilen birge, hizmet gülleri çüştü közünekler takalmaydı. 24 sakçıxana əbdi ahırda vaqtını uzartıp mülazimet kılıdı. İmtihan berdiğen okuğuşla tordu aldın kelişip, vaqt pärqlendirip kimlik beceraleydi. Bu qitim yolgu koyulgan xalqı kolaylık mülazimet imtihan bergüçlerinin kimlik beceriş bütün ceryanını kapladı. Gun En tarmaqları yana təşəbbüskarlıq bilan aldığı ötüp mülazimet kılıp, mektəblərge çoğunqur çöküp, işik aldığıcı berip, mərkəzlik toplaş, türkümləp kimlik beceriş mülazimetini qanat yaydırıp, imtihan berdiğen okuğuşlarını mektəbdən çıxmayla kəsip becerişini tamamlaş imkaniyetige iki kaldı. Şunun bilan birge, kimlik iliş endesi yenilik yartıp, YMS, şunfın arqılı qoş tez yetküzüş yolunu açdı. Liu Qihang muhbirga Ali Mektep imtihanı mezgilide her kaysi imtihan noktları diyene imtihan berdiğen okuğuşlarga kartılgan ciddi işler mülazimet noktası tesis kılındıqallıqını eğitip mındak dedi. Ali Mektep imtihanı mezgilide 51 imtihan noktası da ciddi işler mülazimet noktası tesis kılımız. İmtihan berdiğen okuğuşla eğer imtihanın burun kimlikini jüttürüp koyqallıqı ya ki unutup kalqallıqını baykısa, nâq meydanda vaqtlıq salayet ispatı çıxırıp yerimiz. Bunu becerişki pekat 2 minuttan 5 minut kıçıl vaqt getirdi. Bu arqılıq imtihan bergüçlerinin meydanı oğuşluq kırışıge hakiki kapalatlı kılımız.
0: Stansımız muhbiri Dongji Yun haber kıldı. Hazır del Ali Mektep'ni bitkizliş mezgeli. Ürümçü şerlik adem küçü baylık ve ecdimai kapalet tarmakları. İşki Türkim'de iş kuruluşuş praktiki iş orundun cemi 1390'ını toplap Ali Mektep'ni bitkizgelerinin mokum iş kuruluşuş yolu dümeyen ışığı kuş koştu. Bu yıl 24 yaş kırgan Liu Jiayi, bultır 7 ayda Şihanz Daşan'ı pütküzgendikin Junhai Öycay Mulazımtın başkuruş çeklik şirketi, Ürümçü Şöbü şirketi yekilip, yerim yıllık iş kuruluşuş praktikisi katnışıp aslastıkı, bazar kengetiş hizmet bileniş kullandı. Bu yıl 1 ayda o şirket bilen gelişimi imzalıp, şirketinin resmi hizmetçisi aylandı. O, işki uğruluşuş praktik siyasetinin yaş hizmet izdigüçler için çıkımı yok, yukarı kapalıdaki egen hizmet meydanıdaki emeliyet pürüstihkerlikini eğitim odak dedi. İşki uğruluşuş praktik siyasetinin hizmet meydanı tepekkürü cahitki özgürüşünü tamamladım. Mektepteki nazariye uygunuş tepekkürdün hizmet meydanı da teşebbüskarlık bilen mesuliyetini zimmeye iliş, teşebbüskarlık bilen uygunuş, teşebbüskarlık bilen meselini hal kılıştak tepekkürde özgürüş hasılı kılıplı kalmay nazar daire mükemmeydi. ishqa o'rinlashish praktikasi maktabdan ayrilganiga 2 yil bo'lgan bo'lsa-mu, ishqa o'rinlasha olmagan oliy maktabni bitkizganlar va 16 yoshdan 24 yoshgacha

0: 36 قېتىم ئۆيگىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىنىپ، بىر قېتىملىق مۇلازىمەت ۋاقتى 60 مىنۇتتىن تۆۋەن بولمىدى. بارلىق مۇلازىمەتنىڭ پۈتۈن جەريانى ھەقسىز بولدى. ماناس ناھىيىلىك خەلق ئىشلىرى ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، ئىدارە باشلىقى ياڭ چىڭ مۇنداق دېدى: ياشانغانلارنىڭ ئائىلە كۈتۈنۈشىنى مۇھىم نۇقتا قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، كەسىپلەشكەن، دائىملاشقان ئۆيگىچە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىپ، ياشانغانلارنىڭ تۇرمۇشتا قىيىنلىش، ھالدىن خەۋەر ئېلىش قىيىن ۋە ھەمراھ بولۇش قىيىن بولۇشتەك ئەمەلىي مەسىلىلىرىنى ھەقىقىي ھەل قىلىپ، ياشانغانلارنى ئۆيىدىن، پىششىق مۇھىتتىن ئايرىلمايلا، ياشانغاننى كۈتۈنۈش سەمىمىي مۇلازىمىتىدىن بەھرىمەن قىلىۋاتىمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى ليۇ كەي خەۋەر قىلىدۇ. Bu yıllık Tunji Tianshan namlıq sayahat məxsus poyizi, Yu 917-ci qetimliq növbətçi poyiz, 6-cı ayının 3-cü günü keçdə Ürümçi vokzaldan yolğa çıxıb 10 neçə günlük Şinjan səfərini başladı. Shanghai, Jiangsu, Zhejiang qatarlıq caylardan gələn 150-yə yaxın sayahatçı məxsus poyiz qoltırıb Cənubi, Şimali Şinjangdakı 11 günlük səfərini başlayıb Qanas, Sayram Gölü, Narat, Bayınbulaq, Pamir İyizliki, Yalqıntaq qatarlıq 10 neçə mənzərə rayonunu tərtib boyunca sayahat qılıdı. Sayahatçı Şin əfəndi mündəq dedi: "Poyizda gündüzü sayahat qılıb keçisi uxlaymız. Bu usul bizdek yaşanğanlarga bek mas keledikken, hem seyli sayahat kılalaydikenmiz, hem argıllık his kılmaydikenmiz, Şinjan'ın canıbı ve şimalini toluk ayılınıp çıkılı buludikken." Tianshan namlıq sayahat məxsus poyizi 2023-ci yılı qatnağan. Bu yıl liniya, qattıq detal, mulazimet cahati yükseliş boldı. Şinjan'ın tömür yolu sayahat tarakiyat guruyu, sayahat işleri bölümü, partiya yaçıksının şucisi Lin Wen mındak dedi: "Poyiz gavdisi kök almas renglik vagon bolup, poyizda kavakhanı vagoni, tamak vagoni, köp iktidarlık vagonlarını görüp buluduk. Köp iktidarlık poyizda mehsus menziri görüş aram veriş rayonu, sağlamlık boyunca kütünüş, oğlunuş rayonu, karta şahmet oynap, köngül içiş rayonu, ata ana ve balılar faaliyet orni, halık kolay mulazmet orni katarlıklarını tesis kıldık. Sayahat məxsus poyizda Tianshan'ın canıbı ve şimalıdaki danlıq mənziri noktalarını liniya arqılıq tutaştırıp, sayahatçilerini bir qıtım səpərəgi çıxıbla, şimali Şinjan'ın təbii mənzirisi bilen canıbı Şinjan'ın adımiyet mənzirisini toluq görüş imkaniyeti yıkıldıq. Bu yıl kirgenden tartıp hazırgıça, Şinjan tömür yolda cemi 21 qıtım sayahat məxsus poyizi qatnab, devlet işçi ve sırtıdaki 7000'dan köpürek sayahatçını kütüb aldı.
2: Şinjan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbri. Baş yaz məzgilidə Abdonum rayonunun hər qaysı caylardakı mənzir rayonları, mənzir noxtları cay-caylardan gələn sayahatçılarını kütüyülüb, sayahat qızğınlığı sıcılaşdı. Ən güzel taş yolu dəb nam alğan Mayda Kuça taş yolu da 6-cı ayının 1-ci günü qatnaş əsligi kəlgəndən buyan Nurğun öz avtomobil sayahatçılarını kütüb aldı. Sayahatçılar avtomobil haydab yol boyu mənziri tamaşa qılıb, bir gündə 4 fəslini kesib ötüşdək özgücü tuyğunu his qıldı. Sayahatçı Hu Guanxing mundaq dedi: "Mənzirisi intayın güzel, abası salkınken, köprək sürətki tartıb, ailemizdikilə və dostlarımızı körstümən." Maytaq Kuca taş yolu da qatnaşının əsliki gelişi yenə, liniya boydaki mənzira yollardaki sayahatçilərinin eşişiği törtkü boldu. Statistiki qılınışcə, Maytaq Kuca taş yolda qatnaş əsliki gelgen tuncu günü, nılqına yesi cəmi 71 min adam qitim sayahatçı kütü alğan. Maytaq Kuça taş yolunun cənubi uçudaki Kuça şəhərdə qatnaş əsli gəlgən tuncu günü qatnıqan avtomobil 6300-nə aşqan. Xınanlik sayahatçı Li Yuqin mündaq dedi: "Yol boyu avtomobil əydəb gəldim. Minəncə həqiqətən bək qaltıs boldı. Bunundan kiyin yəni kelimən." Narat mənzi rayonda köz yetküsüz otlaq, tutaş ketken tağla, tağ dalını kaplıgan yavı güllə bir yıl içindeki ən güzel mənzirini şəkilləndirdi. Güzel təbii mənzirə cay-caylardan gəlgən sayacılarını daqa qılışqı cəlib qılıb, mənzi rayonunun sayacılarını kütüviliş miqtarı üzlüksüz açdı. Саяхатчы Назира Нурболат мындак деди.

0: Bu yerning manzirasi haqiqatan bek güzelken, özümni şundaq erkin azad his qildim. Abatna Yasetki Dolan qabilisi Mənzi rayonida 5000 modun artıq yerdiki 1000 yillik ibtidoiy toğraqlıq, nay taybatlik tüske kirib, xas mazlik taomlarining xushidi atrof qitarlib, an'anvi qo'l hunar buyumlari ko'zni qamashtiratdi. Dolan muqami qatarlıq g'ayri maddi madaniyat mirosiga oid amaliy ko'rinishlik o'yinlar navbat bilan o'rilinib, joy-joylardan kelgan sayyohlarni xushal qo'ram sayohat qilish paytlaridan qong'uchi o'zirlantirdi. Jojanlıq sayohatchi Yang Bili mundaq dedi. Dolan qabilisi Mənzi rayonida shahar darvozasini echish murosimini ko'rdim. Tutashib ketgan to'g'raqliklarni ko'rib, intayin hayajonlandim. Biz yana uzumni uzishni sinab baxtuq. Shinjongning mevalari bek tatliq, bek yeyishlikkan. Kelar qaytim Avatqa, Dolan qabilisi Mənzi rayoniga yana kelaman.
1: Endi qisqa xabarlar anglatamiz. Avtonom rayonning tunji turkumdagi yasimachilik yakka turda chempion bo'lgan korxonalar tizimligi yaqinda e'lon qilindi. Shinjong Uyg'ur dorigarligi cheklik mas'uliyat shirkati, Shinjong Oloyidi transport motor sanoati avtomatik tizginlash uskunalari cheklik shirkati, Shinjong Shangrun yangi material fan texnika cheklik shirkati qatorliq 10 korxona bu tizimlikdan o'rin oldi.
0: Avtonom rayon 2026 yillik yangi avtomobil sotib olish yordam puli berish faoliyatini rasmiy boshladi. Shaxsiy iste'molchilar Shinjong ichida 50 ming yuan va 50 ming yuandan yuqori bo'lgan tijorat xarakterida bo'lmagan avtomobil sotib olsa, Yunshanfu Supsta yordam pul iltimos beltini iltimos qilib olsa bo'ladi. Buning ichida gaz chiqarish miqdori 2 litr va 2 litrdan tuban yiqilg'u moyliq avtomobil sotib olsa 3000 yuanlik iste'mol beltini, yang energiyalik avtomobil sotib olsa 4000 yuanlik iste'mol beltini iltimos qilib olsa bo'ladi. Har bir iste'molchi faoliyat mazgilida faqat bir qitimla yordam puldan bahramand bo'la oladi. Iste'mol belti hisobotga kirgandan keyin 60 tabiiy kun kushki eg bo'lish muddati bo'ladi.
1: Shinjong fuqarolı aviasiyasi undidar ommaviy supsining xabariga qaraganda Jungu fuqarolı aviasiyasi Shinjong boshqurish idorasi 6-oyning 3-chi kuni Bayong'ulun Bugur aerodromini ishlatish ijozat nomis tarqitish xizmatini tamomlagan. Bu Bayong'ulun Bugur aerodromini ochib o'tish sharoitining rasmiy hozirlanib, Shinjong rayonida ishga kirish turiladigan 29-chi transport aerodromi bo'lib qoladiganligidan derak beradi.
2: Hürmetli radyo anlıkçılar, yukarıda Şinjong Radyo Televiziya Stansısının etigelli haberler programısı bu içi anlatış bəyduk.
3: Yıllar azdı bizi hem bırak.
4: Bana başlandı.
5: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz hemra programımız.
6: Bu programını baştan axırı istemalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan, həm köpçülüknün uzun ümiyen qollıqallıqı rəhmət etidigan Akmervayit Unzavuti alayda tələb qıldı. Öyünüzdün Akmervayit ullur üzülməydikən, hə?
7: Şundaq bombay, onunla yüb yigil bombaydı da, hə? Akmervayit ullurunun pakızlığını deməyli qoyay, ilğar texnika məsuliyyətçilik bilən işləb çıxırılgan.
6: Tamaqlarınızda oxşatqan Akmervayit ulluriyi desək boldikən də?
7: Əlbət, şunda, qonca maqtısam maqtığım kilidu.

0: Rava yollarını tallap keçikme işki berişini oyuldunuz mu? Uzun yollarda...
1: Uzun yollarda yalgız yürüp zeyrik vatan siz?
0: Katlaşkı münasifetlik ütüyor, savatlağı egi boğunuz var mı?
1: Yol yürüyüş çariyanda yardımcı muhtaç bulu vatan siz?
0: Ondak bosa radyo çastı otusunca 174 katma sanat radyosu doğrulan.
1: Şundak mikrofon aldı da sizin saklayımız.
0: Mən Oşırcan Xızır.
1: Mən Kunduz Ay Turdi.
0: Kadirlik radyo anlayışlı etkilik yollarınızda biz emre programımız başlandı hazırdım.

0: жок, иши үйөн тарап кыманганда дейду а Нияз апандым.
1: Качкар Гарбий Диар Йолдорда 9 ак жолун иштен машинала жыккан деген учурну 618 абатыпты.
0: Көңүл бүтүн аблеким.
1: Аблеким.
0: Тотаман ашмапты мен.
2: Өчөңгүлдө пунтайда мушу чибилде камайылын ондо карамага юлайын тараган кине жаатылык.
0: Яны жо.
2: Абатты мичкелени мен алмаштырга яким кеп калган жума кунзайда жакшы кесип жума экен а.
0: Ашна болганмы?
2: Чайган тарамгы кылып билем.
1: Аблеким жо ашна да.
0: Бу Фарук ишки дейишип алдымы а?
1: Сиз жок, Аблекимдин айлык учур чыкмаган экен.
0: А
1: башкы программалар куйуп болгоч куйуп мындай кылып койгон. Биз айтканбыз учур чыкчу, баз чыкмайды. Учур чыкмай кеп калса, учур жол учур ла маңлыса. Көңүл шундай суюнду экен жо.
0: Айлак. Жок, көңүл ушукла Аблеким деп өзгөртүп коюңлар.
1: Эмне?
0: Ушукканки?
1: Немкарым деп өзгөртүп коюңлар.
0: Биз өз халын өсүрөйүн.
2: Бир депутат үзөмнө айтты, кумзай айтты, кандай кагалыгыңыз өчмөт келдиңиз, кайрылык болсун. Bizim ağabeyimiz Uşuncan kadar havalanı yaksın mı?
1: Yaksın.
2: Bak şimdi aldım bir koşuyla sıralan geldim abi.
0: Yaksın. Bizim ne ufkısı. Uçuların yığılıdık ha? Dostlar yığılıp yığılıp yetkizimize. Bir cimme de tek turduğu bu deydi.
1: Ne mi ne?
0: Haa, kolcunun ağabey signalını.
1: 10 yıl da 10 yıl da 10 yıl da kala ha? Yağaç materyalları zavutu körge ayırdırım terapke karapmanganda. Eğir tosulup gitti dediği avuçlarını Mehmet Canav atıp da.
0: Şey sen yolladın maşin bek çıktı dedi İlyar. İyi kimden avazı bu? De beyran kapmanın Mehmet Bek.
1: Canubi azatık yollarımı koş yolun işte yollar avan ki dediği avuçlarını Nur Ev atıp da.
0: Altın gümüş yolları da maşinla bek köp dedi ha. Biz ne meyelde dedi olmuş. Kimden deykonası çıkıyorsa şu bekrek işleydi. Şu ben işemi kentten bugün işendim dedi ben.
1: Kanda.
0: Aşna kim nın dekonsçı kol şüphek işleydi o diyen gep paket ki ben o işlemedim deydi o hemde. İldan anan da düşüyor.
1: Burada bir işlemedim depto burada.
0: Burada bir işlemedim depto.
1: Ne depto zaten.
0: O diyen ne hemde. Hunzaydan bek işlep git pardo. Dekonsçı kol şeydi demek çok şeydi.
1: O da evet. Galibiyet yolları nabaza taraf karapmanga yolun işten başlığa sel köptü gavuş yorunu. Rena ya evet.
0: Kayfan da şu şunda ravan deydi o.
1: Altın gümüş yoldu maşallah sel köpken. Anı yeni karsak. Mekit'in Emercan'la uçurunu tapşırı aldık. Rahmet sizge.
0: Ablikim.
2: Baptım, iki kelenimi almıştırdığa yakın çapalar.
0: Yakma, dev hemen.
2: Sıkılın iş kumzaya'dan beyatış çıksa şunda koşup gitme. Küfürlerin vasır vasır koyaktırdı. Abi şu hoşur diye kalmadı. Şu anda bir konu var bir yanıdır. İşkimizi bir gibi köşek basak basın şeylerdir.
0: Şun değil mi? Bir gibi ha ablikim. Siz yaşıyorken ki hem de bu hoşurca yakınız kokamdı ki?
1: Koku var.
0: Kokudu.
1: Elə birni bilə-bilə tamamma deyən gəp var məsəl, şunu aşda.
0: Hə, bunda yer var abikim. Muxtarjan.
3: Birimiz yetkisə aslını Allah səbrə. Aslında Allah səbrə turda yağmur yağmır.
0: Oldu. Tən tərbiyə sarı tərəflə deydi o, Tiyuganlu bək dostluq edib də alqamın uçuru. Tuhancılu da maşılla bək köp qoşluniyə də deydi Mikray qızın uçuru.
1: Sayılı, sən də o tərəfə yollar avankən deydi.
0: Oldu.
1: Andın daşı yolları şarkıdan garip ki maşallah sel köpken karşı taraf ravan ki şükran uçurken.
0: Ma o canubi azatlık yolları şunu da ravan dedi nurunu uçuruyor. Bir işkanlı nimda olmak da sıpır durduk ne? Çöp çöp bakan da.
1: Onda uçurlan okumam ben nimde cevap yiyiz tokmaya kalık yemeğe mi?
0: Hoşu git bakan.
1: Ya biz olmak hemen istep. Biz olmak hemen istep. Uruş kullanmıyam ya. Kim olmak ki? Üzen olmak da. Ya onun kumda digil olmakan. Çöp çöp adem olmak demde ademde.
0: Şundayım ha.
1: Üzen uzamak. Merhaba.
0: Ne? Uzun uzun bak merhaba.
1: Kuzuzluk mu siz?
0: Nur.
2: Merhaba deputat onu söyle. Cangan oldu maşınla kep. Şu yolun tümünden gelin işte.
1: Oldu makul. Rahmet. Ondak dep getmanla yine iş...
0: Eskatımızdan ben. Serdar.
1: Bir mi deydik o?
0: Ha, vay. Biz bir suğurtalım elik bir numarın depranla deydik o. Ben burada ismi suğurtam akıştım, suğurt vaktim toşaydı dedi.
1: 13, 5, 3, 9, 9 12,
0: 66. 66, 66. Açtım burada alaklasınız buldu. 13, 3 tane 9, 12, 66, 66. Şinhua Canubi yolu da maşallah köp, lakin pek alay tosuluş yok dedi. Mulayim külümsereyme de bizim koyan dostumuzga.
1: Oldu.
0: Sucu yolu şimalı aylanma körük çıkıdığan iğiz bek tosulup gitti. Körük çıkan denken karısam. Ama ömçüktağ tonuldum mıngıp, Beijing yolu eğizi, Say yolu çüş eğizleri pek tosulup gitip de Seyfa'nın uçuraya.
1: Bu oldu makul. Kaşkadım hava şunda uçuktam da birini deydi. Kaşkadı
0: yağmur yağmur yağmur yağmur
1: yağmur yağmur
0: yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur yağmur y

0: Bitirsin.
1: İşləp yeməyimə.
0: Rəsmən mən işləp yeməyimə.
1: Ağzını səp yutamsız
0: qaynaq suda. Yox, ağzımı səp yutmayım yeməyimə. Alımı yeymə əlikən onda ağzımı səp yutub çayınab bundan yeməyimə.
1: Qanda yatısız?
0: Hə. Təpiqə. Təpərəz qıpıq qımdan. Ək, mınınızı işiltan deyimə.
1: O, sizdən ki işlət işlətib bilbə olamaydı sizdən ki qarqılamalarınız var.
0: Qarqılamalarınız
1: var. Qanda qamalı işiltatısız?
0: Mən onu toğrab, qaynatıb suyun içimə.
1: Bolmasa bir dağıq ora peşanağız deyip verin almadın
0: ha bu. Ya o reçetni eğer kösem lan mı kılma lakin kömürüm.
1: Oynaqsın qaydılar.
0: Köyünüm ne kılma?
1: Meyli. Adı yeni qarsa Şanghay yolları da yollar ravan kədigə uçurun tor taksi 100 can əvətib to. Nən xoyanlı o demək çox şeydi o dedi. Onda 100 dəpə sunucu.
0: Oldu. Təşürüş punktudan nəmingə manga liniya bək tosaldı dedi də Tursun gülün uçuru. Qani Abdurim əpəndim.
2: 174 10'cu yol kaynağı. Şanghay yolu. Öbür yolu yıkıldım. Guangdong yolu yıkıldım geldim yollara ben.
0: Buldu. Zırı yolup durup anlavatımız deydu. Bunda yok şey. İşte paka olam da zırı.
1: Paka oldu.
0: Ya bu da üzem diye iyi.
1: Ya buldu piş buldu hazır.
0: Piş mi? Kayar, kayar, kayar, kayısın hepsi zırı hazır.
1: Ay, oturduk ise. Büyük doğancı var. Kurup. Kurup çıkanaş buğdaydı kaçta.
0: Bu neki bunda jığımda lıqımda.
1: Yuludu.
0: Yulup.
1: Yuludu.
0: Ha, qurutup ana deken zırısını emdiq.
1: Qaqıdı. Ha. Zırısını da urup qaqıdı.
0: Ya onu mən 200 üzəmki depdim.
1: Yox, zıra şinçik bu. Bilaldınız ba?
0: Bilib oldum. Zırığı bek omroqçu puruqum bek beyzə zırının.
1: Ha, nə qaç zırı şu aşı. Aşda qıldı.
0: Müşni üzgəş radio anlayıb etdik.
1: Ha, nimcə könüllük ma?
0: Rəs bek könüllük. Lakin cəpallıq.
1: 2 gün zır yulup aqqan bolsanız.
0: 2 gün emas,
1: 2 saat. Doğru yop
0: başladı. Ha, bəldilə getdiğin gəpdi.
1: On tuşuyduğun gəp açıq. Oo, başqaça.
0: Ay, lakin ma zırları oxşığıdak. Çünki radio anlayıb etdik emas ma zırla. Radio anlayan zıra oxşaydı o.
1: Normal gən bek oxşaydı.
0: Siz mə ançımçı daq radio anlatıb yerinə qoyub qallarınızğa. Ay, nim tikdiniz? Aylıq alma dərixiniz. Құрып кетті мұ, сіздің құлыңыздың құлыңыздың құлыңыздың пішмейді.
1: Ә, әнді жоқ. Ал ашақ радио аңылтам де?
0: Радио аңыласыңыз ап, ұқшайды о.
1: Мен әдемнен қылықларының қыпирай жұма аң яс.
0: А, дәрек күші, радиодың бірін ес құйсыз қаран.
1: Әрбісі бірін.
0: Радионы еч құйып, шын олен. Әмінде біздің программынан аңылғаш ішлейсіз. Шын олен, ау, радиоларыңыз, немі, мейвеліріңіз ұқшайды.
1: Алмыла, мейвелі.
0: Алмыларыңыз, мейвеліріңіз ұқшайды.
1: Радио аңылған ғама?
0: İşəmsin sənə bir ha?
1: Bəs sınamayım. İşəməyim mən.
0: İş qılıb.
1: Nə xo, nəllu qoşulmuş diyorlar Ravankə, Məhmud canı uçuru.
0: Rəhmət. Qadınasını uçuru.
2: Salam bir mağa yetmişdə, salam uçuru. Xızır ay kirdi qada qalanğa yaxın yolu uçuru. Dal qoğu kitabını görüb çıxan den keyin. Yəzingə qaraqan qayınçə, yəzingə kişiyə bu maşına mağa tutsuq va.
0: Bəli.
2: Qarşı tərəf yəni Mugafı dilini verirken polisyon sürekli tarafından gelmiş var. Şu Çombagaz'ın başlar Fendi Fütbe Kaşırıp
1: Buldu, makul Nagı zire, pinşi, oğumun tamak saldığın zırı şuma de Şuar inat O zırı şuar, hazır yıldığa vakti
0: Kavaplağı sepidiğen zire
1: Aşşuar
0: Aşşırıkken
1: Nek şu
0: Peki
1: Мән ақсу, құң, чи, пуда, олмылық бағда олмыға дәйзі кейдіргеш аңлаватым ән. Яқшып тұр.
0: Алмығы немішқы дәйзі кейдірді?
1: Ашар әтләдің. Текім чырайлық, обдан яқшы чырайлық чоңысын деп мұнда.
0: Елі қымда қылыплағы сақ көйткен ғой бәз мейвеләні қарыс. Әнік аш қылыптан шекілді пішеді ке. Әсі үйін бұлақ пішедіған мейвелә қылып қысаса. Деп жазар. Ма-ма кеп кеге қылыңа.
1: Шәлікілі ашта қарқылықтың алты шетіп алдыған тұрса. Біздің түп-түз пішағымыз жоқ мұна ашын әсіләді. Қақ бір сүтөт жазып пішіп қасынам ашының жүгіріп ашын еліп бәміз оқшы ашын әсі тұрса. Жұрлы амалсыз біздің ашта қылдық.
0: Ашта қылдың
1: ә. Амысалы обдан не?
0: Әм модығы мұндақ жүзләнгінің ла ма бұл?
1: Йоқ, модығы емес шәлік жүзләнгінім.
0: Яқсы чоң болдыңыз деген біле.
1: Шо.
0: Сүрет. Ne tuşluk ettim ha uyuyla. Hem de siz yaşı keçik kalasız mı?
1: Keçik miydi? Keçiksin mi işin bu muydu? Acaba diyemeydi ki ben bana iki hafta daha geplendi.
0: Balı bir bakkan balı adam emez dersiniz.
1: Bu keçik
0: falan. Dövrüm bakmayayım ben de bu yiğilittin.
1: Kudula bakıdı dedim.
0: Cörsep yüzünüz.
1: Kudula bakıdı dedim. Much you for,

0: Sizin o kont pomuz de mu?
1: G,
0: De, he?
1: G.
0: De.
1: G, G, G.
0: O da de ben, de
1: G.
0: sizinki,
1: Ha?
0: de. De do.
1: X,
0: X
1: X,
0: ma?
1: X. Kantipem X.
0: Meylemiz.
1: Mey.
0: Kağılıkta yol havre, cılanın olduğunda yolla koşu yerle niye durum? Siz çokum o abi mikensiz.
1: Mema.
0: He.
1: Abi, bozkan oldu?
0: Siz de gerek bulgan
1: Mesela,
0: gayet
1: ben
0: kavuruyor
1: direkt
0: mu?
1: digin anıtkanda.
0: Siz de
1: Ben
0: ki.
1: direkt mulayım, da yakşı, ah gönül.
0: Onda evet, özü bildi ama.
1: Kızgın.
0: Şu abiyle özü bildi şıkkılık.
1: Siz ne mi?
0: O. O.
1: Yaxşı, en yaxşı kan tipi.
0: Ya, tayin yok da, anığım ket çıkıdı, manığım çıkıdı,
1: Yaxşı
0: anıdım dağıtım diyor ama.
1: o, hemimiz sıkı çüşsüz, hemimiz sıkı yardım kılalaysız.
0: Şıkkılık. Mosacan, çorunuz.
2: Kunduz ay, o şirke avalon yaxşı mı?
0: Yaxşı.
2: Ma yol sevret. Ma bu, günüş boy sensiz, maalesef dün çıkılan. Ben de bazen altı çıdığa yol tutmak yeri tutuldu.
0: Makul buldu rahmet. Midonçu Cengo yolları yollar avan kerge yapıyorsun. Kadır can evet tuttu.
1: Kaşkaşar'dan konuşan ayası Mangay liniyede maşallah bek köp bulup ma çoğun yük maşalları bek çıkken dostumuz ihtiyat bile Mangaylı dedi. Eltekin diken dostumuz.
0: Buldu makul. Ve işin numarını yollap yerin la. Dep laz zarlıkta. Yüz beli yenim şu ses. Nimin o ve işin numarı ya şimdi ha?
1: Uşurcan'ın vişi numarı niye de bırakmayız?
0: Pa.
1: Min...
0: Aa piçallarını vakti vakti otu yutan.
1: Bu ne mi ki?
0: Laza.
1: Bu ne mi? Baka baka baka baka buldu.
0: Oy lazım üçüncülük bol demdi bu kançılık
1: Oy
0: olsun
1: minin
0: otçu.
1: köyge lazır minin boyum çilik bak o.
0: Sizin
1: Bek
0: o boyunuz
1: uşaket
0: der
1: gelir
0: lazım
1: mi?
0: yok. Onda lazım yok cuma.
1: Ey min köygen bak. Canduğum ya o.
0: Laz diyorum üçüncülük bol mağda durak yüz boplam
1: Şıkkı bu
0: boldu.
1: uşurcanı teyrik dursa şöyle köngülük olduk ya.
0: Şıkılıp. Moşun aklı bilmişsen senin al.
1: Bosko.
0: Bir nesini bilmeye versen onu bak o ben sana kitap koyayım. Bek aldap gittiniz cümle seni. Mene mal lazı ha. Dep de dereklerini köstüp de zaten ilip çürüyor paşa de. Mene ilanı lazı dep.
1: Lazı nukmek kanda tamak eti atıldı ha?
0: Ve şu.
1: Canıbi azatlık yolları koşulu niye de revan de nurunu uçuruyor.
0: Mavuz hayyolu cennetli şimalı karta maşallah bir kadar köp tostuş bakiye diye uçun bekre benim evet. Doğru.
1: Atış merhaba yollar şunda arabanaydı iba atış.
0: Şoför ustamlar burada. Hep koygan bosanlar. Samimilik filan. Muşum mektep olduğun ötke vakitte etigen keşte bek aldırıp gitmişsek. Biz aldıraydığın vakit fakat bir minut. Uşak balla şok. Maşını ağırlığından ütüp kaldıken. Çoğun laba besip aldıratmışsak. Keyfiyat bozuldu iken. Yanıl bir hatalık birinci. Bek dikkat kılaylı dedi cuma.
1: Hani nurun uçuray.
2: Gördüğünüz
1: şey balı.
0: İttifak yolları yollar avan ki maşallah köpemez. Bu kağılıkla ittifak yolları ya.
3: Beijing vakti saat 10.
4: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Celi Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metre geçe 5-6 kavetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bak. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Celi Meblağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz. Sözleşiş vakit çeklimizi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üçhanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sörüti yakşı. 10.086'ı telefon kutlu biciraleysiz.
6: Ali Mektep imtihanı katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, misran kıyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuyuculara medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3 9-103-241.
7: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqını 4 yataq qılvalsınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliq içi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş külämdiki öyge siliştirğanda mekmaqana güllike texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatini 0991 25 tane 5 telefon. telefon qilib surishtirin. Shinjong Yipak yo'li cho'ng bozori uy-joy cheklik sherikining yeng uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-565.
8: Dodo, pesin soğukluq cheyni ozroq ichaychu?
0: Tonatqudan amda aldim, sal to'g'izib ichgin-a.
8: Dodo, dodo, amdiysan bulamdi.
0: Voy tek soğuq.
8: Ey dodisi, uni chaynak qo'yib qaynatib ichsimi, yanali soğukluq choy u.
0: Tallab ichidigingiz yanala pasil soğukluq choy.
9: Xeyka ichimligining 2026-yillik ko'p putuluk yangi mahsuloti bozorga selindi. Putuning egizini ossangizda mukofotlik faoliyatga qatnasha olasiz. Birozlidan keltirilgan guvolana qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi.
0: Navay usta, nallarınız acayip sınıyıp pişip de.
9: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
9: He?
0: Memo bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım. Neninizdim malay?
9: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.

0: Xoş nəvsan olsan ki, uçurluq indi amlıqdır da dəqiqat qılayla. Uçurluq xilip öpkən. Ürümçüdə motosikletin qayçıqın yankılığında o. Çöqvən söz üçün yankılımız, qazıyon qapasınızın buldu.
1: Xoş şoxiyin uçurluq.
2: Mənə oğlumun ki, qan tipi. A, B, musbet qan tipi. Sabıştan B, mənə. A, həmmə qoydum mu yavaşda bu qılaq kesti. A, məktəb kızı aldım, ata yasa büyüyen. Biz 11 yaş kız ya hazır. O çocuğun sizde takan kandak kısa kulağı babamın. Kız 1 yaştan aşka vaxtıdık o elektrisen 5 yıklaydı. Tutkan tepim yutkanan tepi kovuk verip bur taşa tükem üçün almayın ki aşka alıp kaldım abi. Gezep yuvaşı ya bu. Kısa yuvaşım abi balaş kılık.
0: Yuvaşı mı balaş?
2: Kısa tuğan. 5 yıklaydı 1 yıklaydı cevap kaçırdı abi.
0: Sizgilə maçda oxşaydı.
1: Məktəbdən daha emas. Bir məktəbdə qızlardan tayaq yeyib qaldı idi.
0: Va hazır bəzi qızlardan da amal yox tayaq yeyib getdiyin gəp bu. Mən bir tayaq yedim Patigüldən.
1: Bəzi şey tayaq yeyib deyil yoxdum. Bəlaş açıq yaman qızlar var da.
0: O bizim sizə tuluqsuz otda başlanmış demez. Tuluqsuzdum o bizim sinif oğullarının asasən hamısını gedik urub getdi cümə qızlar. Yaman qız oldu.
1: O qız ba mı hazır?
0: Ba ke. Bir kıtımdı gördüm, 2 yılını aldı değil mi? 3 yılını
1: aldı. Hazır özgürüp yuva şöket takacaksın, nazuk olup, bir kılık razmeyi, ayarlıkla tapetleri.
0: Bizden aç, meyalının riyasetçi süp ketken değil mi?
1: Bana, mandak yapamaz mı?
0: Korsan birisi riyasetçilik sözlep, nem kıldı, çın kaylıp, can sözlep atıldı de sende bir tukunumuzdan tuyu kuvağa. Şu ya sözlep atıldı, kattık. Şuna olan, adep, oltadık, bir vakit kepti, savağ dişim, dep. Oo, dep.
1: Çüç kettiğinizden asız.
0: Bu çoğun apaşı ile kandak savağdaşı kalan bu kutu mende. Çoğun apaşı ketken değil mi yani bunda? Şunu ulan bu apaşı ile kandak savağdaşı kalanım de. Ben yakışıkma teşkıma de. Dizsem. Ben Patigül demem de. Kos Patigül. Dizsem Patigül deydi.
1: Dumulapla kaldınız sizden bir cezun
0: teşekkür ederim. Patigül. Dizsem Patigül deydi. Patigül. Kandak o Patigül mudak de. Diğeri mi amadak? Oştak kızlar var. O ensel getmen o. Bugün ki oğlum kız aldın tayak idi de. Belki şu Patigül'le de biraz tayak yap gitken buluşma mümkün mü? İşte babaydı.
1: Lakin özgüreydi. Hem de pek eğer nem kılamışsınız. Mesela normal yıkamışsınız. Hem de psikolojik
0: görmeye gerek yok. Ya bana şahkıyını çok huyu bize eski.
1: Başına mı?
0: Dadı sıkıl yakamaydı o.
1: Özü kokşaş bunda canlı karan bulsun. Bosun depte demse.
0: Oy ya bu dadısı. Gep kılıç koşakmaydı mı dadısı? Amın disim o kuyuşu bu dadısından çöp. Ayta ya acı vaa vaa vaa dembe be be be be be be.
1: Palak buluklandın ha?
0: He onda boğandı ki bunun gep kandın cevap vergenin boğaldılar bu dadamla mücahiz şutursla. He. Kıplam tüy tüy tüy.
1: Aa balınız ne tuluk çüyenmeydiken sizce mi? Uşur cançılık çüyenmeydiken size. Siz
0: ağa karakay ya şu. Balınızla yakşı muamını kılıp obdan paranlısı bir kıpek ha. Onun için yakıldığım buldan düşünsüz. Balısın çüyenmeydi orası yüzden balısın yüzden.
1: Çüyenmeydi o şeyde.
0: Çüyenmeydi. İşçi kırıp maşın bu balını bir düşünüp bakar.
1: Korkatmanlı ikinci maşı okuy balınız ne?
0: Mekâ şimdi düşünme. Dep oturup yönü anda çüyengil olmayı
1: düşünme. Yakla ha dep mesela.

0: Hem kütüphane açılış gerek. Hem ki kriden neyse unutmadı mı unutmadı mı maçın çıkıyor vakti maçını alıp geri karşınız gerek. O bizim mecbur ikimiz o.
1: Yaşı.
2: Şu.
1: Hem de mülazimette, hem de mülazimet kesip boğan ki mülazimetini çok yakışık kılsıla. Lekin avu xeride mi hem de onda yolsuzluk kımaslık gerek değil, kopallık kımaslık gerek değil. Ulan ama yakışık çıraylık muamil kılış mecburiyeti bağda böyleyemiz ki.
2: Şu. Lekin hem de haksız apırıp bir iş gerekken he, bunun bile oldu. Es taksiyet mi nesillerimiz çıkarsa şu taksiyi neyden taksiyi şu apır dostumuz. Anne telefon kılıp ağan dekin hani bizge haksız ek bir iş gerek. Bu aslen, amal yoksa talep şükken o.
1: Talep gene.
2: Talep şükken de bu. Bir duvalda okumuş bana da.
1: Asli mene hoş çür ne?
2: Ködüm he.
1: Ködünüz mü?
2: Ködüm he. Ahetkem.
3: Örmel şöpür basa yol kavri yol kavri. Yanavat yoldan sayılıp çıp gansı körü gansı yedin körü. Yedin kırtı altın bloktu sana yaldır çeş yollar alam.
2: Makul buldu rahmet.
1: Ömürcan men de birey deysiz gu. Ne men de birey deysiz gu.
2: Ay güzellik ma ürüm çekip az iş kaldım. Aa, yürek buraya bağmaz
1: ki. Evet bedok ma numarını.
2: Evet bedok. Köleninki numarını evet bedok. Allah kılıç babı tazır.
1: Buldu. Ne bir uçur bak ya dostlar bir yetküzesek.
2: Makul.
1: Ali Mektep imtihanı başına şalda oturup atıldık o dostlar. Ali Mektep imtihanı tuluksuz otur mekteplerinin seviyesini aş. İmtihanı tuluk otur mektep oku seviye imtihanıga yakşı katnaş tertibi berpa kılış üçün 5. ayının 5'den 6. ayının ahırgıca Ürümçi Şehirlik Kun'an İdarisi katnaş başkuruş tarmak etirti tevellikteki dairede tiniş seperge çıkış hareketini sicil kanat yaydırıp motorlu katnaş vasıtalarının kalaymıkan signal beriş, özgertip kuraştırılgan avtomobillerinin şovkuni, halkını parakende kılış, motosiklet minip yürüyüş, çeklindigan rayolla, yaki vakit bölgede motosiklet miniş katarlı kanunu kılıp kılmışlığa kattık zerbi verdim. Şu barlıq şopur dostlarga ken halıq amızıq əskertimiz hem de her vaqt qu əskertimiz müdə qalaymıqan nim qamaslıq şopqun çıqqanmaslıq signal urmaslıq da hem de ma alimetə imtani məzgildə şu qatnaş tərtibigə nayt bir yaxşı aktiv avaz qossaq ay dostlar.
2: Ondan sonra yeni bir uçurunu yetkizeyle. Ürümçeri dostluk atrapıdaki yeğen kent yolunun yan tarafıdaki tohtalıkla saat 13'ten 15 geçe optimobil tohtışkı buluduğun halkı kolay tohtalıkı özgertildi. Dikkat kılışı dikişek şu ki bu yerdeki yol boyu tohtalıkısa fakat 3'te 2 saatle optimobil tohtışkı buludu.
1: Ürümçede bir namsız yol bakken tok. Dostlarımız belki mavi tühendeki mezmanı yetkizek. Kılışınla mümkün. Muşu namsız yolga dızla yeni isim koyulup da anlap bakaylı. 6. ayının 2. günü Saybağ rayonundaki Say Canubi yolu bütün liniya boyunca resmi tutaştırıldı. Aldın qasırının 9. yılları yasalgan ahallarga 30 yılı yakın kolaysızlık doğdurgan bu üzük yol Koçu Başkarımızı Partiya Hizmeti Komitetinin yetekleşi, Mahalledeki Partiya Komitetinin başbuluşu, köp tarmaqlarının birleşip hareketlenişi bilen bihater, ravan, ölçemlik, tertiplik, muhiti pakız boğan elrayi yoluğa aylandı ya.
2: Minşinlu oldu.
1: Minşinlu bu boğdu.
2: Say Cenubi yolu əslide mi şu kiyim keçek zavutu Oltraq rayonun kurulgan çağdaki yürüyüşleşke yol. Umumi uzunluğu təxminən 250 metr kilodur. Uzak mezgil tutaştırılmağışka resmi isim koyulmağın. Bayşan Baylayan Oltraq rayonunki şarkı şimal dervasıqı beriştiki tusuk yol bop qalgan idi. Bu yol kirgenden bu yan şu Luyan şarkı koçisi mahallesi partiya komiteti. Bu yıl kırgandım bu yan, Luyan Şarkı Koçisi Mahallesi Partiya Komiteti, Koçu Başkanımızı Partiya Hizmeti Komitetinin kolluşu bilen üzük yolunu tutaştırıp, seferge çıkış, kıyım buluş meselesine el kılış, bir türlük mühim halk durmuşu emeli iş kılınıp, teşebbüskarlık bilen birleş merkez signal çilinip, katnaş sakçısı, bağ orman, halk işleri katarlık tarmakla birleşip, kanun icra kılış ve tüzeş kanat yaydırılıp, bu namsız koça umumüzlük güzel koça aylandırıldı.
1: Onundan başqa Saybağ rayonluq Bağ Orman Başqoruş İdarisinin Ormançılıq və Otlaq İdarisi partiya quruluşunu ortaq bərpa qılış mexanizminin törtkisidə kəsbi qoşun əvətib şopurlarının körüş dairisigə təsir yetküzüdüğən qurub getkən şəxşumbulanı qırqıdı. Öycay mülazimidi bilən məhəllə pidailəri birlikdə tinişliq üstünü buyda yığılıb qalğan kereksiz öy cihazları və turmuş əxlətlərini tazladı. Məhəllə 34 köşmü yayımıcıqa Çiğuşi kutusu da ticaret rayonu bekitip berip, yayımcılarının tertiplik ticaret kılışıgı yetekleb, koçu muhitini teximi pakız ravan kıldı. Çıraylı kısım koyup da Azrail'e yolluydum.
2: Minşin loğup da oldu. Hoşunda olsan Anlıslan'ın köy çoruk en damlı sırda dikkat kılaylı. Azatlık canı bir yolluyor, tençlik canı bir yolluyor, tenterbiye sarı yolluyor, koş yolun işte yollar avanken, işgı ettiğen de çıkıdığan bu sizde. Başta oldu Nur Mehmet Adukat'ta.
1: Benim uçurum silahı öğeyim adam. Aynen keşler, öğe yemezsen.
0: Hemen bak, hızlıca yolu çırp etken. Şapırlı. Bavu, General Müslüman Sanslan aldırıp hızırtırak. Bak şimdi yetiştim. Çünkü sıraptan davasını buldum. Maşinla pilotlarla tutulup dayamayıldım. Yanıdırken de uçurdum. Ben ki burada, ay çırpım ne? Eke temelde oldu oldu. Şimdi kim? Onun o özümü yine katırken. Çoğukum çocuğum hatırlarsa. Özümü paydılar. Kalkırak kim paydılar? Hem de bir paydılık oldu. Benim için 4-10'cu hatırlarsa.
1: Kani, Ahmetcan
2: olsun. Ben bu düt ketken eslerim.
1: Ahmetcan.
0: Sayılı şimdi yine tam çıkarda gördüğünüzde 4 tane ekşerken ama yolu kesildi. Kuranak yer oldu. Ben katısını alamayalı.
1: Oldu.
2: Makli.
1: Yine uçurladın. Abdülgani diye anlıkçımız zırt pırsın pıravusun deyip bağın uçmamdı. Şu ya çin sımdık pırsın pıravusun deyip baptı.
2: Aş yakın etraptık ya aş halı kolay saçpon kitle kırp
1: ya. Aş ne kılın ha Abdülgani efendim?
2: Telefon numarını tat ben mi uçur çıkıdı? Ula birden dulamandı telefon kıpla ma. Pıravunuz mı yakıp evvel anıldaydı? Buldu hoşuna ola.
1: Aş deyip bağın yeri ki aşı etraptık ki halı kolaylık saçpon kırsınız. Kani muga ne uçur ya?
2: Mugo.
3: Ya biz ki ay kayıt bağını getken bu vete. Şimdi manayasını tek kaldırmak onu kutlamaysa kirağı kutlamaysa ya bu ne? Bakak 30 pata 30 kilometre 20 kilometre yani atırıp randan sürekli kayıt bağını getken bu vete valla.
1: Hem bezele şu...
2: Aşta dert duğu yığında taksi taksi dedi kılığa yığında bine çöp kası apırıp versile dep aşta dert duğu. Çokun mağsız apırıp koyuşumuz kerek de bu kıl ifade bup kanmanla. Çokun mağsız apırıp koyumuz dediğin bizden vazifimiz yok. Xeridar bile alakalı şanmıgan akvalda veya ki xeridar kırapulunu bir işke makul bulmugan akvalda çüşüp kalan ners gerekli yapıp koyup kasa yakın etraptaki sakçı ponkütlerine koyup koysak buldu de. Tortaksi Yusuf Canım, tortaksinin kölçün bu işi devat kalkışaydı. A taksiyle çokun apırıp versinler de depto.
1: Hani, Ravan taksi.
3: 1774 yol savrayanlar ürümçüden. Nengdancan'a 6 yol var Ravan kere.
2: Doldu makul.
1: Kıp menonca saat aşı kıra hakkını bozun bese. Şuna ama bu musul aşı vakitini
2: özü... O may köydürüp, vakit sırap kılıp bardı mesela.
1: Bardı ha ha.
2: Özü bu nesin çınsaklıma çüşüp kaptım. Dedi bakan deken, apır perdiğen boptu. Şu kıra pulunu bir yerişi gerek de. Mem aşıda uyuldum hem de.
1: Hicasan Petrusu taraf maşu yolla şuna ravan daydı ha. Yine avazı kuşur bak ya Mehmet Ali'nin.
3: Hoşçakalın, konuza yakışımsın ha. Çok olma, herkese bir hoşça dediğin gel yok. Ya ki kulaştan bulundu diye gel yok. Emine ahval karaymış. Kolay bolsa, kalmışak yakışı, kolay sokaysa o aydırını sürüp darın eke pırdığa şaşırsın. Bakak eke pırdığa olmaydı.
1: Doğru.
3: Sonumuz her kanda, dışkı kanda, emri ahvalga şarayet edip işçiliğimiz en yakışı. Şuna mı şu bizim şirketimi ondak baka kapır be, yak sulal diye geliyor. Emri ahval karap, işli taraf hoş bulgan, razılığa asas bir işkisak buldu dostlar.
2: Yıkı yedik
3: yapıp kasak ha. Yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik yedik
1: yedik yedik yedik Düşünüp deyli demek çok o ha Mehmet
2: Ali? Deyli açık hali hali kaptıcı mı? Kızık mı? Dep açık hali bir yer bir yapıp tazıyor. Xoten şehrindeki medeniyet yolları ravan ki adı gafetini ablat Xoten taksiye verip doğa.
1: Lekin mançpul birse dep talep kılıç buna hukuku yok. Belki aşı mezmunum sel ılık doğru düşünemeye kalmışım. Bizi tönögün birisi inkas kıldı. Aşı bir nesil unutup kaptı ki apır pırma yüz koy birse dep talep kıptı. Onun ona demesi mi? Eke pese ben çokum özümden rahmetini bildirettim. Hemen bir könlümde oylugan ya kırakını ya miştah könlü kılıp pul bir işini ben oylugan rahmet yetişini. Lekin bir kıl kopalı kalat değil mi? Yüz koy bilsen apır pırma da mışlar digendi deyip azıraq köyünlü ağırıqı deyip baptı. O zaman azıraq məsatlaşken bulduk. Mandaq talep kılışkı bulmaydı demek ki. Şuna mı?
2: Şu. Tenişlik canıb yollar yollar avan kene. Göçü hazırını aldım o koş yolun işte yollar avan diye avuçlarını gengo balana verip
1: doğru. Mehmet Can.
3: Bölüye geçtim 4 yıl kavramı. Rımındayın abi koşu sıra avan.
1: Bolu Rahmet. Cevlan.
0: Hey valla valla asasın köp sandık ki 90% kereyde artık ya. Nekçes aşırıp mesela tıkılır çıkarsa.

0: Ortalık yıngılık yatırıp etme. Yüz koy, yüz koy da kaldırmayacak, çıkıp koy da kaldırmayacak. Bir sarsan attı bir geç, bir senin ne çıkmaz bir kere daha. Mandara kapasa bunu ona konuşup gider. Kusuna hacip yok koyar. Tamam. Boşuna bu dalla çarpı çıkacağım sen de.
1: He buldu.
2: Bu yün meselim abi. Doğumlu kuşturup durduk anca. Gerçi küçük tek iş duğanda gittim dedim lan. Doğumlu kuşturup durduk anca abi. Taksi maşında unutulup kalan materyallerini biz vaktada ya ki halk kolaylık sakçı punktuğa ya ki şirket gibi tapışırıp bensek olmadı mı? Heridar ekilip bir işine talep kısa saat besip çıkıp pulunu bense apırıp bensek oldu. Doğru. Olmasa taksi başkoşu apırıp verimiz dedi.
1: Lekin el kadek olaydı bana talep kılmanla degen gepti mi dostlar? Yüz koy verse, iş yüz koy verse degen dek madak. Çoğun sonunda da talep kılış bulmaydı. Şunu demek ki biz, şunu da şey biz kılmak istiyorum. Hem de bir ademilik noktasıdır, ahlak noktasıdır. Birbirimizin yardım kalımız o arkadaşlarda.
2: Doğru.
1: Ferruh Belen Bala.
3: Abi kabır dostumun şunda yaşlıydı, emeli ekol karar bende.
1: Doğru.
3: Sen bana layık adı sarağın sağ ol. Kertele kusura koysağın sağ ol. Kusura
2: koysağın sağ ol. Oldu makul. Aydın keşlerde sizin uçurunu tapşırı aldık. Hmm. Andı davan gazhanda ücret yok ki diye uçurunu. Bekir efendim evet.
1: Ablakim.
3: Ya adım yer ki mesele hem de bu. Bir nesimiz işit kalsa bizim de koşu etkimiz var. Ay rahmet. Rahmetler bize tekrar etkimiz bir nesimiz tapıştır. Manın kan gitmiş oluruz. Kendin inip ekepten ona dedim buyruk kodu cevabı şunu kutsam gibi kodum.
1: Haa baktı. Açığınızı çıkırıp aldınız abi kime? Hem de 10 yıl kaldınız ha? Ha bu oldu. Aslınız kilen hem de 10 yıl kaldınız hem de bir. Şunda night yakşı keyfiyatta. Gavuşun halette bir şıkkı talıfçırı bir üretmişsiniz ama barangı tükümeyi bir.
2: Davan Beylo yolla ravan kaya diye uçurunu Bekir efendim eve tuttu. Erkin Can'dan bura uçur bakan ayı.
3: Kırman yakınca tamam lan yakışsın ola. Benim için şey kıran lan. Bir ne çıkarsa, üç gün prensi sayalı olmaydı. İki ağa kapır kumşunun onu yok, kendimiz kumşa kızı çıkan kıça. Saatini katlar, hükümetle çıkan saati boyunca hemşirli kılanı yerli mesafı katlar. Malı men, çıkan bunu dersiz buldu. Kıraksının şüpünü tapıdı. Az edem uçup kalamayasın, kıraks ekersin şüpü kaytılıdı.
1: Doğru.
3: Saatini katlardan kapır kumşu en zila olmamdı. Xeyri dağımı zemmunmaydı, taşı şöpürgümü zemmunmaydı. En çoğusu aşısı bu. Yüz köy ölçüde, ben yüz köy ölçüde, zügeçe. Çıkan bulunan dersi.
1: Kimde demiş kep ne?
2: Muhabbet, kepsiz balım da değil mi? Taksi maşında ya ki tor taksisi de bir nez düşüp kalsa şoför nomu mesuliyeti bah. Çokum esker dişimiz gerek mi? Daha bir kar yitip tep şuna deydi hocam ha?
1: Hem de anda bizim kıvamın la hem de mesuliyetin la bah esker dişle aval.
2: Kepsiz bala hem de sizin tılla poskay tüytü de karap durun ha? He? Tep.
1: He. Anda bizim kıvamın rahat eydan la rahat tip anla bul ne?
2: Kepsiz bala tükeştiniz.
4: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara Çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatqa bölüb üç yataqni tört yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəstisiniki 107 kvadrat metrlikdən 158 kvadrat metrlikçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidi. Oxşaş köləmdiki öyə seliştirğanda mehmanxana güllükke tekimi çoğ, yataq öyü tekimi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjang İpek yolu Çoğbasar öy joy çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565. Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara Çoğbasarğa yaqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. İki qavatqa bölüb üç yataqni tört yataq qılıb alsanız boladı. Tianshan rəstisiniki 107 kvadrat metrlikdən 158 kvadrat metrlikçi bolğan 5-ci avlad öyünün faydalanış nisbəti köp bolğanda 220% keytidi. Oxşaş köləmdiki öyə seliştirğanda mehmanxana güllükke tekimi çoğ, yataq öyü tekimi köp. Təfsilatını 0991 25-5 telefon qılıb sürüştürün. Şinjang İpek yolu Çoğbasar öy joy çəkli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
5: Dada, yeni de sitü ağan 5 yıllık telefonunuz peyzikken o. İkranı mı çönken?
6: Elbette. Şinjang Telegraf şirketinin devletinin 4 yıl tuluklumuzdan behraman bulup 5000 yuandın artık pul tecep kaldı. Konu telefonum numara pulu hesaplıldı. Yeni teki telefonu ekran çaplığı çaplap verdi ki.
5: Telefon almaştırmakçı bulsanız, Şinjang Telegrafını tanlan. Ezan hem köngüldükine telefon seti alalayız.

0: cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsınız ba?
1: Yoklumudun ötsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
0: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısın AI akıl icadiyeti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
0: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Solution Aptitali 6.0 pilosunuz kısıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri biyvası görsüzdüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezellik tamamla yeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu Katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı geçeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Aptitali 6.0 Plus nuskısı turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp, serhil mezmunladın huzurunu.
5: Altıncı ayda orma vakti mevsimini kütüp aldık. Bu vakitte hava temperatürse körünerlik örleydiğen boğaçka yüreknin yüke tedirci eğirilişidi. Şuna adette kanuniyetlik demelip, keçi içi uxluma sıkını azaytış, keyfiyatının ziyade ciddilişinin sakılınış, şundakla açık, maylık yemeklilerini azırak, soğuk içimlik, çökümüz katarlıklarını muvaffak miktarda yiyiş gerek. Hava ispkesimi ziyade soğuk yemeklilerini yiyiştin, kündülük durmuşta hava tanışıgışının temperatürsünü bek tüven tanışıp salkındaştın sakınış lazım.
6: 107.4 Katnaş Senet Radyosu.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar 174 Katna Sanat Radyosu'nun
1: Ətigəllik yollarınızı biz əmrə proqramısı.
0: Proqramımızda Ahmer Vahid un zavutunu qollab gelib atıqan istimalçılığa minnətdarlıq bildiriş və istimalçılığının sağlamlıq üçün davamlıq tırışıb atıqan Ahmer Vahid un zavutu alayı tələb qıqan.
1: Onundan başqa yenə şu Sərtdəm Kırıran Kalıgüşü Uyğur xansı mı? İstiltəmini izdəş pahaliyyətimizə alayda abaz qoşdi.
0: Yəni proqramımızdın ki, Abdumobil Kulubi pahaliyyətimizə namı qulaqdan qulaq yetkən pulunuzda tecəydiğən Molli Gürün Abdullar qatlaşıcıma.
1: Şanaq yuqar qorular köptün köp rəhmət də.
0: Rəhmət. Poyuzda, Koçabduzda əskərdin verdiğən lava bulduğun şunu bir kitvasın buldu gene de birli besip koysa. Nəsillərimiz tolıq elə deyip dediğən birli basılı automatik çıxıdığın avazdan birine. Ma kapsız balını xeli bir nesten depsle onu koymayımız. Beycan şimal yolları koşuyorsun işte yollar ravan kedi avuçanı seher evet.
1: Seyfa ne olsun?
2: Masa yolda şimal gını hep sözü törkü çıkartmam. Donçun kötü sen bu yolu kırık bırakmam bandı. Aptımadı zeşi kaçırmam kırk beş lira para ödül etmem.
0: Aptıma bulla bek köpe.
1: Çavlan.
3: Mertel Mirma eşim baba deydi. Uçörtte sen bulla deydi. Uçtuvar kuş deydi. Vay kırım bu işte namı taksiciler ezelden kirede ulan konuşmaydı bu. Telefonmaydı bu. Hem işte yolu da yolu da hep bana da aşılar.
1: Res.
3: Bu kesini çoğu acımda ve kirişe. Kaygısını yukup. Hem işte al doğru kadar mantanlar güzel çıkmaydı valla. Çoğunlarım bu mevcutça.
1: Ma çoğunladığımızın gibi nanglayla.
0: Cevlan mı? Cevlan.
1: Ha.
0: Meyle. Andım ma esli mi?
4: Sıdaka, ma işin gelinme, umutu yıllış. Şimdi gencinin odunda oturuyordu. Yoğo, ve yorkanda da sıkkatta 5 gün kankilerimizi.
0: İkinci aylanma da şu cegvencini aldık yani çaldı yotkandan bir suçup kaptı da dikkat etmeyin acıma yine yotkandan kaçırım da 10 solgu bak kat olurup bir ne bakalım son aldın liniye özgertmeyin ala yolun otturdu iken o yotkan
1: Beycin şimal yolu koş liniye de ravan dedi seher ne uçuru
0: ötken de ikinci aylanma kitap kancada bir tas kaldı maşını soku etkileyi Küçük bir, küçük bir nesi varken hem de yolda bir botulku değil bir nemi varken de aşının kaçırımı da aş vaşlı mentirip kuru olunur diye ben mi epçilik filan aş üzerine azrak kaçırmam buldum dikin sızıktın çıkarıp kaçırmayım hemen üzerinde herkes kaç kaçırsam sızıktın içi de kaçırma
1: akıllık balasınız
0: Oy, ben o minik kıstısı, ben onundan kaçırıp yandık başını sokuversem, o ketiği verdi o, ben kalmamdım ona.
1: Şu akıllık dedim, o, ben başka nesi demedim, tokur deptim ben o. Xalqın xatalığı da siz özünüzün xatalığı yol koymayız siz de akıllıqsız.
0: Oğuşu.

0: Ben onda uzam kılalaydı başı semlimiş kılama işte buna ne kılma. Ben futbol musab kılını tutuyor da zaten. El kulguş musab kılırdım, uklap kaldıran tutsam da körü yetiyip.
1: Körü yetiyip mi?
0: Da. Bunun amal yok ama bu kızık iş. Ter terbiye ettir ki kızıksan buldu, kızıkmışsan bulduğun da. Bezellen çakma sen de nukuk ettik adamını. Uklap kıyvadı da bunu de. Uy kızıksan kızıkmışsan müzemden işi bu.
1: Şimdiyim ha. Erle çokum körüşü, çokum kızıkış gerek de bunda kayıt sormakan ki ne?
0: Kızıksan uzan kızıkıyor hemen sen ben. Niye mi? Neyse de. Programımızı bir şey ahırlaştırmış.
1: Sıraklayla.
0: Programı riyasetçileri Kunduzay turdu bilen.
1: Hoşurcan Kızır.
0: Nöbetçi Muharrir Fatih Gülmemen.
1: Yaktırıp anlığan dostlar. Yollarınlar aban bulsun. Bekatar Mangaysılar. Hayır hoş.
0: Hayır hoş.
1: Hayır hoş. Toralırdık dostlar. Hayır hoş.

0: Cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetler arka arkadan ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukabatka eriş pırsıtınız ba?
1: Yoklumudun ıssınız, körsünüz, mezmun avasınız, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
0: Solution App Italy 6.0 pilotsuz kısın AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı siz bir yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp yerdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratki aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
0: AI akıl taratku oy hiyalınızı bile alaydı. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Solution App Italy 6.0 pilotsuz kısıda halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
4: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlı hriyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yel yemiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın Allah'ıydı meslatlarını bir günüm gibi lalı setvelip, özgeçi mal setveliş tesiratı girişeleysiz.
4: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Solution Aptitali 6.0 Pilos Nuskisi turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hamra boludu. Her kaysi app pazarları, olma app pazarının Solution Aptitali'ni çürüp, serkıl mezmullardın huzurunun.
5: Qadarlik radio anlıqçı dostlar, səpirinizi biz sırdaş proqramımızdan anlavadı silə bu proqramımızdın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarığa caylaşqan Bərkət Aşlıq Mayzavuti alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337.
6: Proqramımız yenə Ürümçi şəhəri Davan yolu Fukan Kutsuqı caylaşqan Eydubu Rahat Ənərkət Ayıqıdıkını alay tələb qılğan.
5: Proqramımızdın Tiyanşar rayonu Xəliq yolu 55-ci numarığa caylaşqan Cinkan Cungi Doktorxanısının teri kesəllikləri məxsus bölümü alayda tələb qılğan.
6: Tirik ve tırıt tığlarını mazarak salgan tırıt soğuk çekil şirketi alay talep kılgan.
5: Bu oralığa Çin dilimizden rahmet eğitimiz.
6: Rahmet.
5: Qadarlık radyo anlıqıcı dostlar ve işin supamızda uçurla yedip gepti. Dostlarının uçurlarını sizlere bir yetküzü vütteyli. Avazlık uçurladın Mehmetcan Peyzavat.
7: Yaşılar herkes köpürdeslerim. Kıramın uçurlarına selamet olsun.
5: Ma uçur bek bir hal şamalda durup bir vatandı ha, urulup gitip vardı.
6: Doğru.
5: Belki bu dostumuz mu ahır çıkmaya kaptı uçurunun. Bazı vakti uçup kapatıdı, dep inkas belgen buluşu mümkün. Jüvetip kaydı bir çürüp bakın ha. Çık dostlarımızdan unşaldı şunu da akılsa. Meyli'de Şici isimli dostumuzdan uçurayı.
7: Gülüce tuttuk, radyoftan balık anıtla mesutluğa güldüm güzel olsun. Ben bulsam Aksu Baynayis'in İsmail Cemil'den. Aksu Baynayis'e havalığa uçuyorlar havan.
5: Radyo anlamab size Mihmancan ha. Ben şunda estağfurullah ulan sizlere hizmet kovasam Kunduz'a yatca değilsiniz o beni. Radyo anlamab da bu dostum.
6: Bopta Kunduz'a yatcam ka salam et kaç şey dep kuyam.
5: Yetküzümüz ha salamın yetküzümüz. Salamınız ne yetküzümüz zeyli uçuraşka vakta. Meyguy Xuan'ın uçur bakken. Meyguy Xua, belki akakın yolu vettiniz aldıdık uçuranız hem de üstüge çıkıp gitti hem de. Çünkü yanımı belki yaktırıp anlamadım hediye uçurunu verip de. Ondan uçurca isimlik dostumuz. Yaşarca yakışımsız ayalı riyasetçini katli bilenmeye kaldım kimlikin ismini. Şuna yakışmaz mı lan sözler ben onunla depti.
6: Ayalı riyasetçi Resalet Kasım.
5: Hey, 22 yıldım bu yanmış anlıkçılar için hizmet kıvarsam ben ismimle bilemem.
6: Benim ustazım Resalet
5: oldu.
6: Kasım.
5: Bu oldu ben bugün pek ümitsizlendim.
6: Boşurca ne?
5: Çak çakıp koydum ha dostlar. Bazı vakitte riyasetçilerin ismini ağırıp bulanmayı kılışına aitti. Normal. Doğru düşünümüz. Ben Resalet Kasım. İsanız için tutuyorum. Bu nekin arayamışsanız. Meyli işgisi yok. Programını yaktırıp anlasanız da biz şunu oldun. Hoş al.
6: Doğru.
5: Kaderlik radyo anlıkçı dostlarında bu sağ uçurlanım üçüncülük yet güzeli. MD Radyo Sayayeti sahibimizdeki mezmun ne? Dekhtanlığı sonumuz.
6: Şehir nezmelerde küylengen tenşanga berip, Şincan'daki tağ deryalar bilen uçuruşun. Mıngmen'nin Şincan Sepri, şehir nezmelerdeki Şincan namlıq yürüyüşlük kıskısının resmi torga çıkırıldı. Mıngmen, sizni şehir nezmelerdeki Şincan'a başlap barıdı.
5: Şehir nezme, nakş koşakla, Şincan'ın mezirsi bilen uçuraşkanda, şiiri tüske iki yögüme resimle köz aldığımızda asta asta namayen boludu. Әнді біз шер нәзмілердігі Шинжанға беріп, қадымке білін ғазырғы отырсадығы ұзақ елладың алқыш арқылық еліп берілген сөйпәтін тұңшаймыз. Қадымдың ғазырғы жа сансызлыған зиялы әдіпілі, ғарбі үртіні қалымы арқылық намайын қылып, Тияншандығы бұлыт деңізі, чөлліктігі турла, бостанлықтігі қайнақ тұрмыш, Чигара райондығы тағдарияланың әмісіні шер нәзмілерге бүткен.

0: 174 қатынас сәнәт радиосының арқайыз программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатынышып атқан қадірлік достар, әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы мән риясетчі Ошыржан Хызыр.
1: Әңгейің автомобил ұшырлары, автомобилға айт білім саватла, автомобил сеті, сетвеліш доғысыдық ұшырла менің автомобилім программысы да, әмді дектанлады болдығыны менің автомобилім программысы мән риясетчі Рушен Гүлбасит.
0: Қадірлік аңлығычылар, ғын азырдың башта программамызғына айт қызғылық білен қатнасаңла болуды, біздің кевейшін салуынымыз?
1: XG1074FM.
0: Шындақ, XG1074FM. Onda olsa anlaşılan iki uçurları bir karapak ile. Ama tursunca mı teyye yaptı ben? Maşını bağlaştık teyye yaptı oldu bunda olsa. Bağaltıda abdomobilla olsa uçurlarını tülük kılıp bana yollusun deydi. Aytullah Hanım sınav uçurumuzu tapşırı aldık. Badam taksi yerken de boran çıkıp 50 metre ağırlıklı köygül bombayı atıdı o şopur dostlar. Çakmak çırağını toğır işirtip astara kaydaylı kolay mıka yandap yolu özgetmeyli dostlar. Onda acıdı yakval çırağı olsaydı çakmak çırağ.
1: Çakmak çırağ diye yaptı da.
0: Turpanda hava bulutlu boğaş boğan bilen. Üç turpanda hava bulutsuz. He he he deyip tursun cekam uçuru yollaptı.
1: Rahmet. Yol uçuruları mı kendi olmuşsun dostlar? Mühimce de yol uçurularını evvel işine unutup kalmalı. Hazırına özü bir anlık uçumuz mu? Bağlaydın abdumobilden birini evvel tuttu. Sonra ta işkiman 20'nin ki deydi. Tursun can ustam evvel tip koysanlamışın bir bağla pese deydi bana. Tursun can ustam evvel tip koyduk. Bir bağla peseniz. Amal bu abdumobilden uçurularını evvelken çağda sel tolu karak. Yizip evet sanlar kançiki toluk bolsa çünkü yakşı. Çakırcan'dan uçuyorak arsak mı? Ben mi anlaşka teyya buldum? Maşınağa çıkıp radyonu içip teyya buldum bana anda asadı. Rahmet sizgim. Uçurularını bəgeş anlasız. Andan işkimi uyettinin ki kadılak ATS mi? Aşınlandım bir sıbakken, muşunumu bir bahala bəse deydi. Esat efendimle yaptım o bilirken bu bana.
0: Mao E6'dan. Odi E6'dan bir sıvaka 2014'nin ki. Bu neç pul kalsan bula bir deppegen bulsa deydi. 2014'nin E6'dan
1: bir sıvaka. 2015'inci yılındaki şenday Longdong Okhren Zidong Dong'dan bir sıvaka. Müşünün bir bağla bese deydi.
0: Oldu. Rahmet sizge. Abdumobil zapçaçları bazarının kendiki yolla ravanken. Dığxay Abdumobil zapçaçları bazarının kendiki yolla ravanken dege uçun çakırcan evet.
1: Şinfu uçuyoruz tapşırıp aldık. Rahmet sizge siz misalamet bulun. İşleriniz yakşı bulsun. Rahmet.
0: Ya Şinfu siz ara Allah'ıma etneyim. Kesiz cıma. 2019'nin ki. Yaşıntı dedi o.
1: Nasıl? Evet koyayla kini. Bunu mu?
0: Ondan gitti.
1: Anın CD'de abdumobillerinle bulsun mu? Uçurularını tepsiyle yizip kançınçılından abdumobil kayyede. Muş uçurularını kaldırsanlar mı buludu cümü? Biz anlıkçılar oturduk. Körük kür oyun rol oynayıp. Yakşı bir herida tip bir iş için bir.
0: Tırşımız mı? Uçurularından 700 birimiz.
1: Eşiyomuz Tursunca ustam ütküzü pesanlar mı? Sitve sanlar mı buludu?
0: Buldu.
1: Tursunca ustam hem de navadı. Kilişip kalsanlar, yarap kalsa. İp kalimen de şuna digen ne mi o? Tursunca ustam şuna digen he?
0: Uçurlağın karayla, yakışmışlar riyasetçiler. Minin maşınamdan bağla pegen bu sanla. Mininki yağır maşın diye. Buldu yağır, neçin yılın yağırı? Değil mi? Tursunca yakılı mı? Bağlayla maşınlı be, yıkılık etti mi? Biz yollayamayı atımız.
1: Tursunca ustam telefon kaldım o kanda. Ama mesle soraydıgan. Ya ki anlık uçlarımız hazırdan özü Tursunca ustam telefon kılmayı durgan bu sanla.
0: Şu. Sizden avazınız boş, Roşen Gül'den çıkan çıkıp atıdı. Ben yere kadar tutdum bak.
1: Bunu kıl aramağın avaz oğandı ki aşına kadar çıkıp atalım.
2: 20 yıl sonra atarırsam acımdan bazarla tutmak 60-65'e
0: bırakın. Doktan kaytanlı öyle mi?
2: Tıkıramış. 2014'teki Audi E6'dan acımdan bazarla tutmak 55'te 60'e bırakın.
0: 55'ten 60 mangıç bulduk ya anlık uçumuz. Kağındı maşının ahvalı kartı abdan bir küzdüp. Onun ikinci setvalasız cümü.
2: Sonata
0: 60'ın 65 kişi oldu ki.
2: 2017'deki Kazak ATS'ta Macinan Bazarı Azıpat'a 50'nin 55
0: kişi. Makul buldu.
1: Anı Sivik'ten bir sabahken. 2019'daki Sivik. Mangan Musabisi 110 bin. Kaç pulla etrafı da bulamış numar bahala pese deydi. Evet koyduk.
2: 2015'deki sende Lanonat'ta Macinan Bazarı Azıpat 25 bin etrafı.
0: 25
2: mi? 2017'de Kazak ATS'ta Macinan Bazarı Azıpat'a 50'nin 55 bin etrafı.
0: 21'si.
2: 2019'da Yaşıntı'da Macinan Bazarı Azıpat'a 8 bin etrafı.
0: 8 bin etrafı da. Makul.
1: Makul. Ma taksi 58.05 mi uçur yollaptı? Min unutup kamanla uçur beğenmeyen bilen, ısçıl silah bilen bile. Min her vakit eslep duranla deydi cümle uçurcan. Eslep durusken ma o taksi 58 ne?
0: Ben eslemeyim ben.
1: 58.05 ne?
0: O havalı eslep yürüydü galiba ben.

0: Maçından pazar sokakta 15-20 bin saat atrafı. 2016 Honda Jagger'da maçından pazar sokakta 45 bin 50 bin atrafı. 2016 Volvo CK 60'da maçından pazar sokakta 35 bin 40 atrafı. 2024 Futian G90'da maçından pazar sokakta 70 bin 75 bin atrafı.
1: Makul.
2: Makul bu
1: da. Şofenin burası durak anlıyor değil mi? Ha,
3: Röşengör, maşını olsun.
1: Satmayı da kapatalım.
2: Satmayım, o maşını herkes satmayım. Ailemizin bir mühim azası ayrılıp kalan maşına o. Aşına turupla. Şuna öyle mavu Ahmetcan. Elik kumuldik Ahmetcan çoğu. Elik her yıl bir iyilik tiklap bakıdı. Bir yıl tavuz tiklap, tavuz deyirip iyilik tiklap bakıdı.
1: Bir yıl tavuz deyirip iyilik tiklemek için.
2: Yok, sayıya doğrun açtı o.
1: Yok, tavuzum var bir yıl.
2: Tavuzum var.
1: Bir belekten bir tane çıldan tavuz.
2: Elik bir yıl iki üç iyilik tiklap aldı kendi hem sen. Bak deyirip iyilik tiklap bakıdı. Aşında kılık ot bir bakamda. Aşında bir şılan kıp bakıdı. Ahmetcan mı deydi? Doğru dedin la. Hakikaten bir nez tiklemek müşkül işken. Amal bak çüşenmeyen işlerini kınman la. Özenle çüşengen aşışına pırı bulsan la. Kılın la. Bu mısa mağın uçuşa pekırap getirdiğin iş yok kalır diken. Demep de hem de.
1: Yani ayrım kalırın set yuan şok kılıp. Ne mi? Nondala kime digen. Ay çıraylı
2: kıptuğu sizgi pekat yormaydı cümo.
1: Oha bek set gel. Ne digen set.
2: Şunun da onda da başka ülkelerden laileye güç, laile güç teklif kılıp.
1: Ne mi? Güzellik karşı yok lan bu.
2: Laile buna kıgan işke o.
1: Hatta bir güzellik karşı edigen neyse yok.
2: Siz ki emmi neyse ki özünüzden közüvelerle karımamdan karan.
1: Siz sizin közünüzden karan tüm ben onu buldum ha?
2: Ahmetcan'ın közüvelen karımam siz. Fakat bu mısa şu istimalçılarının közüvelen karsanız buludu. Hazır istimalçılar belki aşında bir laileyelerini, aşında bir uğrulan yakış görüşü mümkün o.
1: Meyli ha, aç bu içi bozsun hepsi.
2: Maşindeki baza bahası bozsa dep ağızlığımı bekildikken. Ne baza bahası aşına kumamdı, bu yerde zavut bahası sormaydı. Çak çak, bu çak çak kıgın iki.
1: Kızık yap.
2: Çak çak çok iyisiz o, tüyüksüzle.
0: Hoşçakal, Röşengül yakışma. Ama olsun, sen sokak yolları aval. Röşengül yakışı kaldınız mı?
2: Ha, yakışı, yakışı yok kaldım. Ben yakışım ha, avazımla şu. Bırak küşbemeyin.
1: Ma işte hem de nay doğru düşünsünüz buldu cuma.
2: Kandak.
1: Hoş olsunuz oldu mu işte kim sizden işte sorgundun.
2: Ne miden?
1: Hele tonlu kapsız siz hazır. Hele zirganızda kaldıgan mı da kalet gibi.
2: O hem de Adem'le öyledikim daha bir etal müşrik mi bunda yok hep kes soraydı. Künün de diyen çıkmış ya 2 saat kapıldaydı Adem soraydı de.
1: Bezle yok hep kes çok hoş oldu. Yap yok hep kes dedi.
2: O da hoş hoş Allah'ım bağım o bir nem değil olmaydı hem de müşrik'in içi de ayıp da.
1: Kim de hoş gitti öyle ki.
2: Könlü bütün ablikim mi?
1: Ablikim. O ablikim. Şunda hoş oldu. 2016'da 3. ayının ki mi şu Ceylba şirket ötük Ceylba ne çıpıl oldu dedi. Şirket ötük Ceylba ne çıpıl oldu ki 16 ninki konusundaki Ceylba'ke.
2: Bana evet ve tıkçı mı dursun canısından beri bakala
1: pes. 22 minki yok alan mikim bu maçtanız ne?
2: Ceylba'da mı?
1: He.
2: Sizin aşında bağladı mı?
1: Yok 2016 ninki konusundaki.
2: Sizin kaçın içinden?
1: Madi konusundaki Ceylba o.
2: Sizin maşına okşaşken o. Renginin sertlik gidiyor maşının ağzına.
1: 21 mu minin aşta?
2: Peki setteyi maşının ağzına rengi.
1: Sette.
2: Lekin minin maşının rengi okşaydı ki.
1: Şu okşaş ikisi. İşkin sette rengi çıkılıp bırkıl. Ya bu neyle ki? Nimren, ohran da gülüm bugan ya.
2: O digen kahve ran kahve.
1: Yaşım sen
2: rengi saçlı. Sizdeki sette bu, buna uylusam.
1: Minin mi sette gedin?
2: Minin maşınamın rengi maşında kelmesin.
1: Sizden yakşı yeriniz kaysa etsiniz. Açtak yüzünüzün set nesillerini set diyeleydi kaysanız yakşı de. Ben bu sininki sette ise, bunda öyle baksam, bura sette oğan dikin, bura set gedin.
2: Yani ki aynı vakitte acayip çıraylık görüngen hem de. Hazır uylap baksam, sizden maşınınızdan setlikini uylap, yüzünüm setmiyor da bunda uylap kaldım hem de.
1: Set. Set. Şimdi o 9'ninki bağıma, çayette, seyaba, kızılıran, zıdınkot, bağış meçhul oldu.
2: Bizden o maşının aynı vakitte Nijat Muallim kanda bir tesirle pegen deysiniz. Bunda bir çipip gelip, yiyip kalıp, bunda yatkan yılpız okşaydı deyip tesirle pegen.
1: Oşta deyip satmışsın, kanda sattı da.
2: Yok Nijat Muallim satmagan onu.
1: Ne oldu şu vakti ben
2: satmagan? Aşında tesirle pegen
1: hem de. Ben satkan bolsam.
2: Şunu ondan kiyin o maşının toktup koyup, yıraktan karsam, mağım şu aşı yatkan yılpızdaki ürünü de. Aşında bir hissiyat, aşında bir küzüm, mihrim bana karayalayım ben o maşında.
1: Ben altıma bu sattığa yerler işleyen bulsam mı? Bürkütünün ki yayı konuğa vakti. Aşında sumuruk zamanı çüştü de.
2: Bek maşında bilen hep ilişkiden ademlerden küzüge hem de aşında kürünü diken o maşınalar. Çünkü bezirimin daha bir şir dek, bezirimin daha bir buku dek diken dek. Aşında kürün diken hem de. Ula aşında tesirleydiken.
1: Midonçu tarafta keçi ben ya ki almış belirgen taksi bas bir ayda edigen temdep. Alımca uçturu yollaptı 13-39-221-573 degen numaralı alakla sana bulduken.
2: Ustama aldıdık yaptım o bulan bir tiz bahala posa andın kendikine evet gel buludu gala çekilinip kaldı hazır.
1: Mısmıs.

0: bütün vücudunuzla karşı tarafla gapta kalışıp bunaq deyip qısınız yeñalaysız. Siz onda köz kilmagandek ha bopdu dep yol koyga asas gap talaşmaymız
1: ona. Nemiş ki yeñilip qaldı desengiz bir bolsa arada hürmet muhabbet bay yeñilip qaldı. Yani bir bolsa uşu jan degende hoş yaqmaydı.
0: Hoş yaqmaydı.
1: Şuğa senin toğra senin ras dep jö mındaq. Bir bolsa uşu hürmettin ha bopdu tañ turmay jö boldı azraq dep. Mında toqtap kelişi mümkin. Lekin amda ä kişi qanda
0: bolmasın.
1: Muhabbet emse.
0: Özüyle uşu hoş yaqmaydı. Ay mağa senin ulan tañ senin ras dep. Aşın o yengi ne o?
1: Muhabbet, mesuliyet, hürmet bağ değil ki.
0: Onda emez, köz gülmeyi uğruşmaydı.
1: Ameliyat erlerinin ayarlarıyla uğruşmasılığı yakşış karan bu ki. Tanık durmasılığı yakşış. Onda boğandı ki bunu bunda teşebbüs kısak buludu uğruşurcan. O digen hürmet, o digen muhabbet, o digen sadakat deyip durup ki.
0: Muhabbetle uğruşudu, muhabbetle uğruşudu.
1: Desek, bunda Nurgun erler uğruşmaydı, andan uğruşmuş ayarlar bu men bilen köz gülmedi demey. Eksici bu min hürmetli de.
0: Sen köz gülmeyi çoğun uğruşmaydı, hoş akmaydı. Ey, sizler bir uğruşuna uğruşkunla bağ vaxtı, sizler bilen bir ne yapıyor, azraq vaxtın çıkırıp uğruş birem bir gen, ermanı verim de.
1: Ay, lakin uğruş birimiz yakşı cümle uğruşurcan. Burun, ten uğruşsa deydik, hazır uğruşmuşsun deydiğen bu kaldık biz mi? Çünkü bunda oturup hıyal kılımız, ben man desem, man deydi. Onun için manda olur. Şu sokuşundan cereyen değildiğen gaptın tatıp, kendindeki ilgi neticesi geçe.
0: Bilket kendi.
1: Biz bilket tuttu. Şu an silahlamaz, biz mi yerinimiz ameliyatı? Silah
0: ondan sonra okşumağın noktadan çıkıp, buna yenice çekildi bu da konuşmamız.
1: Uruşmağla, uruşmağla.
0: Uruşmağla, tılaşmağla, icat inak ütanla.
1: Sıkladım, uruş büyürem silahını.
0: Şu. Ben canlı yollar avan ki, deyip Ekber Guanxoy uçur yollap da.
1: Bağlap tutursun yalnız
2: tamamlayın. Ama sen gül, benim maçtan tedesiniz, kadar bağlap tamamsın deyme. Diyadi kaybol, 05 atı maçından baza basıp kalsa, 55 bin kadar bunu.
0: 12 bin koy bağlap koydu ben boğan basa.
1: Ya bu işler isyat arılış pastası doğrulmaydı, çötürsün yalnız tamışın ama demigen bir yer bade.
0: 2016'nın ki, kalendarın bir suvake.
1: Şende Ayx 25'ten bir sabah keş kime uyuttun
0: ki?
1: Muşunu mu bir bağla pesanla deydi Tursuncan ustam bana. Evet koyduk bir.
0: Şkime 19'dun ki, şkime 19'dun ki mavu karulla ki. Arılaş menergiydik he.
1: 5 yılın oldu da altın ağam bulsanız 1 milyon alattınız. Hem de 180 milyon yok koptu dep ma daha ötelik. Ama bu altın taka piyade yügül olmayı da emmi ya da. O maşınımı mı şu neçi yılda biz üçün Nurgun yakış hizmetlerdi buldu hem de o merziydi o meyli.
0: Pul uzun.
1: Hem altın takıyılıp nereden ne günde mangılımızsa.
0: Oho şu.
1: Şuna mı ya?
0: Kumulluğa
1: verirse altın takıyılıp işki kulak altın boynunu zencir takıp kumulluğa erkeley de mangılımızsa ya. Öyle pek ne?
0: Buna kork yakmayın ma fütürlen yollan. İşki ma 13'ninki ma Nisan tidadın bir sıvakken andı ma.
1: Evet evet
0: ben. Şende Ayx 25.
1: Bop andın kakılatım hem yedi.
0: Hem akıl işki ma 17'ninki işkincayninki. Şende Ayx 25'ten bir sıvı akken.
1: Evet, evet, evet.
0: Şauhi'nin ağızı kuşur vakiye kıramını.
2: Yaptırma, yankılınmaydı şuna ben ayarımdan kepte açıp ağaçtığımızda. Kepli samığı yanzat koyup demini. Gelimden tutup mu da, köyneğine yakıştın tutup mu da, yakandan tutup mu da. En iş kılıp. Ayarlı, yaman cuma.
0: Siz yaman kutlayıp kaldınız mı?
1: El kuşurcanın bir patiyle de sabahda şivattığı. Aşk yüz küz aldım geldi. Әлекен яған кәпей, нәәд ұнда қылалайдыған?
0: Ба.
1: Ә?
0: Айтыген бір аңылшымыз аштақ
1: деп бәді,
0: бір тұққынның ке қызын деп бәді.
1: Ой мен ғай?
0: Ашындақ, ашы ерін ұрып, шыны оған докторханы кіргізіп көйіп, шыны ажырыш кетіп деке.
1: Оо.
0: Ашын деп бәді.
1: Әрі асылықы оны адетті әрләлі болмайды ке, ұнда айлықы. Бозақ қылыдыған чума, ойылан бәзіді әрләлі аш бозақ қылып, мәсілен ұрып.
0: Özünüz bek asran şauhi. Kurak
1: kısım bulmaydı kendi mi?
0: He, okşaş kesi.
1: Okşaş.
0: Aile zor havalı. Ayarlanmam şu erlerini urup koysa, aile zor havalıgı kırdı.
2: Şuna anıtın ki Nisan tila kızlar anıtın başından bazı parça 20 bin kadar abi. Şuna 19'un ki Türkmen erler karıvar attın başından bazı parça 55 bin kadar abi.
0: Makul.
1: Cenobi Vokzal'ın olduğu yollar havandaydı. Memteli yapan
2: demir hemen. Şimdi 17 yılında sen de HS 25 katta maçından bazen bazı tutarsa 35 katta 40 katta alır.
1: Şimdi
2: 16 yılında senden de 35 katta maçından bazen bazı tutarsa 80'de 85 katta alır. Rüseyin Gül.
0: He bayağı. Hem de kapta.
1: Sincan daha şunun olduğu yollarım şunun da havandaydı. Cuma ama tez sürette öyücü an şu kılım en de bizim koyan onluk uçumuzken bu.
0: Tez sürette?
1: He. Başına da bizim koyu yaptı. Koyu suyucu an şu.

0: 나 주겠.
1: 스마 이그름이 꺼놓고 마시는 사이 대비 이리 위로. 에스.
2: 네, 연수래. 아마 동가량 그래도 일러라 마시겠네.
1: 와, 곧 얼음 정유가 없죠롱스.
2: 야, 오시자기는 여생을 보면서 어떻게 춤이 되게 각성아. 춤이 좋아하다. 이도 안 되다. 하차가 삶이 어떤 게 다 틀라. 하차. 이제 여생은 길이 없겠지만.
0: Şu ameliyat hakiki tayin yok kim bilgensiz alim şan yönet.
1: Konuşan koç yolla ravan geldi yapçın şakır canavar. Ya boyam yüzüye gep başıldı sayahat kılanıl dep emmedem ne. E makul dep sayahat kılanıl dep makul dep ben cim tuğdum makul dep. Onun ikin a anlı uçumuz oy kımmısın bol de. Yüzünün evalı karta bir çıksın. E şu aştak mı kılın mı toğra deydi. E gipiniz çıntırın dedim ben bir yer.
0: Ya o bazı geplerini mutlaklaştırıp 100% gekmeyimiz. Onda mı gekilimiz, onda mı gekilimiz. Hem de gep digenden miğizini elip şakını taşlayıttımız.
1: Ya aştak lak... Lokalozon diyeyim deydi. Lokalozon deydi.
0: Lokalozon deydi.
1: Ya aşı gelmiş sizi
0: gidiyor. Slam o deyizleken de lokalozon
1: diyeyim. Ya deydi lokalozon. Aştak.
2: Şuna 24 günde sağan 55 yapsa masından baza bazı olsa 50 gün 55 atıra buna.
0: Makul
2: bu da. Şuna 15 günde sen de ekstra odakta masından baza bazı olsa 25 ile 30 atıra buna.
1: 25 ile 30 atıra buna. Ya makul.
3: Ma örgütlüketten sıra, örgütlüketten sumanı bir getir ayında. Ana denki yemeşe, atlılüketten atlılık iç bir getir ayında. Orta taksiyle içerdik daha beri daha yok ha.
4: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızla mukapatlık pahaliyet katmış alaysız. Brazlid'in keltürülgen kuala'na koştuklandı. Heyka işçimliğini içsiniz. 6 saat kiçe royunuz urgup durudu.
5: Ali Mektep imtihanı katnişi seferinizde biz hemra. Ahmer Vahit Unri, Arman Yemeklikleri, Pesil İşçimliki, Okyanus Sağlamlık Yemeklikleri, Narat Sütçilik, Çakacak Gazırları, Sebile Yemeklikleri, Livent Kahvesi, Amine İşçimlikleri, Özçin Titutkuları, Abide İşçimlikleri, Bereket Unri, Mizran Qeyzeleri, Tervaz Yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı verildiğin okuğucularına medet ve ahmet dileydi. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 Katnaş Radyosu'nun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
6: 3 yataqlıq öy asasi kapalat, 4 yataqlıq öy teximi yaxşı. Tianshan rastisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüp 3 yataqni 4 yataq qılvalsanız boludu. Tianshan rastisiriki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke teximi çoğ. Yataq öyi teximi köp. Tapsilatini 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
7: Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
8: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
7: Berket olur mu?
8: Ha?
7: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neyini hızdım balay?
8: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
9: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
7: Donatkudun emdi aldım, sel toğuzup şikine.
9: Dada, emdiksen bulamdı.
7: Vay tek soğuk.
9: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
7: Pallop içidiğiniz yenila, pesil soğukluk çeyi. Tamak etken de, cungu tuzçılık ruhi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp, kali tuluklanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda cungu tuzçılıq qurohi işləb çıxağan tövən natriylıq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallırdı setilidu.
8: Bir buyruq bilalla teatr körüşni. Öyünüzün bexətərlik əhvalini hər vaqt körüb duruşunu oylamsız. Təyi akıl ekranı güzel oyla qıdiki barlıq arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, teyi akıl ikranı kesbini becerip, turumuz sıfıtımızda östürüm.
10: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bexeterlik ahvalını her vakit görüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ikranı güzel aile hakkıdaki barlık arzu oyunuzunu kandıralaydı. Telegraf şirketi

0: İnciden 8'lik üstü, koş tunluk, barmak otalı da en alisi, manga musabısı 130 bin. Muş maşın aldı Allah bolsa bir satsam bolat diye baza bağısı da normal bir yermen ciddi pul lazım bop kalan dep ala kılıç numarını evet tuttu bu işkime o yetten ama şinske. Navada kızı kuçula bop kalsanla 158, 947, 54, 824. Tursun Can Sultan bilen bir ala kılıç baksanız umam deyse can. 158, 94, 75, 48, 24. İşkime o yetten iki Honda Vizel. Kızı kuçula alıp kalsanlar mı şu numarın ayrım evet versek buludu. Ya ki umus Eysa Can. Sizge Tursun Can Ustam'ın numarını evet koyaylı. Allah'a kalışıp Tursun Can Ustam'ın şu setip çıkırıştı. Yardım kısmı buludu hem de ciddi pulga ihtiyacınız yok kalan bulsa.
1: Hazır mı? Netçi başını yolu etti ok. Anla bak hele.
2: Şimdi 19. Kiça 3'te 45'ten 50 bin kutramıza.
1: Aa Kiça 3 45'ten 45'ten.
2: Şimdi 19. Kiça 3'te 45'ten 50 bin kutramıza.
1: 50 Kiça.
2: Şimdi 20. Kiça 45'ten 50 bin kutramıza.
1: Şimdi 20. Kiça 25.
2: Şimdi 25. Şimdi 65. Lengen diken başından ki.
1: Şu bayan kan mı?
0: Len
1: ya emmez o. Len ya onun odaları yok. Len ya emmez o.
2: Şuna 25 ince tanka 500'de 390'de 300'mü hatırabıdı.
1: 300'mü hatırabıdı bulduk ama şuna 25 ince tanka 500'ün satım edildi anlatıyoruz. 300'mü hatırabıdı bulduk ya.
2: Şuna 19 ince çiçeğe arsatta 45'ten 50 bin hatırabıdı.
1: 45'ten 50 kişi he?
0: Cüdün pifanı aldığın şişen kavacağı çıkıp Hongsen Gongyuan'ın aldığı geldim. Yolla şunda Ramanda'ydı uçar doğru taksiyonu yaz efendim. Andın Sacide Hanım kızımı bir maşin hep bireydi gendim. İşkı verip gelişte. Şehir içinde kızlar aydız çüşküdek may yemeydiğen. Remut kallağı bağılsam maydıgan yaşırak maşını bozsa tavsiye kısanla 100 bin koy atırapı da boz bulatı. Tağlağı sayıdaki çıkıp kaz küçübe maşını bozsun. Kızlağa desem.
1: Tosun Can onun numarını
0: deyip. Bunda bir maşını bop kalmışsın deydi cüm. He. Bunda asıcı Tursun Can Ustam'ın numarını evet koyduk Sacide Hanım.
1: Evet programda çıkan iki bir telefon kılığa. He.
0: Sizin telefonunuzu güçlüğün maşını deyip bire.
1: Şimdi onun gazlık şikayetlik halinde 30 neçim atrapı da bulduk acaba bahsi ha?
0: Makul buldu. Altın kümüş öyle halık yolu karap mangan, halık yoldan davaza karap mangan yolu işte maşallah köpken bu. Rahmet cümü.
1: Halık yoldan davaza tarafı karap mangan yolu işte.
0: Donkhan Şrağ'dan aldı da maşallah sel köp deydi. Ha? İş var, şimdi o yattığına aş maşınsın, ben o kasamı buldu deydi o.
1: İş var, ben alay deydi rastı, satsa hem de şu
0: ya, an satı ben deydi o, pul ciddi ihtiyacım var, satı ben deydi. Kim için dedi hem de?
1: Deki yaş tekşürü hep bunun dinkini hemse iş var he? İş kimi o yattığına maçını satı ben deydi ki amacımız. Ne alay digen deydi o iş var, aş maçını.
3: Ulan sopa dostlar yasak ki, bak kaç kaç olan sen ay. Zamiyetin İstanbul yolları. Bravan, madde katılmanlar şamalını çıkladı da, yamukumu yakladı da.
1: He makul. Oldu. 2023'ninki 8. ayınki Nissan'ninki çiçünden birisi var ki yakın. Muşu maşından bir bağlap egen bolsanız he. 23'ninki.
0: 2023'ninki çiçün.
1: Hazır yollap koydum.
0: O ya. He. Apple lazım bop kaptı. Naq pulğa sitip alım men dep şunda dep. Aşo uçurunu qaysanlıq uçumuz yollığan bolğıydı. Aysacan yolladı mı? Aysacan yollaptı.
1: Mana. Qaytayım bir qatım yollamam.
0: Ya boldu yollumsun Aysacan hazır. Mana taptım. Onda siz bir barga evet detaylı kelişip qalsaŋla.
1: Zala kelişip bamsa.
0: Maşinanın gepini qatımız ha. Onda siz evet qoyduq jumu?
1: Hmm. Başını yaxşı deyişip bamsa jumu?
0: Nömrini evet etdik bir barga nömrini telefon qılıb alaqa qalsaŋlar buldu jumu?
1: Buldu. Yana
0: maşinaniki ostı dipensini oŋşaydığan bulupmu jaw tawlarını almashtırğulı bulduğan remont qallabız tavsiya qan bolsaŋlar dep tiken toq.
1: Ali. Onun da bir tavsiya qısı boldı ya onunqa.
0: Vaktimiz tuş kaldı mı hem de?
1: Vaktimiz tuş kaldı de.
0: Aziz Hanım'a bir maşinası bakken tokam de.
1: Telefon numarını yollap bereyle tursun canınki. Yavaş telefon kılın ha.
0: Ya bu mısa ertedik programımız katmaşsanız mı buldu?
1: 138 4 tane 9
0: 0142.
1: Ciddi olsa hazır telefon kılın. Bu mısa ertedik gibi bir baldırarak yollarsınız ha.
0: Onda az hoş değil ya dostlar ha.
1: Programı riyasetçileri Roşengül Basit ile
0: Boşurcan Kızır.
1: Evetçi Muharrer Fatih Gülmemen.
0: Hayır hoş dostlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 13.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanoda külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğice 5-6 kvadratlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar altı bizim
3: bana. Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
5: Bu programını Fokus Sılıklaşmaları'nın baş vakaletçisi Ürümçi Dönkörük Fokus Sılıklaşmaları Mülazimet Orunu Alahide talep kılgan.
6: Akı, abdumobilimini asırtay digen.
5: Fokus Sılıklaşmaları Mülazimet Orunu bari. Bahası muhabbak, mülazimet etraflık Fokus Sılıklaşmaları halık soğurtsu katlaştırılgan.
6: Aşındak yakşı bası hazırlı bari.
5: Caylad'ın vakaletçi akırdı. Bu programını baştan ahır istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umuyen kolluğa lakı rahmet etirgan Akmervayit Unzavit'i alaydı talep kıldı. Öğünüzün Akmervayit Ullur üzülmeydiken ha?
7: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit Ullur'un pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bile işlep çıkarılgan.
5: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit Ullur'u yedisek bolduken de.
7: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.
8: Yollarınızda bize

0: yandan bilirsiniz.
1: Olmaz 107 bütün yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Qadirli dostlar, programımızın başlığı olduq. Mana radio aldıdiki barlıq anlıqçı dostlarını, ekran aldıdiki turdaşlarını, hammalarını programımız qatnışıq taqdim qılımız canlıq uçurlarını bir programımız qatnışqaysılar.
1: Şana hapta qurup qaldı dostlarının hapta qırıq xoşallıqığa, xoşallıq beğişlaymız dep yağmı turıp taya olduqma?
0: Doğru.
1: Kaltiyanka. Turgidek yağ yoqke. Baş. Dostlar program taqdim qıldıqa qaysı yollar ketib atsılar yol uçurlar beringlar anlıqçılar. İhtiyaclı dostlarımız paydalansın. Qatnaşqay soraydığan sual maslahatınlar bolsa sorsanlar buludu biz dostlarımızga mükemmel cevap veriş üçün, doğru cevap veriş üçün tırışımız. Kale, programımızga merhamet. Toyin Şipinxo'da Naqmaydan bevas köstüş içi ütildi. Toyin Şipinxo'a kirep dostlarının tiyenzen koncu güllerini yollap, yüreklerini yollap. Çıqırıq taqt kuyuşunlar ümit kılımız.
0: Kuyuşun numarımız.
1: Şinjan 1074.
0: Toyin numarımız.
1: Şinjan 1074.

0: Ошондо болсо досторумуздун учурларга карап акайлы. Охо, учурларды ягдыр уйтуптуга досторубуз.
1: Саламлан, уйлап сылык кош улап, мана алып жатам шөп. Өптө акыр жума окуган кел кош иктер экенсиңер, дам алдык деп.
0: Хош, эне учурлар карап акайлы болсо, жолочур Хуньянчи тараплы жоллар раван дейт, а?
1: Обдалы болду, таван бейлу. Жолла бек раван таван каскачлаш орнуна нормал газ берип өтүптү. Өчүрөт жок экен достор, басаңлар болот, а? Кане, каплананын авазды кучурай.
2: Абыза жакшы макын, жай жакшы макын жол кабыра. Мен Хо Можидин шарыкташкан мушагын мулла келген мендерге. Майылар аман кирин.
0: Балдар рахмат.
1: Рахмат. Yana uchurladin shamishagi yangraydi 174 ning ovozi degandek jaranglik yangrayotgan mush ikki ovozlar yaxshimi Beijing o'tirganlari Beijing janubiy yo'llari shunda ravon deydi rahmat
0: Shin oldi yanan yuli arloq yo'llar ravon deydi shukran
1: Ahmadjon rahmat Hani uçurladın yine. Ayşemgül muallimdaydı. Tajırba otur mektabını aldırdık yolla. Bek ravan. Avamı bek yakşı. Dostlarımız bir hatalık. Dikkat kıp minşi olan ümit kılımın deydi.
0: Buldu rahmet.
1: Yakşı gep buldu. Ahmet Niyaz Karakashma obda anla batıdı. Şurumuzu tapşırıp aldık. Nur Mehmet Can.
3: Rahatlar rahatlar. Yol şöyle. Yindirullah. Dikkizendim. Kıcaş yana aldık. Karakman'a yönelik. Maşallah. Azra.
0: Buldu rahmet.
1: Buldu rahmet. Yana uchurlardan Ahmet Niyaz.
4: Adujan Qunduzay Hajayev o'zida yaxshi ma'lumotni yaxshi ta'lamatman juma.
1: Rahmat.
0: Maqol, rahmat, bilib oldi.
4: 174 Adujan Qunduzay qarshamiz yakandi.
0: Rahmat.
1: Bo'ldi. Oy, uchurni oxiri uzilib qoldi. Xinanlu taraflar shunda ravon, yaxshi tudinglarmi shikkanglar deydi Ablametjon.
0: Borashoqning kayfiyati Tenglime formula tüzüp evetipti. Keyfiyet yakşemezken tuk koşulgan 1074 koşulgan kongtio ten yiyip gitti.
1: Uy bana yakşı. Koşallık mı tapalaydı? Ablumet can kızıydı değil mi? Salam Adılca Ablumet. Salam Abduzahir. Yakşı mı dedi?
0: Uy.
1: Yakşı.
0: Salam Adılca Ablumet Abduzahir dedi. Çoğunda da nasıl bunu familemden Abduzahir kılıp ettiniz değil mi?
1: Менин исмим Кундуз айтты, лекин мени Айкыл тип Абдузахир деп чакырды.
0: Жи Жинху жолу раван дейди, а?
1: Даван жанубы жолу Шиюнун алды ен ан юлуг болгон аралыкта кошулуп раван дейди Шөкрандын учуру. Бир тал жакшы кабар ийип келдим риясатчылар. Бир тал жакшы кабар аңлап кеттиңер Кашкай шаар.
0: Кай?
1: А, аксыз тамак оорулаштырган кош кабар экен, а? Кашкай кимге? Kandak kimle gururlaştırdığınızı da demem siz değil mi? Tuluk oğana yet güzel.
0: Yani kendi bundan uçurulan pınk uçanı çıkaranlar dostlar. Meğer de kısanla ilan pülü deyip kasaksızı gelip kep kanı tok Allah'ım.
1: Şu.
0: Yakıbımız ilan verip versenle küfündü deyip bir tok.
1: Resmi kayısı aşkına adısı vay vay vay vay.
0: Orne tamakının pürleri temedin dağıtıp da ay vay vay vay.
1: Bir şey de oturup o tamaklığı iğiz deyip mi birimiz Adılcan ne? Adılcan şorupsun yıktıp yaydıgan bosa. Tok kusaklı maçörü ütüdü bu bala.
0: Şu.
1: Bakası emir ketmedin.

0: etmemiş balı. Ştanı içi.
1: Ştanı içi.
0: Asıl o ruhsız va qızbal etdim. Şoxeyin oçuri.
2: Hoşalmız Adıldan Qunduzay. Biraz uşucanı qoqtırapsız jıma Qunduzay.
0: Ne şoldu?
2: 14 tonuzda oturduk ekan qarısa. Qarğanda Adıldan qoqmaydı.
0: Qoqmaqallar oturupta. Qoqqallar solturupta.
1: O nimdigen gapamda?
0: Atigalik programmada uşurjan siz Qunduzaydan bozaq qılamaysız, Roshangulni bozaq qılğan bilər deyib şoparağda ha. Şuna uşurjan Qunduzaydan qoqdı ke degen gap çıxdı qaram. Talalar şu gapı qalsa, ha deyib
1: şunu
0: ala qoyunçu mu?
1: Bekadan beka ve jağ çıxıp qaldım deydi Raziya. Bekadan ve jağ çüşkülənməydi Raziya.
0: Ya bu qız at çaxnı oŋşat qılır, remontxanğa maşını toxtutub çıxıb qapdı. Şun qalsın ötməyətdi hazır.
1: Bilən bopdı qo.
0: Düşkünü mü?
1: Çakonuştu, cahide toktatmış çıp kaladı şu.
0: Remote khanın aldı toktusa mı düşemdim de bu kız
1: pekat... Yolu olsun çüşsüz. Remote khanın aldı ki yolu olsun çüşsüz hem de yolu, yolda toktutup kısaz.
0: Aşı remote İstanbul deyişen ha sen ne mışkı mışayga? İşte bop kaldı de.
1: Yolda toktutup çak almıştırsanız elbet çüşsüz de hem de bu. Remote khanın işçi gelip almıştırmamda o ne? Ne yapma? Raziya, yakla.
0: Qo'ngiyancha taraflar shunda ravon edi, Abduning uchuri.
1: Bizga yakandin deydi hozir. Bizga yakandin Urumchiga mangan hozir. Dukugunni uchiqmidi?
0: Voy uchiq, uchiq.
1: Yeng yo'llar ming paqildigan.
0: Minglar, minglar uchiq.
1: Munda qarang, mau yo siz yeng yo'ldan menang. Yo bo'lmasa shu doku bilan menga. Tushunish bo'ldi.
0: Tushunyapmiz.
1: Hozir mau kuchadan nimaga kirsangiz qarang. Kuchadan kucha maytaq tashyoliga kirsangiz, tushansiga chiqsiz maytaqqa. Maytaqdan mashinal bilan Urumchiga kelildi. Agar men yeng yo'ldan mangsiz ko'rliqqa kelib, ko'rliq orqali mundan mangsiz yeng yo'ldan. Manda ish bo'lmay edi. Ikkisining birisidan voz kechmasangiz bo'lmaydi.
0: Manda gap aka. Chuyan taraflar shunda ravon deydi, ha? Savini qarshi olamiz. Qashqadan Roza Arya. Men Qashqadan Roza Arya Urumchiga keldim deb diqqat deb bizga bek chaqalibdi. Urumchi xalqi sizni qarshi oldi. Yaxshi o'ynang, ko'ngilli o'ynang, chimi?
1: Urumchidan choqliq manga yo'l, vashi qumdayma, deydi bodak manga yo'lchi.
0: Qumboraliq gana, demisman video yubatibdini. Ha, 174 yaxshi to'dinglarmi? Ko'ni xolingdan yeng xolingning oldiga keldim. Orliqda 3 o'rinda azroq to'silashpa, bo'lmasa ancha bek to'silashyoq deydi. Ha, juma ismli qalog'imizga.
1: Riyosatchi qandoq samraydi, maqbir eshitib bo'z deb pasanglar samray degan dim deydilar.
0: Adiljon bil 2 kun yuring ha, bekarlik tamoq degan mana iqda panji qalib turdi. Bayraziya tushundirish bergan o'xshamadi, anglab baqamdi yo'q.
3: Bu yerda shikrim o'tgan bo'lgan to'q shikilish yo'qmi bu shikrim o'tgan ekan. Anda chaqilmas o'g'on bola menga dinab turdi. Shu bilan chatga to'p qo'shqasini getirib, chaqnalmasdi. Gol qilay deb nimaysam. Gapimdan shu yerdan 10 15 minutdek turdim. Shu bilan shu yerdan chiqdim. Ana dekin Alloh bilan telefon qilib mustamishda bo'ldi desam, kanday do'stona menda yib qo'yaptim ma dedi. Yo'q, yib qo'ydim qo'shirani qo'ydim desam, nasr chiqdi qaydedi, lekin Bekadan waiting bo'lib qoldim.
0: Beka emasga bayroq ehtiyotsizlik.
1: Beka emas. U yo'lningcha u Rimutxon qasingizmi bo'lmaydi. Yo'lning belgi taxtaylarini joyida deng, eskartishlar. Shu yo'lningcha bilasiz Raziya, sizning uzun yillik shofir. A shu yo'lning eskartma taxtaylari qanday yo'l ekanligi, yo'lning yig'iz taxtayli o'rintiqlikmi shu o'zi, shu yo'l bo'yi to'xtatsang bunda bo'ldi deb qo'yganliqdan, ha. Endi chup bog'ingiz chup bo'lsangiz, qo'yg'ingiz qo'ygan bo'pti.
0: Bir tajriba saboq bo'ldi deysiz.
1: Qilinadi. Bunda endi shunga tingcha chansi bor, Umidxon qo'ysang bo'ladi bunda
0: ekan. Shu. Ash fokus beringsak unmaysiz. Tikki fokus bordingizda Raziya. Ey. Anada kim onda Raziya, siz bizga bir rasmni kuchirab aytdingiz ku, mashinangni yutkab ket degan sizga oldin aytgan uchur bo'lgan to'q. Şu uçurunu siz kömeye kaldınız mı ya vaxtıda?
1: Ay uçur... Uçağda çak çıkırıp, çakın çıkırıp etken çakıda.
0: Çıkırıp olan vaxtı bitti ki ya.
1: Sep boğa çok 10 minit uçuk dedi.
0: Şu. O misal aş uçur kepti ki maşinanını... maşinanını yut güvet, masaj kınan rahmet de uçur kepti ki. Şu vaxtını özü yut güvetken misin yani ülgürdü ki. Aşına bir udul ke kaldı bezenden. Amal yok. Meyli. Şıklat durup da ölü bitimiz hem de.
1: Daha bızak verip doğuşçumayan deyip 5 kök doğulup çıkıp 100 kök fakü yedik. 105 kök doğulup.

0: Üçümüz mında kanda işim yakışı mı gel Allah dedi Abdurrahman
1: dedi. Şunda gelmez mi? Yana uçurladın, ıkpala da karşı alımız siz ne?
0: Hayır, he. Aerodrom karab manga yolunuş, Ürümçi aerodrom karab manga yolunuş, Ravan. Adılcan kışınız varsa bir gün miman kısınız bu temine, bu da ölmeydi gayya bir tamak yüzüp gelgen boşanız mı
1: kila, dedi? Kila, kila,
0: kila. Oldu?
1: Kila.
0: Üçte apırıp
1: gelip. Bak uçurat bu balamış. İşte zim kaldırıp koysak, kaçan nöbet geldi ki? Karlıgaç yolları şunda Ravan'daydı Abudon'un uçuru.
0: Oxşaş bir orunda işki kata aparat tatıp da.
1: Esta. Desep de ne? Şunda çıraylık desep
0: de. Kanda işki
1: kata. Baldaksızlık ne? Kara. Şuna mı?
0: Aşan desep mi yok da. Sekizine sekiz minut. Beşinci ayının bir dikişke bu. Sekizine sekiz minut. Beşinci ayının biri. Ma astır ikisi. Beşinci ayının yigirmi sekizi. Kanda okşaş oldu ki onu bütün ablike.
1: He? Bilip durup şu yolu şu hata mangan ki yine şu 28
0: günlük. Okşaş bir onun işki hata aparatta. Tuatı da birisi 5. ayının biri, birisi 5. ayının 28'i siz mi şu 5. ayının bir çüşke edem resimini kürüp ma baldaksızlık desep malsak bulmaydı ki ma ayrış belbak ayrış liniyesi ki ma bir artı Abdüzbekit'in namına koşulgan işki yol koşulga yede muşunda sızık buludu. Bunu desep mansak bulmaydı. Bu diyen tutaşsızlık hesapta. 5. ayından bir çüşke edem. 28 gün burun siz bir katım çüşkendeki körüp bulmaydı ki de bilseniz oldu. 28 gündeki yeni şu yeri şundan menip çüp gelip. Siz bir yana katıgını bunda. Çılan, badamcık yapıncı mısınız?
1: Ha, üzüm he? Üzüm. Ama mesela Adılcan, aş bir yol değil, aş yoldun mangıca aş nakı resim tatıldı. Bir aylanıp kilip, mesela bir 15-20 minutun içinde, 20 saatin içinde, yeni kayıttı, yeni şu kıl kılap aletti, mınıp kalsa, ikinci kıtım tatam ya, aş bir kıtım
0: tatam. Tatmay, bir kıtım
1: tatam.
0: Bir gün güneş.
1: Bir gün nispetten bir, he? Tibi de şu, doktor khanın aldı, iki kata turvaptı, ey bu nim turvağalla, dostuk şimali yolları Ravan dedi, he Şerali. Kalayım kan turvağalla, bakken de.
0: Ondaq da qaysı yol yiqin. Qaraqmanda jo. Hesablap beqiniz. Küçadan kirib köytdenge chiqsangiz, umumi musafa 561 km tokokonunun. Amma da küçadan körlü bilen kelsangiz, şu körlüdən miyaga, Ürümçiga şu 3-2 saat kilsiz. Özünüz nim qilib beqin. Bulam da, kaysi yolda mangınız ba?
1: Bahar Şamlı, Favkan'ın gepin demenle, yürükümünü yetiştirmenle, onda kımmanla. Sengici koçu da daydı. Ciddi il maşını toktutup, tazlık uyu kırıp çıkıca cerimana uçuptu men. Tazlık uyu yüz koyu kırdım. Ezan toktum edeyi deydim.
0: Manda baybatçılı var.
1: Ay bu aptı Bahar Şamlı, ben Kunzayda'mdan 4-5 yüz koyuluk cerimanız bak edip, yolunuzu kaptıracağım tuttun ha?
0: Hatta ikinci köçüsü yolla Ravan deydi o.
1: Enderin o uçuray.
2: Regretiket yolu kere sayılı Nakba Beyliğinin karşısında geldi ağırlıktan sen tutaklı yolla. Karşısın ucun bir şirket yerleştirdik.
1: Oldu, rahmet. Sayılı Hualing'den halık yolu geç yola Ravan ke. Hatta ikinci köçüsü mazatçı Ravan ke. Onu dekin Hualing körükten halık yolu kepti yola Ravan deydi ha Mehmet Ali rahmet.
0: Adılcan ben tur taksini taşlap, belini çın bağlap, çoğun sandıklık yük. Kaydı maşını seyde atma.
1: On buldu.
0: Kör oran güzlü, çakılık, mozuyu kandı mı? Ya Ürümçi mozuyu kandı mı? Ne tutaş kör oran güzlü hazır bir çakılık mangan ben çakılık da olsa yoklap çıkaydı kendim. Kör oran güzlü hem de asası Abdunum Raylık mozuyu kandı tur attı. Yani kendin
1: Ürümçilik mozuyu
0: kandı. Bir yerge yütkep durdu ki hem de körgezme oranını uçuyor.
1: Hani şokuyla onun ki avazı okuyor.
3: Aldığın kıyılı ben bu. Onu aldığın kıyılı var. Ben 24 yıl ki. Haba köçüsünün şunfanlarla oturup çıkıyor. Tamamen ki 10 köyü ama birkaç tamamen. Tamamen iş çıktım. Çıktı köyü koptu ben. Çıktı 10 köyü koptu birkaç tamamen neyle ki. Ahmet Marcihan de bir aşkanı var Adılcan. Tamam geldim ha. Ne soru sana kırgın.
1: Yakışıp da o. Yapsız. Şu an yenişkendek tuduğumuz değil mi? Şu an. Bu mesela balığınız bunda

0: гүр-гүр-гүр кай кыламайтыңыз.
1: Туура.
0: Шуңа үйгүнүшкөндө болосу ушундай бакырып жакшы кай кыла алат экен, караң. Бек башкыра алат экен болосун. Лобен обдан депту. Пайдюн кип койсоң умнамды. Ашлам эскерт койсоң деке, эгер ашна юлтупсуга ичилган ремонт кылла болуп калса, ашы ремонт устамла, як ашы кызмат кадымла. Машинаны ичиге акырын я мие токтутун, а мие булмай токтутушка аппаратта туду деп эскерттиңла силер. Анда оган херидам качыдыган болуп калды аңладын. Хош. Нурна учурай.
2: Дохар берде гарып дондан аялдарым кошуп иштирип.
0: Болду, рахмат. Набижан, Набижаным ишлен кылатканды. Набижан деген шигулап куюп көрүп өтүптү, а? Жубоны. Кайшка еңшек маңдыган жолду машинала бек жыйык экен, бек эгер тосулуш жок деди. Эми сен шансың, достумуз. Каплан. Каплан.
3: Абиген кондизама да баганы алдык. Кошмелер ончу мен.
1: Болду, рахмат.
0: Тен сен жүт авалекти палкызрак, мышу такси ланы жүйдүган орун баамды билген болсоңуз деп бериң а машина жүргүзүп деди. Такси машинанын билмейм эми деми, айыл машинасынын десеңиз кандай кет? Тен сен жүдө жик кой машина жүйдүган эле. Хам сыяк жүйдүкө, асасын. Яна учурладын, азыр Өрүмчү көйтүн юкур суратык жолду мүңүп, жүдүң базар бөлүккө келдим. Машинаны чыккан мескке кошулуп раван деди келгисим үчүн исимлик достумуз, а? Рахмат. Яна Чүнтиян каршы алабыз, Чүнтиян, кыне доюн кирип бир гүлдөрүңүздү абат этмепсиз, Чүнтиян. Рабия мадамыз каршы алабыз, учурларыңызды тапшырып алдык, гүлдөрүңүздү тапшырып алдык, рахмат. Абдырым эпендим.
2: Бүгүн жерде төрт реакция топор достор жашымызга кызга адыга амны кунда көпө шона келе шылап чоңлу кошмак жол каурет. Күнүн юлу. Айдырым өлүстөн халгерди улу карапманын жылдары болду.
0: Болду, рахмат. Да базагы берип, Сайбак Абдурахманов учурун аңлайлы.
4: Ясымга халыңа айдырып бир күн апрат бир кында бидоңларын алдан кым кодженге ланганчы, кото дегендиретке.
1: Ха.
4: Асидан кайшы кызлар кысын кенин өтүп кетке. Кодчен маңга вактында сын килга вактында рахым бир күн ички кым тартып туга апратынса.
0: Ички кыл кайдыга кылап кылмыш окшойт эмсе. Кане, көңүл бүтүн абдыким.
4: Отурат чыкканмай деп чейнтамды көтөрүп чыкты. Убуны кан чөрөдүм, шүнү дүттү деп отчу. Чыктым бу отурат чейнден татамны алды тарапты эми бир сөз кетип алды деп отчу.
0: Сиз мындай дегенсиз. Бул
4: батырды бир нерсе тосап койсом, коймусом, а отурат таасыр экен, отурат не адам башкурду, амыш адам чөрдү, аш кыстыгынан такалмаштырып аттым не.
0: Сиз анда демең,
4: топ.
0: Яр кепинин ахырына алып коломбу да. Мында карап, акыбал карап, шыңхы кысылмамды демекчимисиз?
1: Акыбал карап, шыңхы кысылмамды. Бир бу асасыз кеп караңгы экен.
0: Унда кысыңыз һәм
1: адам күн алмаштырды уяда. У элек туюксуз кетип берип, буп кагаш эмес. Мен ушандыңыз э? Көсгүнлүдө кешер туюксуз кетип, боң этилип, жак токтап калып, мындай эш эмес у. Бу итлип болгондон кийин я элчи кеткенден кийин айдап берип ошол жерде токтутуп эникени алмаштырууга иш бу. Мындай иш. Түшүндүңүзбү? Бул кастелик барбы жокму? Билип туруп токтош барбы жокму? Ба. Бул кетип берип жакка токтоп калган яки кашылкөлгө амалсыз болгон акыбалдарда шыңкычылым көрүп мындай иш деп аңкырды. О, бир жерден келип, мәхсус ошо жерге жолун буйрук токтутуп, чак алмаштырды деген кеп. Бу билип туруп токтоду деген кеп бу. Түшүндүңүзбү? Бүгүн Разияны түшүнүп, шыңкычылар, эл ич кетиптике, эл угул туруптуу. Бопту өткөсү, десе, 2 минуттеки эни бир скилди чак алмаштыргыла. У бир чак алмаштырган дүкөндүн алды хирида үзүлмөйдү.
0: Шо, облуким кепту, бу амал жок келди акачан.
1: Ошо эмнеси, малдын эл ич кетиптенмисиң деп отурдуң а ошо.
0: Шо.
1: Облуким мен сизди витамин, бир витамин яң дая унумайсыз.
0: Бай егет учурумду бек чыкма, менин учурум чыкмайды дейсиз. Бай егетми шо, сал самырып кеттим мен, зыян кылдым аяз дегендин башка учуруңуз жок ке?
1: Ha, riyasetçi bizden riyasetçi Daniyar tünü gün muziği verip görüp geldim ben Bakiye deydi. Yoklap geldi Daniyar yoklap geldi tabi.
0: Kroren güzülünü görüp geldim ben ha. Örümçedeki muziği dikeyim sadece mi dostlar? Abdurim efendim. Kalkan tepsilatını bilişini kalsanlar, sel durupmuş programıda Daniyar Mahmut'un sorusanlar buldu. Emeli ekvalı ne ya? Ha, de bir düşündür, bas bulduk.
1: Hına harbi yolu ravan kemmene deydi.
0: Tursun can. Mana bulduk o Tursuncan. Seymatcan'da ki Tursuncan'ın dükkanı birin la pakız jüpürümüz deydi pakız jümüzse jümü de kep desen la yen dolap koymaz.
1: Ferruh'un günü alıydı la. Tayini yok yumurdağa o mu?
0: Keypiyatın la gatıha.
1: 6. ayda 20 yıllık Huang Miankavru Yeymen deyip ben 6. ay kirgende 200 kök toktutuşak tölgendim başlayıp maşını her kanda evalasız şu kanunluk maşın toktuş urnu meydanı kan cirak olsun verip toktutu deyip
0: isim
1: her kanca 5 koy 10
5: Dada pesin soğuk çayını azırak içeceğim
6: Tonatkudun emdi aldım, sel toğızıp şikine.
5: Dada dada emdi sen bulamdı.
6: Vay tek soğuk.
5: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
6: Tallop içtiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.
1: He. He, şunun olan kavru yeymen de. Erkandak evvalası da şunun olan şu şikiz köyün töylep. Erkandak evvalası da kanunluk toktuş meydanı verip. 5-10 köy çık kessin mi? 10 minut ışıp kessin mi? O şey göre toksuzluğun buldum ben azı. Bana.
0: Şu.
1: Valla gün kötüymeydi ki abi. Biraz. Deydi o.
0: Maşına adet kılaylı özümüzde dostlar. Hmm. Çok mu adet kılaylı? Değil mi? Ma yeni bir anlıkçımız.
7: Bana oğul ona yasına çıkmalı kalif olsun. Ma kaline sebep kuşun ne ya? Siz çoşuk kıyadığın linkinin nereden taşıdığı varsa buldu. Onun kentleri andı.
0: Ya ne mi gibi yerine? Ma bu Çingdao Ultrak rayonun yendiki Molligren Abdumobil Mulazmet Merkezi kırsınız buldu. Çingdao ha, ma taban ki Çingdao Ultrak rayonun yeni.
1: Kaşkak verip gelince Aksu'da, Korla'da çet yezde oynayıp gelgen emdi maşineyi de koş yakmadı da tak yezde turgum kep kanda kılım esleçe edip.
0: Kanda kusun.
1: Turgun can be sizden dadanızla apınıza mesletin öğütkülü gisiyle gaya karam.
0: Adıl can, ondaydı gidenizle bir kızal tonuş kanttım, toy kılay mı kımay mı dep mi bizim meslet saldık hem tutsa?
1: Oo başka hem de. Bu balın atanısı ba, oyalı ba. Hem hotundun bir sorak bizden sorsun, balanı yedi ver, 5 gün turup gülen desek.
0: Bulmaz.
1: Dekkisini oyalı diye akça.
0: Doğru, bu gep ba gep.
1: He? Hı hı. Bunda işi var. Muşu mu biz muş Turgun canlı aygınımız?
0: Biz. Sizge yakış bulsun dedikçe mi?
1: He. Şimdi bak Cenab-ı Bakçı'nın aldığı ihtipak görüyoruz ki bu ağırlık Ravan değil çok lan.
0: Nur.
8: Her biri de Sükelle koşuyoruz Ravan ki Sükelle dikkatten normal gazeteyi seçerek başlıyor.
0: Yalnız yan yolu bek Ravan, Çangcan yolları bek Ravan dedi Şir Ali Rahmet. Yine uçurladın. Şokhi.
9: Ben mazır açtı ikinci ikramı izde bir yürütüp aşağı ekip tutulan buldum. Aldın kıydım hele. Evet. Maşina tutuklanmayma, bırınmama yol tutup kalan cevap et, tutuklanmayma, şunu tükendirmen de kendisi diyordun dadı gibi bir yere. Şükürüm aldı tutup tükendirip çıksam yeni bir tane deniz açarını çapla. Yüz köylü tutup etti bana. Şuna olan ad bir köylün içinde benim iş yüz köylü oldum. Hemen külkülük yer.
0: Rez, bek külkülük yer. Siz mi kızık? Çöreğimen tüylü gülü verip yeni o şu tutuk, bulmaydı kavram tutuk koysuzdun ha Şokhi. Bazen de adam sütçet ciddileşip koyan da unutup kalımız mı ya? Nimdeydi Bekri? Bekri. Kayadın diye otu kıldı, kayısı yoldan. Düşürümüzün başı akırı yokluk hep de. Kaplan o süre.
10: Hamza Arıca ama burada keçinin yollarını rağın kime.
0: Suculu doktor khan ne dedi? Suculu doktor khan aşın suculu da.
1: Abdullah dedi. Ubur neydi? Vicanı çüküşüm otakan bağman dedi.
0: Hına garbi yolları. Hına garbi yolları koşluya da ravan. Şunda mınıp mında okarsam sünni emra yollarım şunda ravan. Deydi o. İldana'nın tatsı. Farruh bilan bola.
1: Tayyor musun? Yumurta mı ne? Abi ben de kolmanız var. Bu şirketli bir gipinizden sırt aynı kambıda.
0: Farruh mı yusulam ne? Size bayam digen vitaminladı ne?
1: Köyünlü bütün ablikim ne? Ben deyişip kaçam, cık deyişip gitmeyeceğim adılca. Lekke kallamda ötmeydi kan nur koşular. Nimi ötmeye dedi mesela ablikim. Kallanızdan nimi ötmeye dedi mesela. Sadece vitamin yiyken basın ötü gitti demiş. Onunla kulağıp kaldık.
0: Resmi. Синхуан алу, мау Нангун яр тараптын иштипак көрүгү келдим. Шунда равандайды шөкрандан учур я.
1: Шымалы достук үйлү Байынгулун жолу сфендашы гарб жолдору раван экен дейт а.
0: Сайбаг Абдрахманжан. Эй, Сайбагдыкы Абдрахманжан мында келмейт. Сайбагдан мында адам мында келип чыгып берди адам чыкмайт. Кадай бе?
11: Адылжан Калайхан машин ток.
1: Tatı yutup önünde uçur yolu yutudu o. Bazı yollarda yollap bulup, önün kendi vakit verip durup tatıdı o. Okşumaydı. Siz kanda yolu toktattınız, aşı ağrı varsınız burada.
0: Yüreklerini bəgəş anlavatkan çün diyen köyduk yürekleriniz ne rəhmət ə? Çün diyen, könlüm yerim benim. Adılcan Kunzay. Şikilikin, şikalının paranlarını tınsam, yengillep köngülümün yerimli qonşuluk etdi deydi.
1: Hə, yaxşı ya, Jamaldın apəndə. Soğuq suun içi bir mijazım bək boşab getdi balla. Omal bam o manınqa.
0: Azırıq
1: içirgan çay ya, içimlik olsa tövsiyə qısanılıb. Yeni şu içimliknin gəpimə başı gəp.
0: Sıq sıq çay içinla bulub mu taksi şoförləri ilə qoy. Soğuq içimliklə içkən sır ustaysılar.
1: Kıtık yumgak üstünü çılap. Kolungonu arlaştırıp tazi içip yatamsız ya bırakla.
0: Kapak diyen aşı. Guru dekla, ton kogun dekla. Bugün nerede palet bakken neydi o köyüm bütün ablike? Paletin gibi yok.
1: Paletin.
11: Ya Adılcan inan çalandı ötmeyeyim de bir ekle ya. Aşı men destek olan aşı sızık kardeş. Aşağıda men destek ötüp gömülenizdir. Hiç ne gibi faydası yoklu bir sızık bir oynayın ha onu. Ya ki buraya maşin toplamaydı o yerde. Ama o sızık mesela bir defa ki yiyin bulup dur hemen de. Bekarın bir kere de tatlı koysa. Hiç kim edirken meydana sızık neymiş sızık olurdu. Öyle sana Adılcan. Ha bir maşinanın ıskamı belge. Ben sen ıskam sokak bu maşinanın sınavını etip yok kılıp tasınladığını da almıştırıp kıran. O tatsızı almıştır kıpırken maşin neyi de ırıttı. Şuna karşıdan kendi sirkilirdi, tırastırır. Şimdi oğlan dediyse ama tatsın çatmış hep kişiyle yenge, balı keyine ses çıkıta çıkıta tatsın çatmış hep. O tatsın donun çağını oldu ya benim babalımı. Haydi ara yenge.
1: Kişiyle yenge.
0: Ağa bir cevap veriyordun Adılcan. Sızıkın destek koyan oğun imutlu
1: değil. Katnaş kanonu diken nurgun belgisizlikle bakıra. Nurgun belgisizlikle bakıra. Hem de şu belgisizlik layık manganda katnaş bir heter buludu. Şunun için sızıldığın sızık bir kağı sızıp koyduğun dersemez bu. Bir kağı sızıp koyup ben uyardım dese bir tüketsem nimbul sunup gittim de mi uylayısız. Bu sunup gitmeydi o. Aş günü de vakti gelin de amaçından birisi malı yeni yerden çıkıp kaz gömünü soksanız fıtkılığını sunup gittiği iş var çoğu. Fıtkılığını sunup gittiği amında uyar bir yerlerine sunup gittiği amında iş yok kalırdı. Acaba sunup gitişini aldın elip ilişkin oblikim üye bir yerini sundurmam mı son deyip sızıp koyduğun sızıkla o.
0: Onun için gayet tosak gene ya da aç tosakını kövmeye kalsız ki sızıklamışsa.
1: Hem mesela rolü ba. Mesela ma yönlüş ayırış sızık ki bu mesela. Nurgun mu şu acı yollarda mesela. Zada o kişi kızlarda mesela. Körüklerine. Muşunda sızıkla o. Yönlüş ayırış belgeliğini. Bir adım bir maşin çıkıdı o sen mangandın miyayı keken çıkıda asla ama solgı tatıp işçiliğini yakır miyayın bunda mangdığa maşınlı ba deydiğen sızık mı açıyor? Siz bir an destek ütüyü verseniz çüşüyorsunuz. Eğer bir maşin kep kalsa bir ara bir yorumu sunudu Kalla başlarım.

0: Sızıkanda imtiyaz versin oldu abdike. Başka maşın sızık kütüp durmazsa ama duçağı olup tosulup kütüp de yolundan ayakızı ya. Başka maşın tuzsa siz neymiş ki bu şapı da al liniye çıkıp alırsayız. Tutaş sızıkın desse. Öyle peki.
1: Şu abdike bunun numar, maşınızdan numar taktısını devesek olam ne miymiş maşından?
0: Duçağıcılıkta karanla. Duçağı olup ketke ehvalarsız kütüp durmaz. Bu duçağıcılık tuzulup ketti de pırsat parazlık kıptırıp kanunsuzluk kılmışını kısak bulmayı.
1: Eğer katına sakçımız matrapta mağsanla buludu deyip uçakta mağsanız eğer tatkan takdırdı mı yani onu ne kumaydı?
0: Doğru.
1: Onunla yani buludu.
0: Belen bu mu kallanızda ötsün? Hemiz kallanızda ötsün değil mi? Bana hazır şınkırdın mı mesela? Üş bas kuşun ha. Aşılı mı köyde ya bana köyde onzuma ama abduzundan maşılığından tosulup yolunu toğrısıga bop ketkini. Siz bana mangıl olmağı da giderdi tosuluptu. Şimdi ama yani şu hemen maşının ücret turbası siz atlap ürük gidersiniz. Şuna hata deyin gibi. Bu mu kallanızda öz son işkiz koy bir numar vakti de tapşırı gitti. Şuna şu tüzümgü boyusunu bağımlısınız kadar. Şap şup hakçıyım mansa vay vay deyip mangandekin tosudulan ki.
1: Topkan pululgu köşüşkün cariman töleydiğen balıkensiz siz. Jığıp mında uptan uptan yan mıdak nerede bir kalık ba. Beni apıran deyip utanmay.
0: Nimdeydi kanı?
2: Özellikle yolu bir bende okuluyor. Betten gitsin solgun almaz yasanla uzur hem sol bulaklarsa inanılık yol. Aşı yolcun sen sol tarafı üstlenme bulağa vurdu.
1: Hakkı mesaj değil
0: adı. Manda. Manda. Jilde 13 bin köylük vicdan tapşırdığa dem hakkı terbiye kıldığan gibi.
1: Bayağı mıkan kütüşür ayındaki işlağı mesaj gösterdi.
0: Hazır bir vicdanı tırak ma manda çüptüm edip evet yutup durup başkalağı tek ügütüde bu katlaştı mesaj yürüp. Da kısanlı oldu da anda mansanlı oldu dep tek.
1: Umak buraya ha manda bizim Yani uçurlardan gülce, tonur köçeleri taraf yollar avan edip Abdurrahman Somkçe. Ablikim devam edisi muhabbet boğu dekti. Ya uçmaydı ki. Ablikim cariman.
0: Doğum iyi dedi.
1: He, ablikim doğum iyi. He, doğum iyi. Aşı cariman edisi bul ki.
0: Şarkı aylan mı koşulun ya da başına akır ravan ki dey. Dana Adukat Nur Mehmetcan.
1: Ya şey. Kani, Bahtiyar Nimevet'imiz. Vuyu. Öpkisip. Төт табак өп кесип шуна чырайлык тизип да. Аблаканай.
3: Энди жана диялар шунда арабалар. Энди бир шуна калды, адыга азо кирме хочу мендерден чыраган эле. Чыкып уңга эгилме, аша эгилме, чыкып кейин чоны асыл бир таштын токсот бир адаш. Эн мен такси болгон ки янда чыкмен да, янда чыкса маянды таген машина мага жол берди. Yol yürüdü çıkmaz zaman bana yollarken başını kilit bir başı sokup etti. Bunun içeri yeni bir üstü de. Bu ben karşı kilitlerimde bunun başı toktan bir kolaysız da ya toktanma onlara ya toktanma.
1: Yakışık yaptıkın. Biraz kalayım kan toktu aman la ondak. Aş bir maşının sebebi de ne? Şuna mı abla kanay bu? Bu a maşını yanında ötmekçi. Kendik maşını yol verdi. Yol vergen sebeplik. Onun kendik maşını urdu. Kendi kendin şu maşın bana bika vaka buldu da aş bir maşının toktuvağın sebeplik
0: doğru
1: hey Yusufcan
4: ma mojenin ki kendi kutla ravanca
1: mojenin kendi buldu yaman kızık da dedi Abdurrahman ka nem kızık oldu dedi ha biz Bekir'den annem kızık şu oldu Bekri
5: Ağzıca yeni bir sistem var. Yüzünde görürsen, o sen sulu tretin kapmandın. Ma Lütfen taraf karab ayrıl daha ya da aş montajın ikili oldu ama lak evetin yaşayan kız onu ayrılmış.
1: Aş nak yol bileklerden bozsa aş resimle küçür bilen yolun inik ismini yazıp bizi evet anla biz aşı münasırlık tarmakla evet versek aş yolunu yeni bir dikkatini aldırsak çoğun. Artıqca cərimanı tölmək, qaidlik münib, cərimanı tölgən pulğa, hə? Məni izləb purçaq altın ilvilin lasilə. Merdan zəgə altının qımı da mənə. Dikin qı bu toğır gəb, bir qa cərimanı tölgən üçün amadılcan,
0: hə? Şu.
1: Onun da purçaq altın bulmuşmuş qıb altın ilvəqən yaxşı.

0: Bir çoğun akımız bir yöyer çoğaydı baptı. Ha şu tuğu diye bas çırağını solga kıp koyup solga kaymak çıke. Kilovatkan maşını yol verdi. Tuğdum, tuğdum. Ben onu mağmak çıtayım çırağından çıkıp. Tuğdum, tuğdum yol verip atı da. He yol verip atı da. Yol verip atı dep düşendim. Tuğ diye, tuğ diye. Kom mu diye, maşın kem mi diye, yeni tuğ diye.
1: Siz mi tuğdunuz
0: Ya
1: sabır
0: tuğdu
1: çarap
0: beni git
1: olsaklar?
0: pap kıp koydu mende. Kısım da kendine karap kıp ben tuğdi. Tuğdi. Papap kıldı mende. Kısım yeni tuğdi. Yol bir vat kavuşuyor diye yedi üç gittim de ha ben. Şu tuğdi, tuğdi, tuğdi. Eğer beşim çıkıp. Aga mangalı dedim. Sen bu çatı yok tuğdu şuna oğlan. Şunu da teriktim de. Tirik. Hem de tekimi bek tirik yey deyip doğan çağdan da
1: Mandayla.
0: manda
1: Kalsın ümit kaldı da.
0: Konda gelsem o işçilik liniyeye üç ile sakla ütüptü de. Mini tosu yap durup o işçilik liniyeye de fırsat kütüp duru ütüptü. Arlak boşsa kallası da. Şu hapın udul çıkıp la maşanı kırmak çık atağı. Şuna olan min tosu bunu tutuyorum.
1: Özünün gımıdılam
0: Ha
1: dağ
0: da.
1: maşına edeşim
0: Sat
1: doğru
0: tuğuyu kadar
1: mən
0: mı
1: sana.
0: aynı da? Hakkın bir tal liniyadım doktu oldu. Turu yaptık. Çat tuğu yok. Bir nesilini besip. Tört beş maşını kendi ücret tutsam. Çat tuğu yok. Munda şoförlüğü ki.
1: Şu. Aşı son konu ayel bu gece bağlıgan bas menen kulam dedim. Bir aşı yelp
0: Ya
1: bu
0: uçak ne
1: fıçat.
0: kadar öyle gitmedi
1: Ha.
0: alıp lücürüm
1: O,
0: baba yok yokun.
1: Katlap katlap
0: Don don don mi yaptılar? Ballanın oyun çıkmasını ağan dekli kötürep kötürep ip ip. O jirak bir yer kop koyup.
1: binanın üstü
0: Bina
1: geldi
0: onu üstü gibi koyup. Aşağıda öyle gittim gibi aynı bolsa.
1: Resim.
0: Maşının çıkıp boğaz yokun hap verip. Maşını kullandı kötürüp la öksük binanın oyusu gibi koyup la.
1: Resmi
0: Kepte katkının yeni
1: yaşıyor.
0: kop koyup gittiği versen.
1: Bu kadar aşıktı darılamıcım. Abla kanay. Buldu.
2: Ama yol verdiğim maşını sokakta benim konum yerim bulak kaldı.
1: Buldu değil
2: İkinci maşını bekledi. Şimdi sen onu bekledi. Üç maşını sokakta dağda bir karab buldu burada.
1: Şu.
2: Benim takipçi bir sokakta maşını dinle.
0: Ha.
1: Oy ulad onda hücayır yok abla kanay. Fakat hücayır yok. Hücayır oğan biz uya tutmaydı.
0: Ha.
1: Miyadı ben hakkım tosup koymayam atorğunum hatta demeydi de. Bayam Adılcan misal keltirgen başkaları bil hıyalı diyor tosaydı onda şöpürla. Ey. Aşağının pravosuna şu bir kalıqı besse. Kaplan.
3: Alıcı mukunze a balman diyeceğim gibi mavo manşo amalı mektubun çıkart yanıma şu ötesi de şu yüzünceye karapmangan etirgözü sana karapmangan çırağı on kotretel vodalan taşkan şuva yer bir kata kata maşın tohtan doğru demekçe
1: Bildik.
3: şiyanın gibi
1: Bildik şu yazmıca
3: yani
1: yak
3: sınırlarını
1: resimlik
3: kosa
1: uçur temelegen bozsanla demekçe o aşı uçur bu içi biz evet koysak buldu. Ha, biz yolu kiti bitip bütün sızık ba aldığımızda katnaş ve kes bulup çırak urup sızık desep çıkıp kessek tartamdı. Tab. Eğer katnaş ve kes bulsa yolun ayıkbalını küzdürdüğün gap. Katnaş sakçılarımız ba olsa katnaş sakçılarımızın komandanlığı buysunumuz. Eğer bulmuşsa aşu katnaş ve kalırıge biz çoğun mazara kütüp bakımız. Şu vakitte anadikin kayırlıp mansak buldum.
0: Cuma balla.
1: Ablukim kılap mı ne? Ablukim ceriman değil.
0: Ablukim ceriman.
4: Böyle geçilmekle alacak böyle kızıl çıra, hinavatta yeşil çıra susuma ademli ama yolun başı çok ademli bir sordu da sunuyen karak susam bir taşıyıcıya. Çeyindeki maşırları ladar gibi bir sıfatı öyle kulağına ostu çıktı ne yatak maşırlığa. Ama şunda bir her tüm çıktı dedim o.
0: Ostu çıktı ne de?
4: Ağabey bir tane spinko gençten bir ayol çiçekte yolunu tosatılan bir nasıl akıl durup diken yan kendi maşin lava varsa yan tarafın kendini. Konuşarsa konuşar, çıkıp akılaksızlık diken aptırıp uyup da kendine vermez mi? Sen ama sen de hoş etkisin bunu. Akıl doğru kıttı da hoş.
1: Hey ablakim. Bu oldu hem de. Könlü bütün ablakim bile hoşlaşıp siz hazır. Könlünüz yerim la. Könlünüz paç bırakılam ki hazır.
0: Çoğunluğun yanına aldı köyrükünü astı. Bey maşenge.

0: Uyazları satadığan bazarda bakken, donxan istiyan da bakken.
1: Men pekat onda kullanmaydı ki ben. Adam çürüp alırga şu ittik elip kessem. Miyen duca kıp gettim de bir ara mı bitirken de bekirim alma. Ama hem de özünü biliş mi? Könlünüzde bir edep, ahlak, bir dikkat kıldığında noktalı boğandı iken yüzünüzde eyipleydiğin gibi. Bu bana hakiki bir hadimiyelikti bulduğa iş kıra.
2: Beijing vakti saat 14.
3: Örümçi şehri su üstü balçısının yenideki Jili Lukanda da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Terakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-002-024.
4: Ali Mektep imtihanına katnisi seferinizde biz hemra. Ahmervayet unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, misran kıyzeleri, tırvaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuyucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 903-241.
5: Tor sörütünüzden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondakta 5G eyni işiltip ekin. Çürü sörütü tez. Bivas köz işte oyun oynayışta kitvanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
2: Şincan Telegrafı'nın köp kıl yürüyüşlük mülazımıydı ve derisi aşırılgan has pohtısını aşkılsınız, tört çoğun hukuk menfaatten bahrelin alaysız. Bu mülazimetni Şinjan Telegraf şirketinin APP'sinden yoki 10 mingga telefon qilib bejirsangiz bo'ladi.
3: 3 yotoqlik uy asosiy kapalat, 4 yotoqlik uy texim yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 cm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikchi bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texim uchun, yotoq uyi texim ko'p. Tafsilotini 0991-25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjiang Yipak yo'li cho'ng bozori uy joy cheklik şirketinin yeni öğünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
6: Anla batkınınla 174 Katnaş Sen'et Radyosu'nun Bebas'ta anlı kalabatkan Yollarınızdı Biz Hemra programımızı. Yollarınızdı Biz Hemra programımızı.
1: Anla batkınınız.
0: Yollarınızda Biz Hemra programımızı.
1: Yollarınla
0: Biz Hemra. Biz Hemra.
6: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Navay ustam, nallarınız acep sınıyıp şıp da.
1: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
0: Berket olur mu?
1: Ha?
0: Memu bay berket unu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdi malay?
1: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hemra boludu.
3: Saat 8:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyğur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tilda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
4: Saat 9:20'de Sulu Şitin Atletalının 6-0 pilosu nüskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
5: Saat 11:00'de Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13:20'de Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki pultijay hemrayınız. Cuğulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
5: Saat 14:00'de Sulu Şitin Aptitalının 6-0 pilos nüskisi yeniğinizdeki turmuş hemrayınız. Sulu Şitin Sodi şehrisinin Şinjan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setivalı alaysız.
4: Saat 16:00'de Sulu Şitin Aptitalının 6-0

0: Bağlamlıqqa əmrəq bulub əgişib çıxıqsız.
1: Solution update-ni çürüb sərxil məzmunların huzurunun.
2: 3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğa yıqın. Öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavət kübülüb 3 yataqni 4 yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisiriki 107 kvadrat metrliqdın 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oqşaş kölemliki öyge seliştirğanda mehmanxana güllikke texim uçoğ. Yataq öyü texim uçoğ. Təfsilatını 0991-2505 telefon qılıp sürüştürün. Şincang İpek yolu çoğbasar öycay çekliş şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
1: Yağmur pesli uğurma vakti bilen keldi ten. Dehkan aldıraş mayısı tikip türüp yan. 6-cının 5. günü yaz pesildeki 3. mevsim uğurma vakti mevsimi yetip geldik. Uğurma vakti dallıq ziraat teriş mevsim bulup, canıbda dehkalla şal teriş bilen aldıraş bulundu. Şimalda küzgü buğdaydın osul elin olur. Bir ülüş acır sındırsan, bir ülüş osul alısan digen geppa. Uğurma vaxtı da tırışçallıq körüstüp, mol osul ve güzellikki tolgan yaz pəslini kütüv alaylı.
3: Adırlık dostlar programımız da almış adı da Allah vatkınanla.
4: Şlük yollarınızda biz Hemra programımızı.
3: Yollarınla adı biz Hemra. Bu programını Ahmer Vahit un yağmay gürüş açıq solan işləp çıxır bazaq sağa yəkən Ahmer Vahit yezgilik şirket programımızda alaydı tələb qılğan.
4: Şelti bak.
3: Öylürümüzdü kambomusun Ahmer Vahit un yağmay gürüş açıq solan.
4: Şiltipak Allah'ın hemisi maktab dost buradarlar bir-birgü tavsiye kılıp atkana İsil Abdul Foku Abdoli alayı talep kılgan.
3: Foku Abdoli, kuşu atam sile dostlar.
4: Nakşıladın yakşıraylıq huzurlandıq. Ha dostlarımız mın mın mın oturup gitip sile de mana adıqlamı çıkıptı.
3: Yum yığılap gittim gemini borsam da.
4: Hem de muhabbetlik bir his duyguları isiği gelip desketkenle bulsa yum yığılaydı. Kine yine bu sayıramın küçük çığımızda kitap görettik.
3: Kitap görettik dedi. Hazır berip görmez.
4: Sayıramın günü küçük çığımız. Kitaptan görettik.
3: Ma ekber mi bir uçurunu yollayıp ki ben bir işini eskertip koyayım. Diye amaçının gibi çıkıp kaldı. Hazır sayıat vakti yaz. Köp adamla aile bu sayıat küçükü de uyuyor bir yerlere geldi. İcarı gep maşına yetiş mümkün. İcarı maşallahını, bir kısım yakışırak şirketten işçilik mukam bunda şirketlerden sürüştük ilip ilanla şirketin namı bilen Şinçacan'daki namı karab seliştirip bunda ilanla benim bir dostumuz da tanışımız diye maşını icarı gelip olcu verip olcu da bir keçi edilla bu maşı yokap gidip hazır şunun cedilini kıpçırıydı. Ameliyat icarı şirket mi diye maşın hikayelikini bilirdik ya bilip durup bir icarı görüp de ya eskertip koymak da şuna olan maşını da öyle hissedip durup bilip bir sayına maşını hazırlık şunda avar olup gitti şuna icarı kalkandı mı şu maşının diye emesliği kara puçurlarını sürüştü kılıp endi neydanla de puçuruyorlar neydi yakışı eskerti çoktu ha?
4: Ma Çentangjan yolları ravan, Çongyi Doktor Hansi dedi. Xuan Xilu Çongyi Doktor Hansi'dan aldım o yolla hazırca ravan iken Abu Dhabi benimle uçuruyor. Yine avazı kuşurladım mı yetküzeyli Yusufcan?
5: Abilcan, gazet yakışımın manası, ekser taşımın manası.
4: Oy, bana huzurlanıp da obdan. Khadija Hanım, aval kıdakla gül beğidim bizgi video tatıp, evet, bu meşaralık nakşıla çıksa nakşı birleştirip, güzel menzirlik oylısını bizgi bekirleydi o mana. Nur.
3: Harbay,
4: Ana lütfeyle.
6: Yolar bir ötek, iki koyuyorlar koşuyorsun işte ama.
4: Oldu rahmet.
7: Bir balım motor diyelim beni o da. Ucuuu. Kıdır ki.
3: Muş'un daha mağdağım yokken siz ürümçüyken siz de hep kanda koyup takdı jüriydiniz ko. Buradan da ürümçüyken siz de. Muş'un daha mağdağım yok kaldı bu ürümçüyken. Muş küçük balım motor sekiletine.
4: Hani aydın geçle.
6: Ya
3: bizim bulanca yakışma tüskü mü? Yakışma uzun
6: uçuyor. Ne buldu buraya yoluma teşeyi yıldaktırdık o. Hem de bizi bu yanlış almayı da konuşmam da.
4: Biz inkas qildik. Biz bir to'yin kirgan o'tgan, to'yinda.
3: To'yinda qilib turganda.
4: Ha, ma keyingi programdami to'yinda shunday

0: Bu programını Tırt Sodiçak şirketi alaydı talep kıldı. Saklan boz kanç yirik edipini birer Tırık ve Tırık.
1: Yani şu Tırık ve Tırık'tın gibi mi?
0: Çınak mamay, bir tıkılıktın, yedi tıkılık çıbağın Tırık ve Tırık yürüyüştüklerini burun dadam işletirken. Hem de ben işletirdim. Bunun önündeki balam işletirdim. Sakal ağaçtan sütü yakışınıp, sılıkla sopunu koşuldu. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işletirdiğimiz mengülük Tırık ve Tırık.
1: Bu programını Xotan şehri Qarqash yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlık Yağ Zavutu alaydı talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
2: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
0: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti vatı durdu se.
2: Kaysa onda tamak iti vat kalıgımını bilediğen siz.
0: Bereket olurdu şu. Untıgısızı Bereket'nekini ekranında kulukumu ısındır vatken tursanız.
2: Bereket, öyünge ilip kert degizliğini yanılı Bereket onu.
0: Hoş kadirlik radyo anlıkçılar, radyo çastığı tanılanı 107.4 kütoğurluğunla mı? Onda olsa programımızdan mezmurlarını yaktırıp anlaşılanı ümit kılımız. Her kaysi yol bileklerden kıymetlik yol uçuruları bagaj. Bizdenki bugünkü programımızda uğurlaştırılan mezmurlarımızını baştan ahire yaktırıp anlaşılanı çın kalmamızdan ümit kılımız. Şiştin kinki vaktanla hayırlık olsun. Künnün mışında sık vaktırda aram ilişka, sık ötüp kılıştın sakınışka dikkat kılıp yol yürgeysle. 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun sarkıl programmalarını anlap, programımızga katnaşkaş, sapranlani, ahmiyetki iki kıgaysla, ben bir yasayış dostanla, Mevlut İbrahim. Kadirlik anlıkçılar, bugünkü programımızdan mezmurları okşaşla, bizdenki doyunumuzda, şıbin havarımızda, bir vası gözlü batıdık. Yani, eğer abdomobil edip kete vatkan anlıkçılarımız olsa, bir hatarlık dikkatkan asasta, bizden doyunumuzda bir izdep tepe, bizden bir köyü etişanlarını, işçiki kirip, yürekler anlarını beri etişanlarını ümit kılımız. Şüphin kandiki dostlar, köprek takıtıp koyuşanlarını mı, çın kalbimizden ümit kılımız. Bağımızla, eğer bağlısanlık, yani, bizden veyşin salonumuzu söz kaldırış arkalık, yakımıza doyunumuzda kirgen dostlarımız, doyunumuzdaki pinglin çörgü söz kaldırış arkalık, programımız katmışıp, üzanlarının bir bağlıkınlarını bildirim etken basanlar, rahmet. Anlıkçılar, anlıkçılar, doyunumuzdaki dostlar, denci, cinru, cübocan digende biz bir kırıp körü batken basanlar. Cuma rahmet, azarının özde kör, bizde körü batkan dostlarımız, bağansır, yukarı kötürlü batıdı. Onun üstüge bugün doyunumuz kırgan, veyşinimiz kırgan, şıpin havarımız kırgan anlıkçılarımız, mukapatlık, sual cevap haliyetimiz katmış alaysa, ak, mervayit, mahsulatlarının mukapatka erişti, oyla batkan dostlar, ben onda olsa. Diktanlarını radyo çastıtanla 107'de tört tutursun. Doyunumuz gıda sağ kene. Doyunumuz gıma köpler kırgaysla. Biz aldınki son programımızda, yani çarşamba gündeki programımızda yakın aya Akmervayit İzgilik Tarakkaş Şirketi'nin mesulları bilen Akmervayit Un Zavut hakkında mahsus sohbet ötkizgen idik. Yani bugünkü bir vasıtan şeyimiz gibi bir aziz mihmanı teklif bulduk. Yani yakın aya Akmervayit İzgilik Tarakkaş Şirketi'nin kurguçularından biri Rozi Issaq. Rozi Issaq, yakışı mı?
3: Yakışı mı?
0: Ben onda asıl anlıkçılarımız.
3: Yakışı mı anlıkçılar? Bugünkü sohbette ben maçı bizden istimalçılar var ya ki maçı radyo anlıkçılar olan bir vasıta yüz görüşüp sohbet teşkilimden intayın hoşalma.
0: Rahmet hem de Nurgun anlıkçılarımız Akmervayit mahsulatları hakkında belgelik çöğençik iyi. Çünkü aylarda işletip aktiyosunda bu.
3: Doğru.
0: Hazır talla bazarları da seytip atıdı.
3: Doğru.
0: Yani birisi mesela tayya, hemir dükkanları işletip atıdı.
3: Doğru.
0: Hazır işletip atıdı aşkallama biraz köprek.
3: Köp sanlı geldiydi.
0: Demek hem de işletip atıdığını bilen mesela Akmervayit Unzavut'ta

0: bunu kandak işlep çıkırdı biz aldan kısa programımızda bak tepsili çöğüncü bağdık. Andı bugün Akmervayt unza otogamıyla bir yet unlu işlep çıkırıldı şimdi hakkı. Hem de sizlerin ki bir vası Akmervayt markasında ya nurgun mahsul attıranla var. Mesela Akmervayt.
1: Açıksu, may, gülüç, katarlık.
0: Söyle, obası çınarak olsun ama anlıkçılarımız var bu Roza Pendo Akmer var.
1: Şunlama.
0: Bulurdu, lagma 20 gendek yakıladı bu lakamızın. Onun sıkı hazır künsel ısık boğandı iken anlıkçılarımızın asan uyku bası demez mi? Demek hazır Akmer Vahit'nin ki bundan başka açık su, yağ, gülüç.
1: Gülüç.
0: Yani yağının ki mi Nurgun törleri başında?
1: Doğru, doğru. Yağdan hazırca biz 5 kıl.
0: 5 kıl yağ
1: bağma. Yağdan başladık.
0: Ondan sonra bunu sen aldırmayı paranlı şeyle. Anlıkçılar, Akmervayt, Unzaot, Akmervayt, Unzaot işlep çıkarılan undan başka, mesela yağ, gürüç, açık sol hakkında tepsi çöğün çıkı ilgi buluştu halısanla. Veya ki, muşu söhbetimizde katlaşıp, Akmervayt mahsulatının mükafat gayrısını arzu kısana, ondan sonra de kıtanla, bizdeki söhbetimizde bulsun. Hem de doyunumuzu körüp, Yakımsa biz malum bir vakitini belgelepesek şu vakitte programımız katnasanla tünün kokşaş Akmervayt on ya gürüç açık sözleri ile silahını mukapatlayımız. Tünü gün işkan, ülüşki işkanlı uçumuz mukapatlandı gantı. Silahını mukapatları neklaştırı vatan ama.
1: Neklaştırı vatan.
0: Tapşırıp ağa vakti de anlı uçular bolsa biz gibi devletken bolsa alınacımı tapşırıp aldık de. Onun da başka Akmervayt masrafatlarını işletip gelip atkan dostlarımız bolsa ama ve işin sağlığımızı söz kaldırıp biz ile ortaklaşsanla bolu da işilt cehetti ki uzanlanın ki ters rahat anlanı eski kaldır anlanı şimdi ama
1: doğru
0: dostlarımızın ki muşturları hili köpke Alkamcan Mevlüt Malim deydi ha onun da başka Nisar Mehmet Oka deyip de ooo başında cevap veriş doğru kelimatı hazır hocam da ise Obul Kasım akımızın ki bir gibi vakıya kaşkanın ki payınap yoludun uçur bir daha anla bakayla.
2: Mevlüt İbrahim Ufka, yakşı mı ses?
0: Yakşı, yakşı.
2: Bürünüz yetirdiki, bürünüz yetirdiki, riyafetçilerin ona yakşı mı?
0: Yakşı, hemiz yakşı.
2: Ben kaçkaş hemen paynap yolda uçurlarsam paynap yoluna her işi getirir, ravan ha.
0: Yakşı, yakşı, rahmet, rahmet. Onun başka programımızı anlatırken, Badam Taksi, Amin Gül, Sahar, Bulbuli. Bizde mükapatla yok. Çoğunda da, Roza efendim de. Muş özdün öz gummallınıp biz go bämeymez bäre bir o Roza efendi täsirini bägen taqdırdım men bämeyim men ay Nabijan qaraq Nabijan degen muş uyda otura hop çoğun televizor ulap qoyup köretipti nime degen hazır dänşigi çıkıp ketipti men Roza efendi mukabat alamagan anlıqışlarımız onda olsa başın axırı programımızda anlıqına onun kendime doyunumuzga şüpheyin xavrımız kirip köperek bir diyanzan güvence okup koysanlarını çın kalbimizde ümit kılımız. Onda söhbetimizde başlayıp gitem dağın.
1: Başlayalı.
0: Akmervayt oldur hakkı da çöğençik iyi buldu. Akmervayt gürüş yağlarından başlayan basak. Mesela Akmervayt gürüştür mü hazır yağlar mı alkış gayrışık gülü vardır. Aldı bilen muşu gürüş hakkı da bir gelip verin Akmervayt gürüştür hakkı da.
1: Gürüş hakkı da gelip gitsem hem de gürüş çünkü bizimki maşı Şincan Dayavası'nın anca pek çıkmadan bu kaçka. Maşı memleket işindeki Dongbeydin'in kaçıltıp ekil batımız. Biz maşı Gürüzgümü ata etten bizden karhan ölçümü oyunca yani en yakşı boğan yeni bu gürüzgün ama erkil jillik mesela yeni gürüz bir jil, iki jil saklanan gürüz veya ki bir vasıta ikin su kirgen gürüz veya kuduk su soğurulgan gürüz de ayrılı çöp o şunu oldu mu yani biz en yakşısı boğan yeni gürüzlerden ikin sudun Koyup şunun da soğurulgan görücülerden, sorti yakşı görücülerden tallap, kaçılap.
0: Demek ki vakalardan
1: doğru.
0: Kaçılap bekleriz. Vakalardan
1: kaçılatkan bolsak mı? Bu çokun bizden başı karhanı ölçümü oyunca.
0: Doğru.
1: Karhanıga ölçümü ki kegen görücülerini kaçılıp ekilip, kirdarlığa bizden istimalçılığa sunu atımız.
0: Ötken ki sohbetimizin mücde bir gelmek var. Mesela devletin ki silah koyan ölçümünden başka, yine şu ölçemgi yetiş için Özanlı'nın karhanı ölçüm başında.
1: Doğru. Doğru.
0: Demek ki matallah şerdi. Hani mesela polo itibaktı şahsen. Anlıkçılar sizler mi o Akmervayt görüşlerdi polo itibaktı anlamı? Yani müşahdi ki tersirat anlamı bir biz bilen ortaklaşsa anlamı boludu de. Mesela üç kıl türü badadınız mı?
1: Üç kıl türü badadınız.
0: Kaysi kaysi?
1: Ünce, sedep,

0: önce. Evet,
1: Poloşayı.
0: Sedep. Ve onda ise Akmervayit markası aslıdaki önce Sedep Poloşayı.
1: Poloşayı.
0: Manuk dikkat kısmı oldu ki bazı önce dediğini görüp lan. Ama Akmervayit ama çok şey dedi. Emeliyette silahın ki şunlar. Önce.
1: Hem de maşu türe avı.
0: Ha.
1: Türe bir şıkıl.
0: Ha. Hem de bunun ki mesela Orap kaçınlaşıcı.
1: Orap kaçınlaşıcı 1 kilodan 25 kilo. 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo. 25 kilo.
0: 1 kiloluk durulurum.
1: 1 kiloluk durulurum.
0: Eğer sen kandıraktı diyenler olsa 1 kilonu yap.
1: Doğru. Aşını yap. Yap baksın. Yani özünün sınıf kıdını ötkendikini yarısa en başkanın as buldu.
0: Senin uyudun ne çıkıyorduk ne şıldısın?
1: Bizden öyle de asası şu ya. Normal halde 5 kiloluk mu
0: ya zavutla yerim ulaklık mı ya Türkiye vakti zavutla da tökep
1: ya anda hemez
0: demek ki görüşünün ki şıkıltırı bağlı da maseher bulbulum benim tesiratım Akmaravayt'ın üncü görüştür hakikaten peyze iyisiniz tılınızda kuvveti dilinizde kalıdı şüncelik esel işencilik Hudi polo itilgan bolsa
1: deydi. Yollap da polo it.
0: Taze oxtan mapta şunda olsun. Görüş peyze. Ama kolunun sel nemis yok da.
1: Oxşap da.
0: Ayında demise kara. rahmet. Ma şeyin degen dostumuz Akmervayt un ya görüş kaşka konuşarını açtı ba. Va kaşka konuşarını açtın ki arkadaş tala bazarlardı ba do.
1: Toluk ba.
0: Lekin ma dükanda degil olmaydı. Eğer siz izdep tapamazsanız arkadaş tala bazarları kırsanız tapalaysınız şunaq mı? Hoş onda asa ma görüş haqlıq paranlarımız müşinçik bolsun mu yan toluqlaydığan bazı taraflar ba mı? Görüşün ki.
1: Buldu.
0: Buldu mu?
1: Bunda ise ya. Şu karışka şu oldu hem de bizden talepli şu.
0: Şunlar. Ama doyunumuz ki dostlar. Doyunumuz gibi kırıp hazır özellikle ki soru edilen sorular anla basa kaldırıp koysanla buldu. Sel turup doyunumuz da mı ızcıl şu doyunumuz katlaşkan. Yani bizden digen telümüz boyunca katlaşkan anlı koçular mı? Elbette Akmervayit, un ya görüş. Hatta bir gün açık soruların tatlımını kapat verimiz.
1: Doğru.
0: 700 perişke sizler mesul olsun. Biz
1: zavut taraf mesul olun.
0: Zavut taraf mesul olsun. Cuma. Ondan sonra bugün köprek anlı koçalarımızın köprek katnışını kızın karşılığımız. He? Yakşıma ben koşuldum mu dedi. Aynıysa koşuldunuz. Uçur evetsiniz tamamen boludu. Sevi isimli anlı koçumuz Akmervayit Ullur'ını bizim işilti vatimiz. Degen uçurunu mu yollaptı rahmet silahı. Hem de Akmervayit'in ki yağları dedik. He? Hoş, hoş. Akmervayit yağları. Bazağı siliniz ceryanınla. Hani kendi Akmervayit zavut hakkıda. Ama yağ zavut hakkıda mı? Fikir verir misiniz?
1: Bunu da. Biz maşo Akmervayit yağlarını 2021'den başlayıp vito kılıp kaçırılıp kilovatkan.
0: 2021'den
1: başlayıp. O 5 yıllık musabını bastık.
0: Lekin bunun da yanında Hamaşağı bak katlık ölçem koştum.
1: Doğru. Şu anında mı hem de maşu zavutun ki alaydı bizden özümüzden karhanı ölçümü oyuncu kıldırmayız deyip nayet yakışı kıldırıp geldik. Hem maşu 2025 10. yılı vakitte biz hem de davamlık bizini istimalçılığa kollap maşaletke kekendikin biz yanımı özümüz bir pişiklap işlep bizden istimalçılığa topu bir sunaylı edigen meksetle. Hazır zavutla 10. yıl iş başlayıp buna hazırmış. Bir neç gün işi de bazağı sılış alıksı turu tuttuk biz hazır.
0: Oo, biz onu verip köydük hem de zavut onların.
1: Doğru. Hem de bunu maşo yağ biz site öyle işten tatip hem de ötken nahayet çın tutup. Yani birincisi maşo yağını site vağa vaxtısta maşo yağının ki terkibede muhit bulgun iş bağım yok mu? Uçurga mı yok mu? Sanat iğrim italyan yanıma koğuşun terkibi kayda. Bunun ki, konuşma videosu, ben Katarlık, ben bir diğer şu maddeler hem de bu biraz zilek iş kesi bu maddeler.
0: Doğru.
1: Mai stavlışta, ham mai stavlışta şu lağda dikkat kılıvattımız. Onun da başka pişirilip işleşir yanda hem de bunun dikkat kıldıran 8 sal kova. Birincisi bolup bu yağının terkibi ki sopun, fosfor, yipişkak madde, şam maddesi. Su miktarı, kislotalık kımmeti, uçuruşcan terkip, toyunğun yağ kislotası katarlık maşı. Bir neç türlük maddelerini birbirlep, her türküm-türkümlep, her işlep çıkırış senet alıqıstıkı, her bir çıka vaqtta bu. Maşı 8 kıl terkipten, her bir ötkeldin ötke vaqtısta bunu tek şürüp durup naayeti. Şunu kılıç.

0: Mesul kadın yok.
1: Şu ne ama?
0: Maşakçı bizdeki.
1: Bu kanda kolu bu mesul kadın bombay mesela vakalatçıda mesela bazara tekşürdüğün bombay türüp yanı muşunç ola.
0: Çünkü bizdeki maşu istimalçılar hakiki. Şenci bir aligenimizden şun istimalçılar özü
1: izlep sorab.
0: Biz ilik mesela maşu pekat teşvikatlı mı akasınla maşu radyo televizyon arkalıkla mı?
1: Şundak şundak. Kegen. Demek bir kitim istimal kalla, ikinci kitim izdep soraydı şunda.
0: Doğru.
1: Şunun bilen bu vakalatçılar mı mesela vay toxtapta mesela Akmar Vahit, Unzaot'un ki Akmar Vahit maksat rakikaten yakışken deyip silahını izdep var.
0: Doğru, doğru. Ha, bu yani en baş ne dese istimalçı.
1: İstimalçı.
0: Her kayda bir yok dükkan görüp Akmar Vahit'le mesulatı bir şey yok mu deyip lan sorsa ertesinden payda bulur da bu. Doğru. Maşını sor etken, maşı onu yakış yok şey deyip şu dükkanda izdep tip ekildi onu. Çok umba.
1: Turgunca ama bizden oydu Akmar Vahit'in maksatlarını şiltardımız. Akmar Vahit'in ullarını şiltardımız 20 metri oldu. Ya kaderlik anlıksla körümelde maa fıçırlığını biz kandaktırı işimizden çıkarıp tokuvan mıydık? Rozisi körüp duruvatsız şimdi. Doğru. Bu şu fıçırlığını yenilip duruvat, yenilip yenilip duruvatımız buna. Hani yolu fıçırı, yolu asasen ravan ki. Mevlutka benim fıçırımdan 5'ini kömeye kaldınız hep şundak mı? Mana reyim kömek mi ben varmış? Beş yılın taz yakın gelişmeyi çoğunluyum.
0: 5 yıl oldu.
1: Bana mı 5 yıl buldu, ızçılı şıltıvat kılıyordu. Her kitim bakanda 25 kiloluk kürüştün birini, 25 kiloluk undun birini, 5 litrelik konak maydın işkini ilip kayıt kilimeyen, 35 gün, 40 gün yitirdi bizden uyga. Çünkü bizden uyudu adam sahne köp, iş vakti ama kaynaplı durdu. Polo bak o şeydi, uydukların anımız şunda yaktırıp yayımızdı. Demek bu anlık uçularımızdan uçurulur. Mubadem de Akmar Vahit un zavutunun ki zavutunu köydünle, Bivas gözüşümüz arkalık. Ma sohbetlerimiz anlavatısla, yanlarının etrafındaki talla bazılarını kırıp aksanla buldu. Hatta ama bir kısım mahalli say köktat, satırga ama dükkanla bak o, şu yerlerde mi köydüm çoğum ben. Şuna eğer tetipakay, istimal kıpakay, üzemnin sağlamlığımız için, üzemnin yakışı yemekliğimiz için de parayla kalan olsa, Akmar Vahit onun yağ görüşlerine tallap işletsenle buludu. Kaşka Peyzavat'ın Akmar Vahit'in unu yok dedi. Bah.
0: Baba.
1: Peyzavat'ta unu olmasa o atıkken Osman. Bu yeken de çıkıp atkan meksulatla. Peyzavat'ı bağımıza bu.
0: Peyzavat tolup bah.
1: Onda hükkette. Baba siz belki çoğrak talla bazarlarına ya ki
0: olmayı görüş dükkanlarına bir
1: pasla. Kermiga okşaysın. Mesela topta akçı uğurulur da asasen bağlı.
0: Baba.
1: Geldikte. Doyunumuz gidiyorsa. Aldı bilen doyunumuz gidiyorsa burama kapat vereyle. Bugün çıtı uflaydı kalla sel köpüp kılı batırma doyunumuzda. Kınan da olsa doyunumuzda ak mervayit de. Fıçırı izbi kınla çoğa. Doyunumuz gidiyorsa ak mervayit. Ak mervayit de izbi kınla. Biz ma ekranını sürekli tatlı şekli arkalık. Silahge bugün mü Akmar Vahit'nin ki undun bir kalta. Kaç kiloluk ne besek ulan?
0: 10 kiloluk ne besek?
1: 10 kiloluk undun bir kalta. Akmar Vahit'nin ki gürüççü.
0: Gürüçtün 10 kiloluk.
1: 10 kilo, 20 kilo oldu ha.
0: May.
1: May. Yağdın?
0: Yağdın 1 ton.
1: 1 ton.
0: 5 litrelik.
1: Vaa 5 litre. Ne çöğendi bu?
0: 100 ne çıkı.
1: Oyu. Onda olsa? Açık
0: suydan? Açık suydan, bir lehirden işkital çıkıdı.
1: Bir lehirden işkital çıkıdı. May.
0: Şunu evet değil.
1: Ama hat, pinglin çörümüzge hat kaldırma vatamsızla, kandak bir söz kaldırıp bakın hazır cimştük gitti. Hazırının özde mesen, Ak Mervayit de bizi, kıgan anlık uçularımızga, al içilmay kaldı mı birden saklap duranla ben bir iz bakaya. Ak Mervayit. Yine doyunumuz, ya izildik ya izildik ya. Yine doyunumuz gidiyorsa eğer de mukabat gayrısı kalsana Ak Mervayit'te tohtuma izanla cuma. Tohtuma yazanla biz malum sanık yetke vaktine ekranı sürekli atış arkalık mukabat yorumuz bayanma. Ruzun dep ettik o Ak Mervayit 10 kiloluktan bir kalta, 10 kilo gürüş bir kalta, 5 litre may bir ton. Onun kendin ki bir lehirin onusunun şıkkı kutu şıkkıdan Ak Mervayit açık suları. Vau, ne miyle toktap durunla? Beşin salonumuz gile toktap durunla, ha? Beşin salonumuz gile birden toktap durunla, bulamdı.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Tonat kudun emdi aldım, sel toğuzup şikin he.
0: Dada, emdi sen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
2: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
1: Berket olur mu?
2: Ha?
1: Memu bay berket unu işiltip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızlı mı alay?
2: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işiltip, ticaretiniz ne, tekimi ronak tap kızım.
3: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök kutuluk yeni mahsulatı pazarına selindi. Kutunun eğzini açsanızda mukafatlık faaliyetki katnışı alaysınız. Brazli'din keltürülgen kualana koştulan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
4: Ali Mektep imtihanı katnışı sepirinizde biz hemra. Ahmer Vahit Unluri, Arman Yemeklikleri, Pesil İşçimliki, Okyanus Sağlamlık Yemeklikleri, Narat Sütçiliki, Çakacak Gazırları, Sebile Yemeklikleri, Livent Kahvesi, Amina İşçimlikleri, Özçin Titutkulları, Abide İşçimlikleri, Bereket Unluri, Misran Qizileri, Tırvaz Yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğan okuğucularga medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zeper kutuşuğa işenç ve ümit bilen karanla. 174 katnaş radyosunun ilan alakı numarı 13-3-9 9-103-241.
3: Yağmur pesli uğurma vakti bilen keldi ten. Dehkan aldıraş maysı tikip türüp yan. 6. 5. günü yaz pesildeki 3. mevsim uğurma vakti mevsimi yetip geldik. Uğurma vakti dallık ziraat teriş mevsim bulup canıpta dehkalla şal teriş bilen aldıraş bulundu. Şimalda küzgü buğdaydın osul elinudu. Bir ülüş acır sındırsan, bir ülüş osul alısan diyen geppa. Uğurma vakti de tırışçallık körüstüp, mol osul ve güzellikki tolgan yaz peslini kütüv alaylı.
5: Bir yüzyatı dütüt, katnaş sanat radyosu. Kaderlik anlıkçılar, bugünkü programımızda biz bir mahsus sohbet uyuşturduk. Yani Akmer Vahit mahsulat rakıdaki mahsus sohbetimizi yaptırıp anlaşanlarını karşılayalımız. Hani bir vasıta anlatış üyemizde bugün yakın ayı Akmer Vahit yezgilik tarakka şirketinin kurgucularından biri Roz Sakna Alay'da teklif kurgan. Doyunumuzdaki dostlar, toktap kaldınlar bu, ha? Bulunla, doyunumuzdaki dostlar. Sel tor süreti yakış olmayı kılıp atamdı. Yukarı götürülüşü tazı digendek yakış olmayı kılıp atamdı. Yani vay. Ondan sonra yani bir yukarı götürülüp etken basanla onun kendi bir sanap silahımı kapat beri etken basak. Kayışın işe gayret kılın. Hürriyet gayret kılın. Oda şun min şu vaman digen dostlarımız kayışın işe ha. Gayret kılınla, ZX degen dostlarımız gayret kılınla, Enver degen dostlarımız gayret kılınla, Çinru Bey degen dostlarımız gayret kılınla, değil mi? Sıla gayret kılınca o ağırlıkta biz mavu dostlarımızdan uçur olarak karsak. Yakışı mı, ben yakın da uçur beri vatıma, Akmer Vahit'in başka mahsulatlarına işletip gelip vatıma. Dikim bu şu Akmer Vahit'in açık sözünü yakın da izde tapamadım dedim, o yüzden bir çöğünce bir ha?
6: Açık sözü tıkı bazak silinmedi. Resmiyetini yapıp oğan bozsak mı? Biz yana tıxım mükemmel bir aletti kılımız deyip bazı bir maşı yıkımını ozu yana üskülleğine ekegen. Şu üskülleğine azır kuraştırış baskıcı dolu atıdı. Şuna bir mezgil vakit naitin asıl vakit kaldı.
3: Onun bu içti bazağı selişki mi hile vakit geldi?
6: Bunun azır 3 yıldın açtı. İçti oturdu. Bizden azır mesela maşı çıkıp atkan açık su mu? 3 yıllık açık su deyip yazdık bunu. Açık su içip oldu hazır. 1000 tonundan artık açık suyumuz bazır. Ama bununla pişirilip işleş... Kaçılıp işleşten aldı da... Nurgun ötkelle varken çoğu. Mikrop sızlandırıp kaçılaş, süzüş digendek... şu bir türlük... Şu üsküllerini kuraştırış... toluk iş kürüştürüp boğacağını bir 13 gün... Başı aynan ayak içi... toluk bir bazağa kirişki biz. Terişçallık köstümüz.
3: Buldu. O Adilcan kıyım mı programımızı anlatıp dedik ki şükür ağabeyimki salam. Bugün cıkırak mükafat verdiğin hıyalanla beşanla adını köründü kaptım. Meninki de o köründü kakandı öyle ki ruzunluki de ne körünmedi şuna. Hoş. Yine hemkar gelemi yüzdük ki dostlarımız. Bana gelemi yüzdük Allah'a. Akmer

0: Sağlaydı'nın onya girişlerini sokat kılaydı Benim top elip saklaydı ornum yok. Şunu parça asam mı top bahadi beremsile ornum örümcüde. Rast kep kısa ben işletip bakmığa. Lekin mukabbet ben sağlığına sınav göreydim. Aldı bile işletip gör onun kendin. Sen değil mi?
1: Doğru.
0: İşletip köy kendi kendin kendi. Ha o mu? Tesirat yakışık kendi sak olalı de. Aşu pifak verip değiş baksanız boludu. Akmervayet'in
1: Bizden
0: onya
1: mahsus
0: girişlerini aksiyet.
1: sorunumuz başladı.
0: Ya. Demek ki Amkar gelemci şurunda gelem jugallığa akmarı vay unya görüşürüm bereydim. Aa unya görüşürük sütü ilk kese yapmaydı an yaksı. Yağların ekep açık sularına ekep ez kaldı oldu kezim. Bu mu yakışık hıyalken ha? Dostlarımız ma doyundaki dostlarımız hali yer kağanda kılıdı baptı. Doğu karsam ruzon. Doyundaki dostlar fıçır birimiz dedik emez mi?
1: Tortu bir yakışamaz.
0: Bir yukarı ırlığa batıdı, bir tüvellep gitip aradı mına. Bay Jinru degen dostlarımız keşin yişi o bek çık uçur yollaptı Bay Jinru dapçı mı onda asamış keşin yişi o degen dostumuz ya bol de sizge mukabbat bad okumuştan açıdın keşin yişi o mış Bay Jinru degen hayatını köp yollan dostumuz mavu bizdinki isminiz ne ya telefon numaranızı kayarın uçur yollanınız ne bizden hotelge sışın şekil söz kaldırıp koyun bulamdı Kaytı bir tekitleyimiz, onu kendi tekrarlap olamayınız çünkü sohbetimiz var. Kayışın yişe odigen dostumuz anladınız mı? Gördünüz mü? Bizden gibimiz anlavatam siz. Eğer anlavatkan bulsanız, isminiz ne, telefon numaranız ne, kayanın uçur yolluğunuz ne, bizden hotelge sışın şekilde söz kaldırıp koyun. Programımızın şükende telefon numaranız ne, münasetlik kadınlığa temillap verimiz. Siz Akmerva etnin ki 10 kiloluk görüççüden bir kalta, unudun bir kalta, Yağdın bir ton 5 litrelik ha. Onun kendi açık suyun iki bodulka sizge takdim kıldık. Hoş. Onda olsa mal radyo anlap atkan dostlarım İslam anlap durun hocam. Hazırını hızı silahı mı? Mukapat bir işine başlayımız. Hoş. Onda olsa bayan bizim şu yağ zavut hakkında tepsili çöğünç bir bulduk şuna.
1: Doğru.
0: Enneme açık su hakkında. Açık sonu zavutunun ki umum ahval hakkında bir çöğünç bir ama sen bizim verip köyde koyu sükürler digen acayip ilgar mesela muşu zavutunun açık su zavutunun hem de meydan keltürüş çeriyanın anlamına ait cephalık bol diye bunun sağa meblağın anlamına ait köy hakiki en iyi usulde işitilgan açık sonu istimasağı takdim kılımız da pek köp cepha çektanla bolsun muşunu bir başlayayım bir sözle pekan bolsun açık su zavutunlarını bir Şunu vakam basak diye bunu çok
1: kurdu da köpçülük rahmet. Bizden açıksız zavut kılıçtık ki maksat ne madese bizden ki maşo özümüzden bir alaydılık var ya bunun da. Ameliyatta biz bir burunda da bu açıksız olan bu iç dişi kesbini özümüz okumaydık burunda. Bu nereden kep kaldı dedisi? Kaydısak bu kipek asas köp miktarı kipek işletildikken konaklı yağmısı görüş Şu Katarlık nesle açlıkta işlenildiğin bu kaçka. Bunu kaydırsak kipekle mi en yakısını dese biz çıkaralıydık kendimiz. Konaklan dese konaklan mı yağımızda biz nurgun yerde. Nurgun yerde ama şu konaklan ki özüne bir vasıta pansiyon kılıp lan işletken bolsa. Biz konak onu zavutu boğan bu kaçka bunu naati yakış tazlap. Tazlanan konaktan yani yağımızını çıkarıp. Nurgun adam biliyordu, konaklı yağmısın, naat, şekildek bu, naat, yakışı bir ilgi, şifen içişke kildiğen şu yağmıdın, biz birinci kıtım içtilgan çıksone, şu yağmıda içtimiz. Yağmıda içtip, 13 gün, 20 gün etrafı da içtilip boğan den kiyin, endin bunu, çocuğunu, maşı, yemeklik çocuğunu o çıkıda uçakta, yemeklik çocuğunu, süren aletke, bunu maşı, hava bilen oksitlandırıp durup, Sön aletki ekilimiz çok. Sön aletki ökep boğandıkken ameliyette bu açık su işlenip oldu. 20 gün aletti. En bunu ekilip kipek ne? Bizimki kipek din mi? Mesela günlükü 120 tonlu kipek çıkılgan olsa. 120 tonlu kipekten işidiki 20 tonlu aletki kipek ne? Biz mahsus ayrıvalımız bunun için. Başı açık su işleş uçurla. Çünkü bunun naati bek. Tazlı kadın taati. Bu hatta ki yem keşek işletildiğin kipek olsun mu? Biz mani yemeklik işletimiz diyen haletki ekip durup umum kipek nakçeden 20% kipekini süzüp ilovalımız. Nurgun Zavutlu da kipek bazadı şu yem keşek işletildiği diyen kipekini ekilip işletmişim mümkün. Biz çoğu dese bunun da maşı istimalçılığa bir vasıta en yakışını sunumuz diyen maksatta kipekten kim o en yakışı birden bir soyap ilinğen pakize, pakizlik cahitinin olmasını, her bir cahitinin en yakışı kipekliğine gidip şunu tollap durup endin. Öyle ki sen bu boğan açık sonu anı töpsükü koyduğundan kiyin yaz vaktiler kop kalsa 70 gün alette. Kış vaktiler kop kalsa 90 gün alette. Şu tonu içinde bronka en iyilikten saklıgan hazırlıkı yeni pen teknik olan. Bunu hiç kayda sırtkı muhit ile uçuraşmagan. Yani bunu da adam işlemedi sizlik ödenle. 24 saat içinde tosa şu bütkül optimatlaşkan alette bir adamla kontrol kıldı bunu başkurdu. Kompüterde oturup. Hiç kadar adam sırtkı muhitle uçuraşmagan halette şunda çıkıdı. Kasanım ki onlar belki maşu pat yakında bizden istimalçılığımı şunu oldu yüz görüşüydü bizden maşulatıyla. Emeliyette açık suda nurgun çökmele tek terapte daha kaydısa açlıkın çökmelere basılı oldu. Açlık işlen geldik için. Bizdeki de çoğu da ise biz hazırki zamanın en terakki kılgan haleti de bu açık suyu süzüp hazırki maşu içimlik su haldı geldik yani. Bu tem, pırak, renk, açık suyun rengi. Ama bununki tikki çökme asıl olmaydı.
0: Nerede süzük ya?
1: Süzük alet. Yani bunun başka ilaki çiritişten saklaş, o bu degen derse. Fakat yok, panfuji degen derse. Yok. Biz hatta ki maşo suunu birinci kıtım kuyugandım başlayıp suunu bir kayıntıp, aş itip, aşını kayıntıp, onu kendin mikrop sulandırıp andın yani kipekten töpüskü tökep, kipekten töpüskü tökkendin kiyin bu pişiklap işlenip boğan açık suuna yanı mıycın kılıp çoğuvin açı intayın ilgi su maşo mineral su işleydiğen zavutladın ötkeziş arkalık bunun işlilike çökmesine toluk süzü ödümüz bunun için. Patikanda istimalçılar maşını körep belki nurgulları heyran kılışı mümkün. Bu açık su diyen burundan tatip biz çökmesi var ne çıktı. Açlıktan işlengen boğaçka bunun ki çökmesi oldu de. Birinci bunun da adını dep öttüm. Çökme asıl bulmasındaki birinci sebep ne mertesi? Bunun da maşı biz işletilgen konaklığın yağmısı. Yani bunun diyenfin bulmadan boğaçka. Yağmını işletken boğaçka bunun da süzük çıkıldı birinci kıtım. İkinci kıtımı kaydatırsa kipeknin ki yanı diyenfin yok. Onu yok. Kipeknin naati, pakizi, çoğun çoğun dallık olan kipeknin ayırıp işletilgen bu açıdan. Biz onu destepti mu, bunu çökme asıl naati az. Yanı mı, bunu maş çökmeni toluk tüketiş için biz maş yıkınlığımızı nurgun yanı silinmeni silip maşı en yakışı boğan uslupta, yanıçı boğan en evlilikini saklap hazırlıklı zamanlığı maske egen ağlattı ki bir açık sonu bizden istimalçılığa sunumuz diyen maksat olan başı şunu hıl uzak oldu.
0: Şundak.
1: Partiye hükümet tarafı bizdeki icazet namını verip işlep çıkarıp satsanlı buldu bazağı satsanlı buldu diyen bu olsun biz yani özümüzden jukur talep bilen bazağı tıkı sap bulamadık. Pat yakında ama şu istimalçılarla yüz görüşüde.
0: Bek aldırmadın la. Bek aldırmadın la. Biz meyada akmer vayet açık suları dedik. Size kayıt kayıtısına kalıp özenlerinin telifi yetkisi.
1: Doğru.
0: Pişil mandak çetkaya vakti da bunun silivetken meblağınla nait köp.
1: Doğru.
0: Milyonun üstündeki meblağını.
1: 2 milyon. Hem bunun da yanı bir ötep gitmiş adamdı. Bu toluk bir ucudu çıkmagan bir iş babi yani çok kaydadıysa biz maşo açık sonu hem de bundan kiin maşo şu korkan besem tanlı obin kişiler ge kontrol kılalık dek halette bre şunu sınaklı vaktimiz bu sınaklarımız mı
0: boludgan halette şimdi
1: bu sınaklarımız mı pat yakında biz maşo yukur dercilik orunluğa sınakka yolladık şu mu sınaktan toluk ötep tecrübelerimiz şu hakiki toluk maş muayyelleşken dinkin şu açık salağını mı biz bazarlı silişine şunu biz asası maş yukun ne oldu şu köp vakitlerin ne mədisi maş şu istimalçılarının ki ne mege ihtiyacla kazıldı istimal topi şunu tetkik kılış doğrusu vaktimiz köprak gitip aradın.
0: Rast demesim o bu cahitki izin işlerimle hakikaten çünkü mükemmel bir halalette birli işlep çıkan ikiyen baştan ahır şu ölçem boyunca işlep çıkırmız da pek tırışçalık göster.

0: 6 ayda orma vaqtı mevsimini kütü aldık. Bu vaqtta hava temperaturası körünerlik örleydiğen boğaşka yüreknin yüke tedirce eğirilişidir. Şuna adette kanuniyetlik demelip, keçeçi uxlamasını azaytış, keyfiyatının ziyade ciddilişinin saklanış, şundakla açık, maylık yemeklilerini azıraq, soğuk içimlik, çökümüz katarlıqlarını muvafık miqdarda yiyiş gerek. Hava ısıp kesimi ziyade soğuk yemeklilerini yiyiştin, kündelik durmuşta hava tanışıgışının temperaturasını bək tövən tanışıp, salkındaştın saklanış lazım.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
2: Qadirlik anlıqcılar, bugünkü söhbətimizin yanına davamlaşdırımız Aqmervayit məhsulatı haqqıdaki məhsul söhbət. Əndi beyvası an süyümüzdə yəkənaya yizgilik tərəqqiyyə şirkininki qurğuçularından biri Roz Saqba. Roz Saqba'dan biz bugün Aqmervayit yağ, gürüç, açıq sularını çörüdükən asasda əndi para anlaşıbatımız. Bayan bir anlıqçımızga mükafat bəgən. Əm tünüginki mükafatqı erişkən anlıqçılarımız içi də Boran Şah. Riyasetçi Mevlüt İbrahim Ruzon çarşamba günlük programda mukabat bəgən idanla şirkətdəki münasibət xadimla mən bilən nəyət aktif halda alaqlaşdı programıqa və Aqmervay şirkəti köpdən köp rəhmət idi mən də bizninki minnətdarlığını bildirib tu.
3: Rəhmət.
2: Əmdə ma radio anlayatqan dostlarımızğa mukabat bərəylə bayama da oyunumuzğa dostlarğa mukabat bəgən nəyət aktif qulan qatnaşdıqlar sizlərə köpdən köp rəhmət idimiz. Bosma doyunumuzga dostlarımda köprek bir denzen kıp koygan bosana. Muşu denzen kıgan, köprek denzen kıgan dostlarımızga mı? Eğer daha közümüz çılıkıp kıp kasa, mukabatlarımız ne ergiz aymayımız cuma. Onda olsa radyo aldırık ima, radyo anlavatkan dostlarımızga mı? Okşaş şokul mukabatını bireyli mi?
3: Bireyli, bireyli. Şunu okşaş bireyli.
2: Onda olsa, kaytı bir tekrarlıydı mı?
3: Ondan 10 kiloluk uvan, 10 kilo gürüç, 5 litrelik maydın bir ton.
2: Bir ton.
3: Bir yürüyüş maşı açıq su yani bir lehirde iki tal çıxdı şunundan birini.
2: Onda olsa anlıq olsa dikkat kılın hazır 15'den 47 ötdi. 15'den 48'den başla pışır verirse 13. bulan anlıq uçumuz. Bizim okumayımız haklı da.
3: Doğru.
2: 13. bulup Aqmervayit digen pışır yetip gelen anlıq uçumuz gümme kapat yerimiz. Yani hazır 15'den 47 minut 36 sekund ötdi. Yani bizdenki Vision salonumuzga XG1074 FM derhal içip 13-ci bulup uçuru yetip gelen anlayıcımızda mukabat verimiz. Onda olsa 15'ten 48 ötkendiğinki insanayımız. Cuma anlayıcılar yine ha. Hazır 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yollanla. 13-ci bulup uçuru yetip gelen dostumuzda Aqmervayit un, yağ, gürüç, açısı olurdun mukabat verimiz. Yine kaysa anlayıcımız bugün. Nah, teleylik dostumuz yine ha.

ananın cıklığını ya. Ha, fıtırlı ananın cıklığını ya. Sana tüketelimiz mi o? Oy, toktanlı ağını ıtılar buldu hem de 48 ötep buldu hemen bana sanım olay. Ağın ağını ıtılama doyunumuzu kırıp doyunumuzu köpürek jüreklerini verip başına nömet kılımız ya. Voy ruzum yamancık bu fıçırla. Makaran 15'ten 48. Bana birinci. Biz 12. boğan ağlıkçımızga dedik ağlıkçımızga. 12. boğan dostumuzu hazır sanayımız. Hemkar gelemiyiş birinci şimdi ama. Nurdun Rozi fıçır verip sizde Akmarvay degen bolsanız ulatı. İsmini okuyamagan bir ağlıkçımız 3. Mehmet Tursun 4. Oyzümgül 5. Rahim 6. Nur 7. Barlığım ballarım 3'ün 8. Sevi 9. Fıçar taksi Niyaz Fıçar taksi 10. İsmini okuyamaydıgan süpermarket degen 11. şimdi ama Kurbancan 12. Ay Kurbancan. Muşlu fıçarını verip sizge yakın vakitte alın bir anı. Kurbancan onda asa sizge bir kurbancı asımlı kanun oslamı cıkbalışı mümkün. Ben ama tağızdım, bijitilim ketti sizge. Tağızdım, bijitilim ketti.

0: işletildiğin hem şunundan bütün tamamlarını her millet istimacılara derdim olan mihmalları maşansını mı hiç buldum ya.
1: He, onun bir hem karışıp yanına istimalçılarını bir yakşı yemekliklerini bozurlansın.
0: Doğru.
1: Dep, şu
0: yani üyeleri ekten mi geldiğe nispetten mi sen şu mihmalları maşansını bir akmer vayet on ya görüş açık soluruna bir.
1: Körep tit baksı buldu.
0: Şunda hazır bek çıkku deyim hazır ha. Kaşkaya'da birisi var. Yeken de birincisi.
1: Yeken de ikisi var.
0: İkisi var mihmalarına başkanıstan.
1: Kaşkaya'da birisi var.
0: Kaşkaya'da bek çoğundaydı onu. Tekrar bir yerip bakmadık ha.
1: Ölümçüde ikisi var.
0: Ölümçüde ikisi var.
1: Birisi içilip oldu. Bu şey sen de ikinci yılınısı. Ama şu davenge.
0: Davenge avu. Fulivan. Fulivan'ge. Terepke.
1: Pat yakında bu mu?
0: Kaç ara kaç ara
1: Fulivan. Tegarlıkla kattık kılavatımız.
0: O vakti de mi o bir vas gözümüz arkalık belki bu vakti dostlarımızla fıçır bir işimiz mümkün.
1: Doğru.
0: Bunun iki kandak bir terakkiyat pilallarına bir anlam baksak bulam da.
1: Bunun iki terakkiyat hem de başı bizden istimalçıla bizden nemen ökütütken bizden kubretimiz yetişçe partiye hükümet kolluşu aslada hem de şu mahsulat ne, işlep çıkarış ne? Biz şu çağın tat, o düşümüz. Hazırca maşu kılavatka işlerimiz ne? Vayığı yetküzüp, hakik istimalçılar yargıdak bir kılıp.
0: Demek hazırki iştiranlarını tekimi yakış kılıp. Kiyinç mesela bazı akvali istimalçıların ihtiyacı kasasın. Mahsulat işlep çıkarış başlamak mı? Buran Şah, siz katniş bektiniz dana, tünügüm mü ilip, bugün mü ilip, vay siz bolusuz ki bana. Bu kurbanca, men şu kurbanca mı de, yak. Biz bir tilim tağız evetken, kurbanca şu, kurbanca mı? Ya ben öyle teke, ben kurbanca şu mu, baş kurbanca mı de. Bir tilim tağız evetken kurbanca. Kurbanca nereden fıçır yolladınız? Ey kurbanca ayağı canlı gidip, nereden fıçır yolladınız?
1: Telefon numarını mı yollaptı?
0: Telefon numarını da. Doğru yollandı mı? Tünügün bir anlıkçımız kattık ayağı canlı. Hata yollap koyup ki, bektest alakalaştık. Kurbanca, bu olsa adırsanız mı yollayıp tanıcı mı? Onda olsa anlıkçıla, bizden yani sohbetimiz ahırlaştığına kadar 6 minut tak vakit kaldı. Azırak bir el Allah'ını anlayıp kaydıp gülümüz. Dikkatinle devamlık sohbetimizde basın.
2: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydin.
3: Tonatkudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
2: Dada, emdişsen bulamdı.
3: Vay tek soğuk.
2: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsizmi, yanılı soğukluk çay o.
3: Pallop içtiğiniz yanıla pesil soğukluk çeyi. Tamak etkende, cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, tabii töven natriylik tuzunu şiltin. Tiyanşan külü tuzdun kegen töven natriylik tuz, ilmi tanşılıp, terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Temini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vaganda cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan töven natriylik tuzunu tallan. Cayladaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukalları da setil oldu.
4: Yamgur pesli uğurma vakti bilen keldi tan. Dehkan aldıraş maysi tikip türüp yan. 6. 5. günü yaz pesildeki 3. mevsim uğurma vakti mevsimi yedik geldik. Uğurma vakti dallık ziraat teriş mevsim bulup canıpta dehkalla şal teriş bilen aldıraş bulundu. Şimalda küzgü buğdaydın osul elinudu. Bir ülüş acır sındırsan bir ülüş osul alısan diyen geppa. Uğurma vakti de tırışçallık körüstüp mol osul ve güzellikki tolgan yaz pesilini kütüv alaylı.
0: Kadirlik anlıkçılar, bugünkü programımızda Ak Mervayit mahsulatlarını asas kıgan aldı. Sohbet uyuşturduk, dostlarımızın ait kızgılık olan katlaştı. Şimdi Rozi, Nurgun anlıkçılarımız mı? Bayım özlüğü de ne? Bizge uçurulanı yollap şimdi ama.
1: Doğru.
0: Ak Mervayit mahsulatlarını işletip kilovat kallığını, bir kıl minnettar iş geldiğini, söğünüş ilikide oturup koydu. Belki hem de silahım o. Maşa istimalçılarının ki kolluş arkalık terakki kıldığında bugün günü keldiğinde. Elbette istimalçılığa boğan silahının bir kıl minnettarlığına rahmet Allah bol işim mümkün şimdi ama.
1: Doğru. Ahırda vakit mi o az kaptı. Birincisi maşa partiye hükümetke bizden maşa aletke ekekçi boğan. İkincisi maşa bizden kollap kilovatkan bizgi işengen

0: Бейжің вақты саат 16.
1: Өрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейлин Луканда көлімі 50 квадрат метрдің 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызда күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдың сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
0: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir keyfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıp, yak sizi çeksiz şatlık çömdürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını Tianşa Rayını Xalık Yolu 55. numarığı jalaşkan Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümü alahaydı tələb kılgan. Jinkang Junyi Doktorxanasının teri keserlikleri məxsus bölümünün oranı Ürümçiyari Tianşa Rayını Xalık Yolu 55. numar. Yedu Mihman Sarayı Yandaş Binanın 1. 2. 3. qəvətlirdi. Telefon numarı 177-267-80-531.
3: Bu programını Tırt Soda Çekti Şirketi alahaydı tələb kıldı. Sakılın bosu kançı yerik. Әдіпіні берәр Тірек вә Тірет. Тірек вә Тірет маркасының еңі мәхсулаты варыс маркалық 6 тығылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы ішілтедіғініміз варыс маркалық сақал ағычы.
2: Bu programını Xotan şəhəri Qarqash yolu 55. numarığı yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıdı tələb qılğan. Telefon 187-0903-3337.
4: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
4: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumğa sındırıb atqan tursanız.
4: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət uni.

0: 比受刑的刑更要拿波兰中国的利益受
1: 刑我让大家留下的不是无用让他

0: avtomobil aydiganda xeyqa ichib ro'yingizni urg'uting. Birozdan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyqa ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyqa ichimligi
1: Altıncı ayda orma vaqti mevsimini kütüp aldık. Bu vaqtda hava temperaturası körinerlik örlaydigan bolgaçqa yürekning yüki tedirji eğirilishidir. Şuna adette qonuniyetlik demelip, kechechi uxlamaslıqni azaytish, kayfiyatning ziyade ciddilishidan saqlanish, şundaqla açıq, mayliq yemekliklerni azıraq, soğuk ichimlik, çokumuz qatarlıqlarni muvafiq miqdarda yeyish kerak. Hava isib ketsimi ziyade soğuk yemekliklerni yeyishdin. Kündelik turmuşta hava tanışıgışının temperaturasını bek tüven tanışıp salkındaştın sakınış lazım.
2: 174 Katnaş Sənət Radiosu.
3: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplanın biri rahmetsizgeden ibaret. Kulakınız çıraylık gepladı bolsun. Eğizinizden çıraylık geple çıksın. Mana şu çıraylık geple kalıptın kalıplagi yol içip bizga do'stlik va muhabbatning ishkini ochib berdi va hayotimizga texmi go'zal mazmun qo'shdi.
2: ...107.4 Qatnash San'at Radiosi.
4: Hurmatlik radio anglovchi do'stlar, sizga rahmat etqimba programmamizni davomlashtiryapmiz. Bu programmani Urumchi shahri Tianshan rayoni Xalq yo'li 55-nji nomerga joylashgan Jinkang Jongyi doktorxonasining teri kasalliklari bo'limi alay talab qilgan. Yana Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nji nomerga joylashgan Barakat ashliq may zavodi alay talab qilgan. Trit soda chaklik shirkati alayda talab qilgan. Bu o'rinlarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz.

0: Programımız davam ediyordu. Şu jarayonda hem de kelgan yol uçurlardan dostlarga yetkizeylik. Eğer de şu arkadaşlar özünde ketayotgan yol bileklerden yol tuzulgan ehvallar bolsa, uçurbasanlar buldu ihtiyacı dostlarımız paylanğaç mansun. Programını yaqtırıp anlayma degendek şu dostlarımızın köngül sözlerini tapşırıp aldık. Hoş bulduk. Tamamlıq şu programımızın mənəvi uzuq azanlar aş her bir məzmunlarını anlığandan kiyin Nurgun şu yaxşı tərəflərdən ülke asaq deb oylaymız. Aqsudum hava bək sıx yaqtırıb anlavatı mən deydu. Daimcan qarşalımız bulbul qoya hədimizdən mu? Qarşalımız da yaxşı məzmunlağı rəhmət qındız ay salamət bulun deyibdu. Siz mi salamət bulun hədə? Onun başqa avazlı quşurladın mu? Dostlağı et güzəylə. Abdükerim.
1: Olu sürəfimizdə Zülçay Yunus Pəndaş ətraf yolunu rəvan.
0: Yeni bir uçurayım.
1: Olu sürəfimizdə Kimali Dost yolunu rəvan.
0: Yaqtırıp anlavatkan dostlarımız Qatar'da xıbal ediniz mi? Çıraylıq güllərini əvvətdə programını yaqtırıp anlavatkan bildiribdi. Şu Maytaqça taşıyordu da kök numarı taqdı boğan 8 kişilik maşını mansu bulamdı. Maşına 8 kişiliklikin maşında 6 edin ba. Buludu mansa? Bunun nisbətən pek alaydı başqa tələb yox. Abdurrahman Somkisakımızda mı karşılayalımız? Yaqtırıp anlayıp etipsiz, rahmet. Almız isimlik anlıqıcı sizden mi karşılayalımız? Eğer yol uçurları olsa, yol uçur evetdenla veya ki, şu anlıqan biz yetküzgen məzmunla qarıda söz bayan kılışını xalısanla, ya ki köngül sözlerinle deyişini xalısanla mı? Elbette buludu. Şincan 1074, Slavçı mülazım etdi.

Uşturpanda sakçı halık küş ulap, kapsılıp kalan seyrek bürkütünü kutkızıp aldı. Tabiatke koyup beriş aldı da, kuşka bir vaklık koy gözü berdi. Altın jayınan şükünce günü Uşturpan Nahiyalli Kungan İdarısının sakçıları təvəlikideki amı bilen birleşip, dövlət tarifidin birinci dərəcilik qoğduladığan hayvan seyrek bürkütünü muvaffaqiyetli kutkızıp aldı, həm tabiatke koyup berdi. Şu günü saat 16'da, Tavallikteki amma etizgi su tutup atkanda, yoğan bir kuşunun etiz beşide palakşı büyürgenliki. Normal uçalmayı vatkalıqını baykap, dərhal sakçıgı məlum kılıp, yardım tələp kıldı. Sakçı yoldaş, etizde bir çoğun uçar kuş medirli yanmay turdu. Karmakka qoğduladığan hayvan da kılıdı. Hapı bombay tez gelip körüp baksanla. Dedi, kent ahalisi ciddileşken aldı. Məlumatını tapşırıp alğandan kiyin sakçıla, Dərhal kutkuzuş cabduklarını ilip, nəx meydanğa atlandı. Sakçıla nəx meydanğa berip, bu kuşunun yerde öğrü bulup, birdem sayırap koyu atkalıqı. Amma uçalmayı atkalıqını baykıdı. Enchki tekşürüş arqılıq, bu kuşunun roşen taşkı zahmısı yok bulup, pekat on tırnıqı da konu zahmı barlıqı. Bir tal tırnıqı kemtük bulup, asasi hareketegi təsir getküzmeydi qalıqı. Amma bu qıtım tırnıqı etizdiki arğamçı toruğu çirmişip qağalıqtın kapsılıp qağalıqını baykıdı. Sakçıla onu kutkuzuş, yardan beriş qapısıgı orınlaştırıp, koy güşi və su bədi həm də dərhal kəsbi kutkuzuş yardan beriş xadımları bilən alaqılaşdı. Uzun ötmək, yavayı hayvallarını kutkuzuş yardan beriş mərkizinin xizmətçiləri nəx meydanğa yetib gelip, pərq etiş arqılıq bu quşunun dövlət tərpidin birinci dərcilik qoğduladığan hayvan seyriq bürküt işgəlikini cəzimləşdirdi. Xizmətçi xadımla nəx meydanda bağalıqandın kigin saxçılağa. Bu seyriq bürkütünün konu yarısı saqıyıbdı. Uçuş, ov ovlaş iqtidarı mükemmelken. Dalada yaşa şəraitini tuluq hazırlapdı. Tabiatke koyup berişke buludu, dedi. Arkadan kalıq sakçıları, hizmetçi kadımlar bilen birlikte ekologiyelik muhiti yakşi tabiatke koğduldugan rayonga berip, seyrek bürkütini tabiatke oğuşlu koyup berdi. Tabiatke koyup berilgen seyrek bürküt, kanatlarını kerip, aylınıp, asmanga kütürülüp, en ahırıda tağ ormanlıqının içkirsige karap uçup gettim.

0: bu programını Tırt Sodiçak şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bosa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırt. Tırık ve Tırt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgınımız Varıs markalık sakal ağışı.

Programımız başlanıpla anlıqçımız Chun Tian deb isim qoyğan anlıqçımız yaqtırıp anlavatman degen uçurunu qaldırıpdı programımızni. Yaqtırıp anlığınızğa rahmat. Yana Zühra xanım mu uçur qaldırıpdı, rahmat sizgə. Qaysar ayal hadimiz mu programımızni anlavatıpdı, rahmat. Onundan başqa mushu programımızdiki məzmunu başlaşdı.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Sanat Radyosu her vakit silage hemrah.

Hürmetlik radyo anlıqçılar anlayıvatqılanlar Şinjan radyo televiziya stansi 107.4 katna sanat radyosunun bevasta anlıqtavatqan gülğunçlar programisi. Yana anlıqçılarımızdan kelgen uçurga qarsaq, badam taksi uçurum programimizni anlayıvatıbdu, uçur kaldırıbdu, tapşırıp aldıq yana. Şingfu deb ism qo'ygan anlıqçımızmı programımızni anlayıvatqanlıqını bildiribdi. Sizge mü köpten köp rahmet uçurunuzni oqıp tapşırıp aldıq. Yana anlıqçımız Madina mı bir resim evetibdi. Bir aylan mı şu avtomobil tonukidin beşini çıqırıp İsapta yerim bedeni sırtıdaki sürat tatıvatkan bir görünüşken. Hem yaz kirişi bilen nurgun dostlarımız yine müşündak katarlık kılmışlarını müştak kılışkı başlaptı. Biz mu yollarda cek uçurtladığımız meyli küçük dostlar olsun ya ki hem de müşündak çoğun dostlar olsun. Çokum insanların ki bir katarlık üçün müşündak katarlık kılmışlarını kılmışlar. Dostlarının alayda özünün bir xəterliyə iki buluşunu ümit qılımıza.

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yenili pesil soğukluk çayı.

qaldı. Kayfiyatı turaqsız, bağlaş neticesinden gomallandığan ammığa yoluqanda, o hemişe kuladaki hizmetini koyup, qayda-qayda savırcanlıq bilan kanunu çöndürüp, dağlı sözüdi. O daim mundaq deydi. Puhrala bizni adıllıqını izdep kiludu. Biz hem kesbi yekun çıkırışımız, hem ularga kanunçılıqının iyiliklikini bildirişimiz gerek. Bugünkü günde Abdunum rayon boyunca kanunçılıq boyunca yıllık şəxs bulup baxalanğan Şiyahuy yanıla her günü baxalaş orni ve dərisxanıdan çıxmaydı. Xuddi o öz etkandak kanunçılıq kuruluşunun axırqı noktası yok. Baştan axır iş ornunda çiğ durup, haqqaniyetini kəsbim arqılı qoğdab kanunçıl Şinjan, Tinich Aman Şinjan kuruluşuğa barlıq küçümünü beğişləymən. İlim bəni biz. Adıllıqını ölçem kılgan bu ədiliyallik baxala sahasıdaki ötgör bıçak, yana Tianshan'ın canubi şimalıda her bir adıllıq haqqaniyelikini qoğdumaqda. Yana münbarda kanunçılıq ixtisaslarını yetiştirmekte.

0: Beijing 왁티 사앳 18.
1: Örümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Seti olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Tırakya Çekti Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Mesuliyetinin şekli her günü okşaş bulmaydı. Onun da ılıklık var, pozisyon var, yükseklik var. Katnaş liniyesi programımızı, katnaş sahçılarımız bilen sizden arlıkınızı yakınlaştırırız.
3: Hem de anlaydığınızla Şincan Radyo Televiziya Stansısı, Katnaş Senat Radyosu'nun Katnaş liniyesi programımızı.
2: Katnaş liniyesi.
0: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı emek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navaq yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Kulak silip anlaş, hürmettin. Fikir almaştırış, işençtin. Yardım kılış, mesuliyettin. Çüşendiriş, köz karaştın direk bir yerde. 107.4 Katnaş Liniyesi.

Programımız başlanışı bilen tanlama, Şinfu degen dostumuz özününki programını anlap atqalığını bildirip uçurlarını kaldırıptı. Rahmet, onundan başkan Abudu degen dostumuz. Yol uçuri, ösmü kesellikle doktorhanızdan aldığı koş yönlişte otomobilla köprak dege uçur növetipti. Köpten köp rahmet. Dostlarımızda uçurla yetip kelgich bo'lgan aralıqda gavda xaritasidagi bir qism yo'l belgilarningki hozir qatnash ahvoli qarapaqayli, Ittifoq yo'li, ya'ni Jin Ludan Minhua ko'chasigacha bo'lgan aralıq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak ozroq to'silishma. Hongshanlu Shimigo yo'li taraf g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'prak ozroq to'silishma. Undan boshqa Qarmay g'arbiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni shu Charbag yo'lidan Shibilu g'ichbog'a aralıq g'arbdan sharqqa avtomobillar ko'prak ozroq to'silishma. Suju sharqiy yo'li qo'shimcha yo'li, ya'ni Yinchuanludan Beijing janubi yo'lg'ichi bo'lgan aralıq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'prak, lekin alohida to'silish yo'q. Zhongya Beilu, ya'ni shu Qashqar g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan aralıq shimoldan janubga avtomobillar ko'prak, lekin alohida to'silish yo'q.

0: ۋوي مېنى دۆلەت قىز دەپسىزغۇ تەنھا يۈرەك ھىدايەت قىز مەن ئىسمىمنى ئۆزگەرتىپسىز ھە بوپتۇ قەشقەر شەھىرى خاندى يېزا 8 كەنت 5 مەھەللىدە ئۆيدە ئوتۇرۇپ ئاڭلاۋاتىمەن رادىيونى دەيدۇ شۇنداق ياخشى بوپتۇ جۇمۇ قاپلان ئۇچۇرىڭىزنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق ھە ئىمشەنشىڭ قەشقەردە يول خەۋىرى كېرەمباغ دوختۇرخانا ئالدىدىن ھىتگاغا كەگىچە لىنىيەدە ئاپتوموبىللار كۆپ دەيدۇ مۇشۇ قەشقەردىكى دوستلىرىمىز مۇشۇ ئۇچۇردا ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ قالغان سىلەر ۋەيلە ۋەيلە دېگەن دوستىمىز ھە مەن ماشىنا ئەيدىگەچ ئاڭلاۋاتىمەن بەك ياقتۇرۇپ ئاڭلايمەن بۇ ئۇي نېمىدەيمە بە دەپ كەتتىمغۇ بۇ پروگراممىنى دېمەكچىكە جۇمۇ ما ۋەيلە ۋەيلە دېگەن دوستىمىز ئەخەت چاڭبانىك ئاۋازلىق ئۇچۇرى
1: Hürmetli şoför dostlar, hidayetçiler. Hırmağaysız yol xəbri. Yeni maşı altınlık sayısının yedin körük, yedin körük, yankı körük, yankını sayılık çıkır. Maşı şol şımarı çayçilik yol dışınçı kalan, şol şımarıdan yandaşın yol, ok yol sınçı kalan.
0: Buldu rahmet. Beklam, ıxçam bir uçurlanı bir ettiniz bugün nim boldu. Yamancık bir bir ötüp siz ha? Musabisel uzun kema uçurnin ki. Seyfa'nın avazlı kucuri.
2: Güzel ürünçilik, en hava şimdilik uçuk. Muğazen etrafı da şehirlerinin karşı tarafı da tuğumdurlar köpürek.
0: Buldu rahmet. Rehim diyen dostumuzun avazlı kucuri.
3: Cimri sizden de yollara koşulmuştur avan sene.
0: Makul. Turgun dem sefere. Soğuk yel ursa birinci. Çak kızıp itlik yetişten aldın alıdu. İkinci. Çaplıgan çaplakla acırap ketmeydu. Üçüncü, çak besim bir hıl, çakının besimi bir hıl durup rahat duygu berdi, deydi. Cuma, bu mu yakşı işge? Cuma, ma turgun hem sefer şunçilik etraplık birinciden, ikinciden, üçüncüden de bana şunu da yakşı tahlil qıp beripdi, yakşı taraflarını da beripdi. Bunu mu oyluş baksanla boğu dek, cuma dostlar. Yeni ufçurlarını yanılıp qarsam. Ciddileşmen deptim ha kaplan ciddileşmedim. Ciddileşsem oturalamdım ben bir şeyde. Necat taksi. Kotende yolukçuri lop biket ayrılamdın. Gucan dervasıqı minişte maşilla bekçek tosuluşpa deydu. Buldu rahmet. Abudu digen akımız yolukçuri iş öyenden aldıdaki yollar avanken deydu. Hasancan Fontan. Hasancan Fontan ki ma dostumuzun ismi ya. Oy, endi tehi tunji uchurimiz kende Hasanjan Fontan. Qağlıqta tumanlıq avaray körülüp atıdı şoför dostlarına diqqat qılıp yol yürüşini sorayma deydi ha. Tumanlıq mı, topçanlıq avaray mı? Nur taksi, Xınan şarqı yolu jatizende gaz yok, gaz Xınan şarkı yoldaki cacizende avtomobilla az, ücret yok demek çıkacımı? Makul rahmet. Abdurrahman Somkici, Gulcu 10. rayonun aldıdaki yollar avan deydi. Buldu rahmet. İmin Tohti diyen dostumuz. Buldu uçurunuzu tapşırıp aldık. Guli diyen dostumuzdan avazla kucuri. Bir de
4: etkili yukarı zaten pahalı. Sonu yerine alır maşıyla atırak çözkene. Kızıl tarafını çapkanlıkan yollar avan
0: ki. Buldu rahmet. Nur.
5: Sılhar bir ete ya yolları da bak jili de atan yağın bakçı karabmağa yöle şıravanken yağın bakçı denmiş o adı sol sarıya karabmağa yöle sasak etti.
0: Buldu.

Bobey degan do'stimiz, xush kelibsiz. Qashqadaryoda havo bir xil yo, sovuq, bir xil sovuq. Ну, sen şu doktorxona oldidagi yo'llarni qo'sh liniyada ravon deydi. Bu Qashqadaryoda havo sovuqmi? To'xtang-a, men avaray qarapaqay xato demayotgansiz. Qashqadaryoda ozroq yomg'ir yog'di ekan. Temperatura 19 dan 27 Selsiya gradus ekan. Shuni qaytavasak 30 ga chiqadi ekan, to'q. Yana bo'ludi. Bek tövən dəb kətkilim bulmaydı ucumu, ya aldı da bek ısıq o kitib, səl çüş salam tonğandak eskildiniz mu ya?

0: Dodo, pesin soğuk çayını azırak içeceğim.
1: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dodo, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Ey dadısı, onu çaynak koyup kaynatıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
1: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı.
2: Bir buyruk bilenle tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oylakıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip teyi akıl ekranı kesbini becerip turumuz sıfıtımızda östürüm.
0: Bir buyruk bilenle tiyatr görüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını her vakit körüp duruşunu oylamsız. Teyi akıl ekranı güzel oylakıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpitanızını östürün.
2: Abdumobil aydıgende, heyka işçim, rojinizni urgutun. Biraz diyedin keltürdügen, bu alana koşulga. Heyka işçimdikini içsiniz, 6 saat içe rojiniz urgup durudu. Heyka işçimdiki, işçimdiki.
3: Ali Mektep imtihanı katnisi sepirinizde biz hemra. Ahmer Vahit unları, arman yemeklikleri, pesil işçimliki, okyanus sağlamlık yemeklikleri, narat sütçiliki, çakacak gazırları, sebile yemeklikleri, livent kahvesi, amine işçimlikleri, özcin titutkuları, abide işçimlikleri, bereket unları, mizran qeyzeleri, tervaz yemeklikleri, Ali Mektep imtihanı berdiğin okuculara medet ve ahmet dileydu. Ata anıla perzentanlarının zepar kutuşuğa, işenç ve

0: Olmaz degan dostimiz, Tianshan Gongyan tarafdan sizlarning idoraga qarab manganda avtomobillar sal ko'pkan deydi. Bo'ldi. Abdu degan akimiz g'arbi cho'ngo'rikning usti beymin yo'lnishdan avtomobillar ko'prak deydi. Yana Shaoshimanning oldiga qo'sh yo'lnishdan mashinalar ko'prak degan uchurni beribdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Abdikaram akimiz naqsha isil isil debdi. Mana Zuhra degan dostimizni o'zining bog'lig'ini bildirib, programmani anglayotganligini bildirib, naqshlardan nihoyat yaxshi huzurlanganligini bildirib, fikrlarini qoldiribdi. Em Shenshang degan dostimiz Qashqar xalq maydonidan Jifang Nalluga ma'dan tashizi qizil chiroqda avtomobillar ko'p deydi. Yana fikrni yanglab qarsam, Imom degan dostimiz men anglayotman, G'uljibek G'uljinoy debek isib ketdi. Bugun ati G'uljida yomg'ir yog'amdi, yoqmi ko'rib baqsanglar bo'pti ekan deydi. Bu uchurni tushlik programmidimi debdi ekan siz. G'uljinoy avarayi qarayli. G'uljida ozroq yomg'ir yog'idi. Temperatura 17dan 23 selsiy gradus qichgan jumi. G'uljinoyki sal tuvarakka, ham yomg'ir bakka. Yana uchurlarni yanglab qarasam Aytilla degan do'stimiz Mirandan Shuyuga manga yo'l qatnasaqsiz kep yo'llar ichilib bo'pti deydi. Bo'ldi rahmat. Undan boshqa Qoplan Urumchi bugun bekildimi? Chekamdan qizib o'tib ketdi deydi. Ay bo'pti Urumchi bir sipaxsun. Yana uchurlarni yanglab qarasam Shinfu degan do'stimiz Qashqadan qayerda bo'ron chiqyapti? Menmi Qashqa shahrida bo'lmasa men bo'yadi bo'ron chiqmadi deydi. Bu qaysi gap rasob ketdi? Erfat degan Arfat degan do'stimizmi? Shu Mirani oldida bo'lgan qatnash voqeasi allaqachon qatnash saqchilar kap yo yotgan bo'ldi deydi. Bo'ldi. Uchronlarni topshirib oldik. Guli degan do'stimizningki ovozi quchurib aka anglaylik, ha? Guli degan do'stimiz qaysi yo'l bo'laklardan yo'l quchurib adikin? Anglaylik. Bo'ldi. Bo'ldi. Guli degan do'stimiz hozir sizga qarsam siz 4864 uchur berib bo'psiz, ha? Hozir qadar programmamizga. Mayli qaysi programma bo'lsin, hamda izchil onlab uchurlarni berib kavtibsiz. Shunga sizga shu programmamizni alohida qo'llagan shu Shenhua Janubiy yo'lga joylashgan shaxsat ig'iz bo'shliq ambulatoriyasining 300 yen qimmatiga tish yo'dirish mukofotini bersak bo'ldi deb o'yladim. Shunga siz o'zingizning ism familiyangiz, telefon nomeringizni bir qoldirib qo'ygan bo'lsangiz, ha? Sizlar telefon qilmaydi. Sizlar cho'qin bir vaqt chiqirib, atidan boshlab, ha? Vaqt chiqirib o'zingizlar berib tishinglarni yaxshi yuqizib kelsanglar bo'ldi, jumi? Undan boshqa Oyshamgul adimiz, siz nima qarshi olmaysiz, xush kelibsiz. Tajriba to'liq o'tir maktabdan oldidagi yo'llar ravon va shunday yaxshi do'stlarningki safarning ravon bo'lishini umid qilaman degan uchurlarni qoldiribdi. Bo'ldi rahmat. Undan boshqa Yakan noyasida shu qumbiroqli qavaroy ko'rilyaptidu. Yibaymin 100 metr orliqni ko'ygil bo'lmaydi deydi miyadi bir do'stimiz. Bo'ldi uchurimizni topshirib oldik. Abdikeram degan do'stimiz Yinchuan yo'li sifatida shu atroflarda avtomobillar sal ko'p deydi, ha? Bo'ldi, rahmat. Men siz degan do'stimizning ovozini quchoring.
1: Shishan Gazalo, Shishan Tonida qo'shiyim sirvan.
0: Ha, bo'ldi. Abdu degan akimiz yo'l quchoring. Shaoshimanning oldiga qo'shiy yo'lnishda avtomobillar ko'proq deydi. Bo'ldi, rahmat. Yusan degan do'stimizningki ovozini quchoring.
2: Ha, yaxshisiz, hidoyatga.
0: Yaxshi.
2: Meni ko'rdingiz, anglayapman. Ko'rindi yo'l qo'yibsan. Ishqini yo'li Kel yo'lnishdan yo'llar yetang ravon, qo'shmish yo'q.
0: Bo'ldi, ha? Bo'ldi, rahmat. Mush ko'rilgan do'stlarimiz shu uchurni aniq olmay olgan bo'lsanglar, shu uchurda unumli foydalanib qolgansizlar. Buda uchur bo'lganda texmi jalloqroq, aniqroq gapirsangiz texmi yaxshi bo'ldi, jumi? Lekin ma qizg'inligingiz intayin yaxshi. Altekin degan do'stimiz Qashqar Kon shahar noyasida Bo'ronbek chiqyapti, deydi. Qashqar shahar emas, Kon shahar noyasi kajmi? Xotandan bo'ron chiqyapti deydi Mamat Abdulla degan do'stimiz. Ahad Jangbaning ovozli quchoring.
3: Hurmatli shofir do'stlar, yo'l xabari. Men yong'in ko'rishni ostiga tushgandek, men ittifoq yo'li ko'rishni ostiga, men shu to'g'ri qarab mag'on mashinalarga.
0: Bo'ldi. Gulnur uchuringizni topshirib oldik, ha? uçurunuz tapşırıp aldık. Bizdenki növetçi muharrarlar əsimgi tatıp aldı. Biz bu uçurunu sizden uçurunuzda aşı şahsat iğiz başlıqa ambulatoriyasiga əvət vermiz. Ətidin başlap vaqı çıxırıp dikki de berip yığız kəsiniz buldu, cümə? Yadikar digən dostumuz yol uçuru. Bencan Bingwen'nin aldıdın. Çanlı oyengi kəgice yollar avan deydi. Buldu, rəhmət. Qudus digən dostumuz Qaşqayla yığışadı, buran dəkşad, abay konuşadı digən, əmdi yığışadı. Asas əhəmiyyət çıxıbatqa axışmamdı Qaşqa şəhərdən bölək. Ləntiyən digən dostumuzda Şinfu digən dostumuz əmdi uflap qopqa axışaydı. Qaşqayt ətigən azı yaqı buran çıxan, bir şik saat boldı, toxtudu deydi. Tənha yürək digən dostumuz Qaşqada boran çıxmayı vatudu, azraq məyin şəmal ba. Boran çıxmadı, deydi ucuma. Buldu, buldu. Erkem digən dostumuz, Aqsu'nun avasıqımı qarap yıqın, tinci xiyya bir xil, deydi. Buldu. Aqsu. Aqsu'da azraq yamğur yağıdı ki, temperatura 21-dən 31 selsiyə gradus qıç gəcəm. Yamğur yağıdıqan şəhərlə xeyli cıx gəcəm. Ləkin əmdi Müşündaqda bagə. Aqsuda məsələnə, azraq yamğur yağıdı, temperatura 21-də 31 selsiyə gradus qıçə deydi. Şamal küçü 3 bal ətrafıda şamal bagə. Yenə uçurlarını yanılab qarsam, Əhməd Niyaz qarqaşə, qarqaşdan boran çıxı vatıda, uzurluna vatımız deydi. Yaxşı obdu, borandım, uzurlunuşunu bildiğən obdan balı kəmə o. Nur degen dostumuza yol xəbəri birəy, təntərbiyə yollamı başdan axırı şunda xravancımı hazırca. Ceyin dada yolladımı, Rimmilu Qarapmanğa yönlüşdə avtomobillə köp tosuluş ba, deydim. Yenə ofçurlani yanılab qarsam, bayi git degen dostumuza, xotən işkinci qotusda avtomobillə bəkcik, deydim. Mərgənin avazlı qüçürü vəkə anlayılı.
4: Kalandırma 74 hidayet yol her bir iddiaya ama o yan en yolu yemiş o yaşlar bakçıdım ama herden bakarak kırapman kayıyorum işte masiyakım ben kökçe şey yapardıkla iyice tut mayıl kırıp kamanla mamayla kırıp kalıp kına.
0: Bu oldu. Mecid diyen dostumuzda kün yüşü de şamal kıyla zorcu. Ey hem de ma şamal yamgur boran de püçür bir eve mey dostlar ama programımız gamında yol ufçuri, may gaz ufçuri besanlar buludu. Onundan başka Müşü qatnaşıqı dair soraydıqan suallaranla bolsa, sorsanla buludu. Yani sorsanla buldu, desek, da, o taraf xiyal sürüp, nim desem bula, man da paqaymiye, an da paqaymiye, man da gepkisa paqaymiye, demey. Da əmeli özanla yoluqqa məsillə bolsa, desanla buludu. Bayavan digən dostumuz, mən köp uçur bəmigən bilə sələnin arqaysi programını köp anlayım deydi. Buldu, rəhmət. Ayşem Güledimiz, Ayşem Güledimiz, 31.365 mi? Vekşi cek uçur verip siz. Güli digen dostumuz, sizin uçurunuz ne? Bizden növetçi muharrarlar, resimge tatı basın, isminiz ne, telefon numaranız ne? Abudu digen dostumuz, Abudu digen akımız, yol uçuru, halıq yollarda avtomobillə köprək deydi. Buldu, rəhmət. Məmtimin taksiyə qağılıq topu bək yığıb gətdi. Körüş arlıq 50 metr. Şopur ustamla bir xətərlik diqqət qıpmayanla deydi. Əmanda bolsa yana məyli. Diqqət qıpmayanla arlıq taşlab, bir xətər arlıq taşlab mayanla dostlar. Aldırmağla, amını barısla bardağın mənzilgə. Madem aldıraydı olmuşu, körüş arlıq 50 metr yetməgə yələdə. Məsələn, şu qağılıq yəkən deyəndək yələdə. Xotəndə deyəndək. Ma körüş arlığı bək tövənkən, topçanlıq avara ikən, şuna bək aldırab getməkla, əmmə adam aldıraydı bardağın mənzilə gən. Şuna qıstılıb, aqıdın yıqqın kəp çaplab mağmay, avtomobilini səl, bir xətər arlıqdan taşlab mənla. Onun başqa yin binlu şimaldın canıbqa avtomobillə köprək deydi. Buldu, rəhmət. Əxət canbanın avazlı qüçori.
5: Örümə şöbür dostlar, yıl xəvrə, şəhva canıbı ilə Yanalot yolu çarış dönüşürə var.
0: Oldu. Şinfu deyən dostumuz. Vay, mən kündüzdə oxulamayım, mən minin öyüm Qaşqa şəhərinin mərkizdə qap otursda. Ləkin şamal çıxmadı. Bulabdı talaşmayla, şamalımı oxşumaydıqa yədi çıxıbatqa oxşaydı deyən. Bobdu, yaxşı bobdu. Quddus İmam degen dostumuz. Oy. 604. Mağu qaysı dostumuz? Qashqar degen dostumuz. Bulda uçurunlarını tapşırıp aldık. Ahmet Niyaz Qarqaş. Sizin uçurunuzu tapşırıp aldık. Dostlar, kızgılıq plan programımız qatnaşqaysızlar. Her qaysı yol bilekilerden bir xatar yol yürgen asasda yol uçuru, may, gaz uçuru bəsanla buludu. Onun da başqa qatnaşqı dair soraydıqan sorularla bulsa sorsanla buludu. Mas Sıdıqcan degen dostumuz ha motorla qatnaş vasitalarını Şinyan qıldığa yerinin nömrı bolsa şunu xapı bolma yolla bergen bolsanlar deydi. Mani bildigan dostumuz bolsa bir yolla beranlar jo mani manda suallar bolsa soranlar. Jiddi gaz qaçılash punktidan 2-nji aylanmaga çıqdığa yol tosılıp ketdi deydi ha. Zühre degen dostumuz. Yenen yolu yürüyüde soğut sarıydın, yenen bağıtısıgı boğa yönlüş qatıq tosılıp getirdi. Oldu da neymiş boğandı ustamla ustamla bilgen bolsanla bir uçur bir evtanla, deydi o cümün gül qamer degen dostumuz. Guan xoy körük tosılıp getirdi, deydi o bayi git.
6: Dada, pesin soğukluk çeydin azıraq içeycu.
7: Tonlatkudun əmdi aldım, səl toğızıp şikine.
6: Dada, əmdişsən bulamdı.
7: Vay tek soğak.
6: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsizmek yanılı soğukluk çay o.
7: Tallap içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı. Navay usta, nallarınız acep sınıyı pişip de.
8: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
7: Berket olur mu?
8: Ha?
7: Memo bay berket onu işletip pişirgen pişiriklerini ağantayım, neyini hızdın malay?
8: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
9: Heyka işçimliğinin 2026 yıllık kök putuluk yeni mahsulatı bazarına selindi. Putunun eğizini assanızda mukapatlık pahaliyatı katmış alaysız. Brazli'din keltürülgen kualana koşulgan. Heyka işçimliğini içsiniz 6 saat geçe royunuz urgup durudu.
10: Abdumobil'da, öyde. Şundakla her cayda 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlat. Huşal minutlarda, köyünüz yerim çağladı. Yardım bu muhtaç vakitlerinizde yanıla 174 Katnaş Sanat Radyosu'nun programlarını anlat. 174 Katnaş Sanat Radyosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini hağlayın.

0: Nurninki ovozli quchurvayka onlayli. Nur.
1: Zohar beritdim atkansa ki telefon aldım qoşulmuşdum çünki fa.
0: Buldu, rahmat. Yana uchurlarni yanglab qarsam do'stlarimizdan. Buldu, uchuronlarni topshirib oldik.

0: Miyada bir dostumuzdan bir avazlıq uçuru bayka onlayli.
1: Yaşıma bir gün tutup
0: yoxsa
1: ölmekten mahsulü çörükün asılı karbon tırık mağanı sayıl ayın çıkanma ayımdaki satışçı var. Yoksa amal dostuna yok, kendisine amal.
0: Buldu buldu. Bugün sen tosalgan yolla köprekken ha? Onun üstüge o ya bir yerlerde sel katnaş hadisleri yüz berip dur.
2: Yol kavret, sen nasıl yatırat? Her bacağı yolu tiddi dağsız görge, makine cep. Yol kavret, siz yeşe yolu tutmuş mu? Yol kavret, yeşe yolu tutmuş mu? Makine cep edersiz.
0: Buldu. Öz halına avazlık çöreği.
2: Şimdi şu kayanın alırı yollar başını sıralan kendi bu. Biz de tıpta bir ayet kıyas yolu sürgülüyseymemiz bunu kanıtlandım mı yapmış? Bunu da ilan şimdiye yaramış yok. Şimdi bunu da rast geldin yolu aramana.
0: Buldu buldu, rahmet.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenideki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Situ alısınızla küçük kireleysiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablağ Siliş Terakya Çek Şirketinin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-00-824.
2: Yıllar aldı biz hemen.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımız.
2: Yollarınızda biz Hemra.
5: Bu programını Okyanus şirketi alahaydı talep kılgan. Biz kuvvetlik hem sağlam yiyişkintilimiz. Kuvvetlik yiyiş sağlam yiyiştin gerek vermeydi. Okyanus şirketi sizge samimi eskertidu ki yavatkan yemekligimizgi dikkat kılıp sağlam gızalanış adetini yitildireyli.
4: Bu programını baştan ahir istimalçılarının sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun ömür kolluğalıkı rahmet etirgan Akmervayit un zavuti alayda talep kıldı. Aşkınanlığa Akmervayit un yağ gürüşlerini tüzüp koyup sizler bu.
6: Bu digen mihmalarım aşkanısı bizden kalbimiz Akmervayit mesulatları bilen çemberçes bağlangan.
4: Tamaklarını hakikaten Akmervayit un yağ gürüşlerini itibat kınanlarının delilken de bu.
6: Şundak bir taks lağmen keltiray Akmervayit açıkları bilen mezzik yapakamsız.
4: Başlap gitelim ha.
7: Başlayalım.
8: Yollarımızda bize...

0: Yollarınızda biz hemra programımızı.
1: Biz hemra programımızı.
2: Sonda kaderdik anlaştıda. Yollarınızda biz hemra programımız ne? Bana cüskün keyfiyat ve cüskün nakşı müzikla ilikide başlap yaptık hemisi.
3: Onda olsa kulukunlar bizde bolsun, közlerinler de oyundaki bizde bolsun.
2: En yeni yol uçurlarını bizden anlan ve bizden körün.
3: Katmış kalakları uçur mesleklerden den vaxtıda haberde bulun.
2: Yol yürü sabrınızki şatlık dakikaları gibi bana bizden erişen.
3: Elbette katmış kalakları beşiniz kaytı vatkan suallarınızda yanılan biz arkalık cevabı erişin.
2: Şuna kadirdik anlıkçılığa programımız arkalık silahbilen sırdışı işlemlerini tolumu kımmetlik ve ahmiyet kitap kırıp bana bugün bu del vaxtıda mikrofon aldık geldik. Ben riyasetçi dostumla Mevlut İbrahim.
3: Kızgın çabaklarımız bilen karşı alınız Mevlut İbrahim.
2: Nurluk baş.
3: Nurluk baş riyasetçimiz. Sevindik anlıkçılar, yakışık keyfiyat ülkede öykü kayıt seferinlerini ehmiyetki iyi kılıdığan mundar yıllarınız bize mera programımızla başlayıp aldık. Ondan fazla baştan akırı yaktırıp anlayıp kızgınlık bilen katınaş kayısla. Ben bu olsam büdürçeş riyasetçinle, pudürçeş riyasetçi dostumla Zühre Kerem.
2: Zühre Kerem. Abdullah, iki kıl baş riyasetçide hoş kapsıla deydi.
3: Hatta cıgın çaklı ötüpsiz misiniz?
2: Rahmet müdür ulan mağul nurluğunu çıkarıp ötüpsiz de. Ve işin salonumuzu bilisle. Konu anlıkçılarımız katnışkı başlayıp getti. Yeni anlıkçılarımız ve işin salonumuz XG1074 FM izlep getirilip programımızda fıçuru katnaştırıp. Tunca avaz anlarını ya ki tunca uçur anlarını programımızda almak istedim mi?
3: Onun başka yana mağduyunu mu bir vas köz çip bir vatımız bosa mı kırıp mağduyunu kırıp ay Şincan 1074 deyip izdep kırıp işçiki kırıp durup bizini körüp yenzerlerini kılıp müşahede uçurlarınla bosa kaldırıp koygaş programımızda katnışanlarını karşalımız.
2: Doyunumuzda kanda izdep kapıda?
3: Şincan 1074 deyip izlisanla buldu.
2: Doğru. Onda olsa bir gün hamda hepta akırıp kaldı kadarlık alın otula. Bir kısım yol beleklerde Abdülmabullah şiddetlen köpeğiydi bu inat. Son dostlarımız dinki bakma teyrikmay, çeçilmay, ciyilunmay. Yakışık eyfiyatlılık idi programımızda anlığa şu tosup kalan yol belekler anladın. Tezdirek ötüp yetiş Allah'ını umut kalımız. Onda olsa fıçırlarına alışı başlayıp gideydim ha?
3: Başlayalım. Bana anlıkçılarım fıçır verişini başlayıp deyken heylici fıçırlarını yollayıp oldu.
2: Altın kümüş oldun. Çoğun bazağı kırıp mangayı yönüştü yaptım mı bula? İntayın köp tosluk getti deyip de öz hal birinci fıçırını yollayıp.
3: Bu halçam. Nen hocam o bu yolu koşulmuştu maşın köp. Lekin alayda tosuluş yok deydu.
2: Mikraymo tunca uçurunu yollap şundak deptiler ki halık yollarda maşallah azrak cek depti cuma.
3: Buldum makul. Onda olsa nurunun avazda uçurunu bir anlap baksak ha?
2: Makul.
3: Kendin nur gel kılığa. Bana.
4: Barıca kötü tretekçide yaksım sile yıl harbiri maciyin dadı o dabaza kırıp manga yönüşte kılsa kete.
2: Makul. Nem ablikim veycan oldu edgi bu.
3: Hoşta makul.
4: Zöreden ağı tıkla yaktı, dolumdan da yok harbi bire. Hem abi o sevin gözden hazırmış ki Goyalı geldim, Goyalı yolla intihar alan kere.
2: Buldu. Deyrizden takı ütü bir an, abi Allah'ın.
3: Veycan kıgançları bu okşaydı Karaganda, bu ablikimden ha?
2: Ablikim veycan dediğine Karaganda bu.
3: Çok maçta bir hatırsız bak.
2: Veycan çıkan bu bala.
3: Usul ayıgı Kayser ne uçuyor?
4: Uçuyor, uçuyorum. Yaşa başım ucuzdu, danlıktım. Koşulmuş tutakta, bulapım abi. Koşan fırtın, yaşa başı çıkıyor.
3: Hadi yaptık, onunla doldu çıkmamı da. Yen baktısı ya.
2: Dördem de tostluk bir de ya. Ki em degen dostumuz Hualin körgü de yaptım mı bula? Ne ait köp de yaptı, rahmet.
3: Yana içi veyli hayzı diye anlık
4: için. Yaksınız be, hırmet istiyem. Mevcut rayyem, cehret rem, yaksın mı?
3: Yaksın.
2: Buldu, buldu. Teneşere kuşur bir anda bugün işken çıkayım eskertişimiz, değil mi? Mavu Ekber mu? Bu anlıkçımız mı? Okşaş. Hualin iyice çağda yaptın mı? Bulana ait köp toslip getti. De bu şarıyla yaptı cuma.
3: Ma Dongzhanlu diyen Dongzhandı demekçiken. Dongzhandı mavu Jichang'ı, Jichang'ı osu yolları bekravanken demekçiken.
2: Makul rahmet. Nimdeydi bu anlıkçımız ismini okuyan mı da kışkılık? Ballama fotosret fıçırı beme fıçırı besanla bir çöndürüş bir beriytonla bunu biz köyken bilen bu anlı usta kanda çöndürümüz bu da ya.
3: Şu bayan kılınla.
2: Hışın güllükün aldırma şimdi biraz köp demek çok şeydi. Yazıkçısı da emdirek kaptı va.
3: Danlıktan oladın maşin köp, ihtipak yollardın maşin köp deyip abdu fıçırı beygenken ha.
2: Тез тез учурабыз анама, учурулган окуп түгүтүп барабыз жума болла.
3: Туура.
2: Сыдык жандай башланды, өзүбүздүн программабыз башланды. Поч-поч-поч, жол бериңер, радиоңор учурап айгылмаңдым. Исил баш риясатчылар жакшымы? Кашка тантербей болду машинчик, лекин тослаш жок, деди. Рахмат.
3: Рыйдан алдыдым машинчикке, ушу тарапта маамакча болгонла.
2: Рыйдан алдыдымы?
3: А, Ахат Чамба.
4: Эмнеге эмне болот? Таным мугарат.
3: Акам Ахат Чамба.
4: Жол кабыры. Bunu mecan fikirten sayılık şey, sayılıyemez, kargaç verirken yanına her işkeni şaralan.
2: Makul. Hem de içtin çip, iyi gün, man, dem, radyo anlık, aaa, işte idi. Waterfall deyin üstümüz.
3: Ne bu gel?
2: Bunu waterfall demiş üstüme. Vat vat ayal diken de kildi, yapken bu, waterfall diken.
3: Yani Nur.
4: Yolgar bir ritim var, Guanfi körükte aslığı davaza akaratmakla yönlüş maşında köpe.
2: Vay Ekber mama anlıkçımız Halil İcaç'a abdum mu bula köp. Sizden uçurumuzu köyduk köyduk. Bu da şey o şey köye kendi ama deyip köyduk köyduk. Hazır anlıkansız belki mi?
3: Düydük mu? Anlık
2: yolu içeri verin. Bulam da.
3: Mevlan.
4: Yolu kavri. Kuzul bayraktan aldım etinde. Kutluş yok.
3: Homçilo tarafla.
2: Öyle yatık hanım. Ablikim ve İcan bir yılda 13 bin koyuluk ceriman tölepteken neydi? Şunun çiftlik programında ağdılacağız şu an. Şunu asım koyup koyan deme. Yakışsın baktı bu.
3: Ya maa res çüptü cuma şu ismi cismi layık deyin gep aslı muştayken de el bana.
2: Resmi.
3: Kıga etkinlik layık kısım baktı mı abu?
2: Abu evlatlarınızı mı kaldırıp koyan, ballarınızı mı dep koyan mı biz ne? Benim atım rası lakımım veyeceğim deyip cuma. Ballarınızı mı kullansın mı? Kısım ne?
3: Lekin ballarınızı koşuş veyeceğim kıpçuyumusun cuma. Kılmış etmişlerinizin doğru musun?
2: Doğru hem de gideyim ağaç. Sipi özünün bu çıkamak ki.
3: Maks ürgütem de bu bala.
2: Balları 26 bin 40 72 bin atalımız mı ayılık o?
3: Bunda iş gidiş gerek ya dedi. Hangi yapma edip ben bunda.
2: Dadamdın iş gitmen de. 12 bin kız yarım Allah'ın tolap kası. Yitem mi dedim dadamga diye nakşlarım
3: yitem. Mehmet Ali.
4: Selam riyasetçiler yolu fikire. Say yoluna şımaldın canım kubuğa yolunuşa. Maşı o kabilen körük az kalanda aşkınaşın akaklı soklu fikirte oturuyor da. Şu sebep fikirindi maşınla biraz kör. Uşakta ötüp etken dikillam yalanı.
2: Dalda balda.
3: Doyunkım kırınla, doyun kırınla. Kayser cema gebni siz anımsınızın bulduğucu mu? Başka, sizin başka anı kuşlağı davatınız. Doyunkı kırı, ben takmış edim. Söz kaldırınlacı mı? Kendi uçurulan bir bekle köreli kimle katmış vatudu.
2: Buldu, ondan sonra Gülü'nün kini anla baksa. Makul, rahmet cema.
3: Badam taksi, anla vatkalığınızını uçtuk. Uçurulanı bir an, paydalandık uçurulanı.
2: Lantiyandaydı o, yakışım riyasetçiler, İsa Makam kendi bir kıtım çıkıyorken siz radyo pat pat çıkıp dursanız dedi.
1: Vey, ma yaşta, bu şu bir kıtım öğren çıkalayım dedi.
3: Şu anmaz mı, biz yaşlığa mı uyğurken oturdu bir kıtım çıkış. İsa Makam yılı mı muş, çıkıp oturdu için bir yerim saat mıhtek oturup biz bilende.
1: Vay vay vay vay vay, takat razı olmaydı de.
3: Şu.
1: Vey, bir aklı çıkmayı koyayım ha.
3: Bir cayınla da bir yerim saat mit kımay, midir sıdır kımay oturunla da o depaksın bir silahını kanı oturalayın silahki.
1: Vey, şuna. Radyo çastutanla ne? Baba 107'de tötkü doğurla. Mışı 19'dan 20 yerim kıça. Radyo bilen. Baba nimde ettiğinle. Baba körü batkan nesini.
3: Doyun, doyun deyiniz.
1: Mışı doyunun aldıdın ketmenle bulamdı.
3: Aşta kısın.
1: Benim mıyında bir kitim çıkıp verişim mi çoğun eş.
2: Özgal eğer aşındak meseleki yolukkan bulsanız karan. Aşı maşinden payca olsunu tatip, arız kısınız tamamen bulurdu.
3: Buludu.
2: Cuma Özhal ha? Arız kısınız tamamen bulurdu bu sizinki hukukunuz. Ulan da Özhal, bilirsiniz bu zaman ne demişsek mi? Bu zaman yav yav lingılı telefon kılısız kıran. Telefon kılıp, mışındak mışındak mışındak akval buldu. Yakup mısa, 1, 2, 3, 4, 5.
3: Aşı.
2: Mışın umurgılı telefon kılıp, Tatip şu del ispatlılarla belseniz o vaktada anın kendin kimden doğru kimden hata.
3: İspatınız bu olsun ama.
2: Bala da çoğun. Lekin siz açığını keltirip koyup sizden hata okuyuklarsa o vaktada şunda buldu.
3: Maylık keyinlik kayıtırış deydiğen bir formula bu için bir iş bu kaldı demek için.
2: Şunda. Şöyle bir hemen otama hadi bizge.
3: Erkin.
4: Selam veriyorum.
2: Радио чыкмай атам да. Сен шуй хор цай цола дайда. Энди кыман эй, ма еңбеңімді қайланды да. Бәк тосылып кетіп тұр, бірден ұйқылап қопсам боламын деп. Онда кыман. Яны программамыз болған екен, ұйқыңызды ішіп қараң боламын да. На, шаш отырған, қазір ішіліп кетеді.
3: Шаузайзай, қайсы апта қойфан қылып аңлығыл болды деп. Көгілімі болды жұмы қойфан қылып.
2: Мау біз.
3: Дойындыкіні дойында.
2: Сұлу шутин аптеталымыздың Бір аптілік программыланы алдын ала аңлығылып алды, жұма? Мана қой қолжы такси, абликім келді қой?
5: Яқшы ма, Наликтан яқшы ма? Яқшы. Яқшы жүрттай ма, ау, Пагистан елді ма, кейбі бірек. Яман, дәкет қосы керіман, дәкет рекерім.
2: Құмындық.
3: Сіз ма аңладыңыз му? Радиодың чықып атамды, чыққандарақ чықып атуды ма біздің 174 қолжыда шуныңғы бір жауап берін азыр башқышлам құйып тұрайлы.
2: Радиодың башқан аңламайды ба, бүкімші торы сырапчылығы, леулян дегелден сәл жырақ қачылған бала. Демек, Абликим таксининки аңлығының өзі қолжыдың айты сізік чықып атыру деген кеп.
3: Дойында арзу деген аңлығычымыз қағылық поезд станса тарапки олар аван деп үшір беріп ду, ә?
2: Болды, Абдырия.
4: 174 елу үшір, ә, ма, жиланы алдыр үші елді, машинла жықамәс тосын шоқты ма, мені евранлы қаттырды.
2: Болды, рахмат.
3: Ма, бір аңлығычымыз тудын қабар айлы қатнаш чоң атырды, анандыкен чығуан со әт ішіләмді қанду деп сорған кәнсіз.
2: Дамалды.
3: Чығуан соны демекчі болушыңыз мүмкін, әшкелісіні деп сіз Чыгуан со болсу шу дәмелеш.
2: Дәмалы, дәмалы. Чынки ма аптама болан иллык тәкшіріш орылырым асасан әті иллык тәкшірмай дәмес ма? Тори ёк деп, ә? Нөл-нөл ята нормал чықу атып дуа мана құлжыда деп үшір ел апта, жыма?
3: Мақуал.
2: Данлық дегінді ма қошылыныс аптама болан интайын көп өз хал. Башқа аңын ғысламы бәгенті ене әше кіріп көп сізде өз хал, ә? Ма үшірімізді пайдаланмап сәяс.
3: Абдырахман сон күте.
2: Йоға шықыпсыз. Біз бұрындан бір радионы аңлап десек, телефонды аңлап атымы дайды. Болды, рахмет, 007 түфчір беріп болды.
3: Абиді емнекен аңламадық,
2: ә? Аңладық.
3: Аңладық ма? Онда оса башқы түфчір көтік тейлі. Осман сіндік аңлағычымыз.
4: Рәділ әтеңе құған. Ағы еліңіздің радионы құға.
3: Чапчалды аңлап атқан.
4: Ағы құға әтеңе құған.
2: Осман баққал.
3: Осман баққал аңлағычымыз, ә?
2: Машинамны қызыл чырақты бір адам соқап еткен. Қарыштырап толық мәселетті оңыштып бердіған болған. Менің сілерден сұрайдығыны, машинығы зәхмі төлімі тәліп қысам болам деп. Оңыштып беріп оса, зәхмісі оңыштып оса, зәхмі төлімі тәліп қыламсыз? Машины сатмақшы болсақ, вәқәсі ба кәнде бас төліп кетір келді. Мәселен, ұл шу зәхмі білен сатқыз... Мәселен, шу зәхмін оңшатмаған болсаңыз, уақытыда, әке өзім оңштымай десеңіз болды, оны бұрымдан оңштып беріп болса, бірінші ака деген достымыз. Әмді қопап зәхмі төлімі тәліп қысыңыз, ә, басыға, жауыттың шыққан басын елі басыңыз, о, тек яқшы олады. Онда қымма, о, соқылды, оңштып болды, оның кенді зәхмі төлімінің. Ешкімнің идеясын өтмейді бұ еш.
3: Шуа?
2: Қарыш тарапның идеясын өтмейді бұ еш. Мәселен, сіз қарыш тарап, мәселен...
3: Оныңға қанда бағалайды, мәселен, қанда қысы сіздің көңіліңіз ұнайта шу? Қанчілік зәхмі бәлсе, мәселен, 100 мүн көйліқ машиныңыз болса бір соқы бәлсе, базағы ечіққан болсыңыз, 90 мүн көйіға дейді деп қағамыз, а, 10 мүн көйіні отырды ке, а, пұлыны беріш керек деп, сіз мұнда қарамсыз, бұ ішіне яки?
2: Мәселен, сіз башқаланығы соқы деп, сіздің зәхмі пұлы төлейме, сіз оңыштып әдіңіз, сіздің зәхмі Пұлы төләп бәді, сіз қанда қарайсыз. Ма мәселіні да ойлыш бақсыңыз болды.
3: Тоғыра, әр миллионлық машылы ба, оны соқып әсек, оны зәхмі пұлыны манда дейді қан болса.
2: Пақат ақмайдыға ішін
3: қымам болды. Сәл мүрекет ішкетке бұ ішіла чу.
2: Бұны дүке ашы жырақ жүйесіңіз олды кәч ма? Кәйнаңыз қарап, сізді соқап қойсыз ішу амын ем бұл. Машин номырыңыз даңа башқылағы деп қойайлы, маңын соқап қоймағыла.
3: Машинды жырақ тұрғыла.
2: Жырақ тұрғыла деп.
3: Өрі етші да ақа қойшылын ішті машинла көпке, лекен тосылыш ек дейді,
2: ә? Имамжан.
4: Құлауым, жасыз келі, алтын баш, кемеш баш, жасыз келі, ақшымы қайда ақпалыға.
2: Яхшы.
6: Мендә юл хәбәре юк. Мендә мошы. Ул җиләр аткан багының

0: Evet abi, diyor diyen dehşet çıkartı da karmarsa süzdük.
1: Ha, mana ul cidden dehşet yakışık etti.
2: Tağlanın orasıdım, acayip süzük tadı bitirdim mana.
1: Hoş.
2: Ma üzük diye onluk içimiz vücudun. Ben liyulen ayma işilti bitip demeyeceğim mi? Künde etiken keş işgı bağın hikayeken de telefon dilem anlayma radyo neydi?
1: Rahmet.
2: Kaçan sizin çeksiz ilgi. Çeksiz liyulen.
1: Hazır liyulen de eşkim kopmadan hap yaptı o hazır ha.
2: Çimengül.
3: Yaşlı
2: oraya seçilir. Gençler ben kapatırsın. Ama bir
1: mantarın işte. Ne mi? Gençler ben kadın. Buldu buldu.
2: Kızla sen avazınızı kötürüp.
1: İşkısı yok. Mülayim gele demez mi?
2: Öyle yakılan pedimizde.
1: Abi bazı da öyle yakılalaydı, bazı da yakılamaydı.
2: Onda bu sen talak çıkan pedi de öyle yakılamaydı Allah. Talak yakılan pedi düşürüp yerin lan.
1: Yeni meyli degen dostumuz. Uşk mu bu şopur deydi? Yeni meyli.
2: Səvi sınlımız özümlükler bahçesi tutunuşup getken Səvi.
3: Yaşım olmalı kaka düşerdi. Çekin ona herlik olsun. Hatta harbiyeli karşı çiğil uğravan ki. Rahmet.
2: İlgirleş bayi ma Səvi de.
1: Mübarek olsun.
2: Biraz mübarek olsun.
1: Özümlükler bahçesinden kaşka şarkı yolu yut gülüp siz.
2: Doğru.
1: Ma o tenşençü treplakım ötep koyun. Avazınız kili yakşı.
2: Ne mına? Bir gün ösümliklerinin yanında hepleşmeyeceğiniz karamına. Yaşı yoktu bu.
1: Oğrunum Örümcü'de işkıçaklık motosikletine kayadışan yakıldığında. Netçi yılda bir spok yapı çıkımız. Yip yana bosa. İşkıcıl. Hani kendin bir jil. İşkıcıl, bir jil.
2: İzin ha hatırınız ki. İşkıcıl, bir.
1: Kayadı şimdi yakıldığım dediğim ben 10. yılın burun akırık bekitir ha daha çok tötesi tükünü bak o. Eşeğe şimdi yakıldı gezim ama ben kaç günü verip görüp geldim. Motosiklet daha dediğim tızda gitti.
2: Bir birden pijat motosiklet mi ama? Kametlik mi motosiklet?
1: Şunda payız ayda geldi ki kuran. Kalpaklarını kiyip.
2: Kimlere de tehe.
1: Kıpla. Eşeğe de ötkesiniz bildi gezim öz gözümle görüp geldim.
2: Ama bu Kaşka Canubi Azatlık yolda maşıncık dikkat kılıp miyanla da Kaşka'dan uçurup adı sıdıkça ne?
1: Ama bu Waterfall diken dostumuz hazır ege kevaldi. Yolca kilop.
2: Yolici küllüp anlayım.
1: Yolici küllüp anlayım bence radyoyunda. İsminiz neyme ey?
2: Vat dediniz mi?
1: Ya vat diken yapamazdım. Şu ısmanızı bulamazsak oldu ya, vat ayal diken de yazıpsız bu ne?
2: Şu biz hata çün kaldık emiz, onda desene.
1: Şivaykan yollar havan dedi, rahmet.
2: Nurgun sual demdi ne mi?
1: Şimdi rahmet ya, tügümez sualla.
2: Bu, ne mi ma, şakırat mı ma? Şakırat mı okşaydı?
1: Şakırat mı? Battı, şakırat mı bulam siz, tügümez.
2: Dağırat mı bulam siz?
1: Meyligül, Meyligü diken dostumuz. Bir İzzet radyosunun telefonunda anlattığında 10 yılda ne işip de. Bizden yurtlarda radyo çıkmaydı. Elimi çıdap anlap getip arayın ben de.
2: Dilnur Tancan.
1: Şunda ama.
2: Muş kız özü şu Dilnur Tancan.
1: Telefonda anlaştığında o zor başkaca. Şu.
2: Yana şakıratın diken gep doğru tepkti mi?
1: Kızı külüptü bu adastımızı. Şakıratma diken gep dedi. Bu acımda özgürtüydü ha?
2: Şunday mı?
1: Şakıratın da biz oh bulanmayı bana.
2: Biz o hazır İngilizce seviyemiz yetti manı şakıratın da tercüm kulduk mevlu dışkımız. Başkalarını.
1: Zühre sizden yetti manı gam.
2: Başkalarını da tasarım kullanmayın vat vat da hatta çünkü kılıp bendin.
1: Man koymaz vat vat ayal da biz
2: gönlük. Hemen ha. Ve işin nasıl yen koşkallar işte hatta çünkü kılıp anda çakırıp konunuzga azar bir büyümsün değil mi ha?
1: Onu söyleyin ha. Abdüriyem.
4: Birinci akka diken anlık ucumuzdan kuda yani soğutu kırıştık o dişi vatallah kaytadın bir karar kutamı bu.
2: Bu adam bu bana kim diken muhmayımız hazır.
1: Onda kımaydıgan bol değil bizim nurgun geplerini kılıyorduk kaldık ha.
2: Şu anda sayana imam ha.
4: Kılam kılam oğlu yaşatçılar. Oltun başı kimiş başı yaşatçılar. Kaya akbaranlar.
1: Boyum da bu kan tonsu
4: mu? Mende yol haberi yok.
2: Abay kıgepken ha?
1: Ha buldu. Ma, yol haberi bombası mı? Cada yok. Fıçırlan yollap dursun onu tamamen buludu. Şunda mı? Hoş kaderdik anlıkçılar. Hazır 19.22 min tehti. Doyundaki dostlar bağım ki.
2: Doyundaki dostlarımız mı? Cimci top kaldıymış. Gekimi saklaş. Onu tike sanla bulam da doyundumuş da. Tüm taso ke sanla bulam da. Doyundum ancı münçü bir mıda nemkılaylı.
1: Asta köpeği yutuldum. Bapta. Şinayli, doyundaki dostlarına çokum şinayli.
2: Müstakilleri.
1: Şençimizde çokum yadı koymaydı. Kadirlik avnukçılar, programımızın Akmar Vayet 16'ını kollab gelip atkan istimalçılar minnettarlık bildiriş. Ve istimalçıların sağlamlık için devamlık tırışıp atkan Akmar Vayet 16'ı alay talep kıldı. Üyelerimizin Akmar Vayet 10. Yok, gülüş, açıksız olur, üzülmügey.
2: Yani sağlam gızalanışını, sağlam uzuklanışını tavsiye kılvatkan, sağlam gızalanınla devatkan şu məqsətdə nurgun məqsulatlarını bazağı sağan okuyanı şirketi alaydı, tələb kıldı. Əlbəttə bizim şu sağlamlıqımız üçün tırışıp-tırmışıp nurgun məqsulatlarını bazağı sağan ikən özümüz gibi köngül bülüb, şu sağlamlıqımız üçün ancı-muncı şu məqsulatlarını bir düşünüp baksaq buludu.
1: Doğru.
2: Dükkanlarına beyrinla, əməli dükkanın uğrunumu mavul, Lıbaza, Şinvan Lıbaza'da. Telefonun murugu telefonga telefon qıb sorsanla buludu 380-96-98 telefon qısanla xap olmaydı obdan çıraylıq çöndür qoydu nurgun məqsulatlar bar yeməkligimizi kəm bos bolmaydı qana
1: şənbəkşən bolub qaldı bolsa bir ballarınlarını eləb çoğlarını eləb körük gəlinlar bağısı bək muvaffaq Anlıq uçularımız qalmaz hey qadım birini qoyam da
2: qoyun əmənlik
1: uyqısı vaş şimdi içilib gəlsin bulam da
5: Abdumobil aydıgəndə hey qa işçim Röyünüzünü ұрғытыл. Бұр азлиядың кәлтүрілген ұаларына қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше röйіңіз ұрғып тұрыды. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
6: Ямғыр пәсілі ұрмы вақты білен кәлді тән, дейқан алдыраш майсы тікіп түріп ең. 6-нчаның 5-нчі күні яз пәсілдікі 3-нчі мәусім орму вақты мәусімі етіп келдік. Орму вақты даллық зыраға теріш мәусім болып, жанупта дейқалла шал теріш білен алдыраш болып. Шымалда күзгі бұғдайдың осыл елін олып. Бір үліш әжір сұңдырсан, бір үліш осыл алысан деген кеп ба. Орму вақты да тұрышчаллық көрістіп, мол осыл вә гүзәлікі толған яз пәсіліні күтіп алайлы.
1: Yollarımızda biz hamra programımızı. Programımızda onun işi atıdı.
7: Dada, pesin soğukluk çeydin azırak çeydi.
8: Donat kudun emdaldım, sel toğuzup şikine.
7: Dada, emdişsen bulamdı.
8: Vay tek soğuk.
7: Ey dadısı, onu çeynek koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
8: Pallop içidiğiniz yenila pesil soğukluk çeyi.
1: Қадірлік аңғычылар еқтіңлады болу баққыны?
2: 174 қатна сәнет радиосының
1: жолларыңызда
2: біз әмірі программысы.
1: Қадірлік аңғычылар Автомобил клубы программымызда сіләгі күшілік тәусия қылдығынымыз болса,
2: Namı kulaqdan kulaq yetken
1: Kulağınızı ticaydıqan
2: Esil Abdul, Molli Gırın Abdulri
1: Muşundaq küçəb deyişimik səbəb Molli Gırın Abdulri haqiqətən aydı Esil Abdul, bahası muqum Amma sübdi haqiqətən Şenşkiyge. Telefon numarı 13-5-9
2: 75-75
1: Ündüdarını qeytiyonu anlacı mı anlaşla?
2: Şunda, cay caylada setiş dükkanları ba?
1: Doğru.
2: Yana şu Şincan'daki en esiltemli izdeş pahaliyyada da silahı tavsiye akıladığınız bolsa
9: Sertem Kırıran Kaligüşi Ügür Hanisi
1: Әнді нөйрімендің башқа, нөйрімаңы бәк оқшайдығы.
2: Оқшайдығы.
1: Балланы башлап басақ, амбары бол кісе тоқы бачақлары, әнекенді ружамуылары, соғық сайлары, түштік тамақлары, әнекенді әттігәлік нашылықтары бачыма. Ақсу деке досла, есанлады болсын, сәртем кір оран кәлі көші үгір қанысын көрне болса, сайфу,
2: бұғанчаға.

0: Ma radio dedik ablimet körün ama usul oyna perin edip Allah'a talak kıpsız mına.
1: Oyuna var durdum mına.
0: Ma naksın mağın düşmeydik ya. Yüzü gittim şok diyen naksın.
1: Başka naksın. Kınım coğram diyen naksın koyun ağamsın.
0: Başka naksın ağa oynak böyle. Ondan sonra dostan hıfçırları karsak.
1: Bana öğriyat mı kosak içi. Tuğa vaxtada sertem kırıranın gibini kıtığım acır vettin lağı.

0: Ay
1: Oçunğa vaxt geldi üret normal hazırma vaxtıdır aşkını.
0: Bir kaça nürümen aldığınızda bu sakalan. Suy degen kızıl tusa. El kalı göç nip biz tığıralgan. Fırısınız degen bir kıl peyzi bırak. Çöpünü şundal iplak. Yapmış bir tal nip biz kalı göçünü ağızınızı seyledik. O anı bir jütüp suyunu bir içip. Müj rujam odun birini bir tişleydi gamba sonuz kancilik pes yok biter. Ey hürriyet derhal birin ağı sertem kır oranga.
1: Hem de çidap tuğusuz bop ketkendim mahu iş badileşle hazır. Muştad duruqluq yani işimi gen edemlerini.
0: Hem de kadar kısa Serva zavutdan aldığım marajını gülüm ağımdan. Ve zavut koyarıp yemisiniz mi Şakircan? Talla bazarlarıydı bak o.
1: Mellerdeki çavuşlardı bazır. Hem mi çavuşlarla ayırıp sep oldu?
0: O zavut koyarıp zavut ne yap koymam hamdi.
1: Ah kepte.
2: Parmağı yapmıştı. Hızgıtın yonsa var. Yine Japonya'lar koysun içinde aytara var.
0: Makul rahmet. İkinci taş kaylanma. Doğan Arkuan'dın. Arkuan'dın deydi. Şimaldın canıpka Vençalo çıkışı kızı maçını köp dostu şey gırdaydı. Ferdon digen dostumuz rahmet.
1: Yani Yusen Can.
3: Yaşım oraya tekle. Baynayızdan yolları intayır aman. Patlaş kıskanlık yok.
0: Buldu buldu rahmet. Öyle yatmış da kısanlı bulalım da buludu. Çünkü sertem kurarım bizden şurada kılanla digen.
1: Tozu yok şu buludu.
0: Yani neyimler var diyor. Öyle muzda kişimlikleri bakıyorum.
1: He doğru.
0: Balık neymesi ki şiş gören sep. Pişi varsanız ki uyu.
1: Tazı hoş akıda ama muş ıslıklarda. Mesela Nürümen'in kendi gülüm.
0: Nürümen'in kendi gülüm. Mesela Nürümen'in sal suyu kızıktı sana. Gembiyeni iyileştirip iyileştirip iyileştirip. Seyir kaş. Lampanlar var, seyir kaşları var. Gembiyeni Nürümen. Anike seyir kaşları var. Çok öyle ilip tazı şu.
1: Laza çıksık
0: millap durup. Yüzüm.
1: Bunu bir tel paçakını peylaydıgan bolsa.
0: Vay bol.
1: Guz guz guz el paçak guz guz guz guz bir xil an degen açıq çük.
0: Vay vay vay vay vay. Öriyat qanday çıdam atsız put qolunuz janqanmay qalgan bolsa derhal ağzınız kem putunuzun selüyün oljuk.
1: Abdurim Qashqasha birinci oturuninki aldıda maşilla qoşulnishda yollar avan depti.
0: Kelgüsüm degen dostumuzdan uçur kepke. Onda asam al qatnaş komandalıq merkezinin biri. Telefon kaldı. Yolların umum mahvalını bir bil bakaydı.
1: Bulundu.
0: Dilrabo Anıver.
4: Yaşı mı riyasetçiler? Yaşı mı radyo alınçı dostlarım için vatanlar hayırlık olsun.
0: Yaşı yaşı.
4: Bizim yeni biz Mekatnaş Komandalık Merkezde İlgün Sassıbınlarımızı kamera akarıp oturduk. Kazanma özür dendi. Nömerde Abdümodulla biraz köpürek gendi.
0: Buldu.
4: Kiyuvanlı okuratmanla yönlüsü bulandı. Ya ki nömerde tutulandı. Zeminde okurup bana yolluyorsa her bir kadar adım okula izleyin çöpke. Onu anlamazsa Gican Gavsu'da mı adım okula izleyin
0: çöpke? Şehir işe karar bana da.
4: Gican Gavsu 20.000'li otuğu kodu mu adım okula biraz köprekke. Onun için Diyopu körüktü mü adım okula biraz köprekke. Onu anlamazsa hem de bir yazılar sahibi bilen mi şu Ali Mehtap İmtihanı katlaşıdığın okuvutlağa, onu anlamazsa onların atanlarına azıraq bir eskert işlerimiz var değilsin bir tekstep ödeyle.
1: Ama anlayılıyor.
5: Bunlar hakkında yaşımsızlar.
0: Yaşım ayız asakçı. Kendi muşaktaki asker çıtıranızla anlat bakan bozak.
5: Bunda hem de bir şey benim aldık bir işte o. Bir şey imtihan bir... Şu atanlar ballarımı da apamak istiyorsak birinciden baldırmış meydanı körüvalı da. İkinciden bir mağlığa yolunu, yönleşini. Biz kalımız bilvalı hem de bire. Sonuçtan tasadı bile. Yolda tozsuz kop kalsa ya ki yerden telefonda aşağı kalsa. İşte numar var. Sıbalin yok çiçeği sen bilen sıbalin yok çiçeği bazen açtığı numarı tıklık yap. Yönmüşüne turata oranına kadar kıydın kıçırsızlığını bize. Yani zaman kumandalık şartlığını. Neden vakti taksiyon edildi. Kanatlı işte aşı tıklığını dedi. Eğer maşin sızlık kaldı ya tekiş kaldı aşılar kaçışlar yol açılığa eğer. Yani yerde bu kaçışlarda mışkı numarını kalakı var.
1: Yeni bir anlı biteyle şu numarını.
0: Sıbalin yok.
5: Sıbalin yok çiçeği bazen.
0: Çibasan.
5: Ha. Sıbalin yo çiçisen.
0: Sıbalin yo çiçisen. Buldu, buldu. Buldu. Elza Sakçı'yım da eğitim başlayıp sen aldıraşıp geçtiler. Ögürlük Ali Mektep imtihanı başlandı. Sen cepha çekildiğinden buldun lan onda Kosacı mı?
5: Rehmet,
0: Buldu. Yeni yolu fıçırları bulsa devamlı kalakalı şeyle onda. Sadılır abi.
4: Makul buldu, buldu.
0: Makul. Salamet bulun lan. Hayır, hoş.
1: Балдар Али мектепке имтан бердиган ата-аналар, окуучулар, окуткучулар хатерлеп алсаңлар болду экен, э?
0: Сыбалин ё чибасан. Sıba.

0: Қадірлік аңлығушыларды қытыңлады болу атқан бұл программа
1: 107.4 қатнас сәннәт радиосының
0: жолырыңызда
1: біз әмра программысы
0: Мағлұт Ибраим
1: Сөкірі Керем сілі үшін давамлы қызметті
0: Шыда қадірлік аңлығушылар өйлеріміздің Ақмәрвайт оныя күріч ашық солыры үзілмігей Якен айы Ақмәрвайт дейзігілік Тарақия шіркеті қармықыдекі Ақмәрвайт он зауыты программамызны алайды талап қылған
1: Sağlamlıqımızı köngül bülüp, sağlam qızalınışını oylasaq, əlbəttə Okyanus şirkətinin məhsullarına diqqət qıb baxsaq, düşünüb baxsaq buludu. Telefon 280-96-98.
0: Abdul quymaqçı bolsaqlar, namı qulaqdan qulaqqa yetkən, qulaqlarını tijaydığan, Esil Abdul Molligirin Abdullarını quyunlar. Abdumobil klubu faaliyetimizde Molligirin Abdullarını sizlere tavsiye edelimiz. Telefon 13-59-75-75.
1: Hazırın özü de işten çöp, suyuq selen, açıq çöp, bir nöremeye işken lakese. Udul, Sardam Kuroren Kaligüşü Ügrihanızı'a basanla buludu.
0: Doğru.
1: Roja mu, Xambo, Toho, Bacığı, Katarlıq, yemeklikleri mu ba? Şincan'daki en esil temin izdeş pahaliyeti de silahı tavsiye kıldık.
0: Şimdi sertem kırıvran Kaligöşü Gürkhanesi. Mina deydi, Dıhı Yüvendan'ın işkinin aldı bek tosluk ketti deydi. Bolu da. Yavlin senden aldı da muşu Guanghui köyürük yılın işte katnaş tosluk ketti deydi. Kurbancan rahmet.
1: Sayılı koşulun üstü maşınlarına ait ki depto tortaysisi Rozi Can.
0: Nuri ayıkı yayıymış bir talçını tası yani bir talçını haksız tatırgan mı kapatını beğesen zotke. Bir yerim talçın batı tattır valaydı. Yakın bu kas bolu da koşup tatırsa. Birisi üstü de birisi astı da kıyıkmasa. Anan o küşke dindi.
1: Şu onu siz yan tatsız cümle siz mi? Azırak paydını közle payın bir talçınızı bika bika tat kuzu yitip. Anan dikin onun yanı palan pul hajlap açısa uzga iş çıkıdı Nuri Mayıs avatını obdan kalın.
0: Valla adette alakı yeni dikişilen tatı koydu. Başka başka üye bir dikişiniz tatanmaydı. Onun ayrım pul töleysiniz değil mi?
1: Şu. O yet tütün yolları tosul ketti, deb hocam niyaz uçur bəgən kənə.

0: Yok neticelerine rahmet.
1: Radyo, radyo, televizyon, stansiyeyi anlayacaksınız mı?
2: Şimdi Mehmet Cemal'im.
1: İyi, o diken deksiz mi? Küçük üstü. Zulu dekliyim. Ya bugün Cenab-ı Şincan'da asılsan yağmur bak ya. Mesela aksadım yağmur bak ya. Zikirin birinin 31 Celsius'a göre azıcıkça. Bire bir aksadık anlıkçımız ya. Yağmur yıkı gitti de koyayım hadi.
2: Şimdi ben tünü günün oyak, ne çıkın oyak, yoksun bir şey. Evet onlar diken tınlar. Yoksa cimri döktük diken sizler sizler.
1: Onun kendin oha düştüm azırak yağmur bak ya bana.
2: Onu kaşkadı şu azırak yağmur yıkı bitip de hazır diken de.
1: Hutendim azırak yağmur bak bana. Qağan yerlerde
2: ortalada, Qurjida yağmur, qağa yerlerde yağmur yok gene.
1: Onda biz bu pahırılınıp durup Ürümçi yarının 3 günlük hava rayı malumatını davetelim mi?
2: Değil ya.
1: Bugün keçin etkiniz geçe Ürümçi'de hava o çok temperatura 22'den 33 Celsius gradus geçe 33 degen gep bolmayadı.
2: Evet, keçiden öygülük gündüz geçe hava uçuk bulup kem bulutlunudu. Temperatura 21'den 31 Celsius gradus geçe mana.
1: Lekin Ali Mektep imtihanı mezgildi bek yakşı oldu ki. 6. ayının 7. günü'den 8. günü geçe hava bulutluk salkın buldu ki. 19'dan 27 Celsius gradus geçe.
2: Yaşı temperatura mı normal buldu ki.
1: Yaraysız hava nisa gül.
2: Şıkılıp, biraz yakşı işkıvatsız cuma hava gülüm. Ne çıkıyor mu? İşte türpelsiniz, onu oldu ki yağamsız, yakınız gelsin. İçilamsız, bak ısımsız, buluyor burada fikrimiz yok.
1: Şunda hak. Ve Aksu baydı, yağmur yağmadık o da. Alımca baygamaz Aksu şehir çıkan aşağı diye gittik hocam mı?
2: Şehir çıkıp verip yağmur tam aşağı sıkıp gelip olmasa.
1: Şu mağ, sar, bul bul diken kod kod kod kod sözle pışırılan yollaptı. Menden ahval sormasa anlamam ben mi? Yakşıydı bu, yakıştırdığınız belimizde.
2: He şu. Bilirsiniz ki sormaydığınız ne?
1: O adamın müşkü jütüp kesim izleydi mi? İzleyip koymadılar.
2: Ve siz müşkü müsünüz?
1: He. Uyuyor, siz de müşkü hem köyre bakmıyorum.
2: Hacim bek yoğun müşüksüz.
1: Siz de müşkülen biz adetli şir yolvas dayımız o.
2: Şir yolvaslan bak saat kek sizin yanınız kesin. Küçük aslançak bu kütüde ula aslançak.
1: Şimdi anlamam da. Sizin bire pıl köyüsü mü diken? Oy can, ben onu yoğun kede.
2: Kerki dallağı boldi.
1: Altay oldun, ayırdınım karabman kayınlıştı maşıyla bek çık tostu şüphadeydi mi İkray?
2: Makul, yeni çoğu yeni ama boğran şahsızın uçurunuz geldi cümü. Hemsi, aksudu azırak şamal çıkartı da hava bulutluk, lakin yağmur yağımı da belirgeci yeğip kala.
1: Ağat işte azırak yağmur başıldı ya, uluk çatının üç taş yaylaktı, kayığı vardı da dedim bana.
2: Makul. Ayko yani.
0: Ben şimdi o karıcağım ama şimdi o köyüksün altı koşuyoruz. Ravankar cuma mevlüt maliyyim.
1: Makul. Aksu'da hava bulutluk. Yağay davatı da dedi. Yağışık değerli kılı tuttu. Sizlerin üyeleri gibi gün hep takır baldırak bir vasını öl kılı vetmeyi de. Ayaptı. Ayaptı da şimdi ama. Hey. Mamamla. Tizsiz kırk etmem sile. Hili yıkı koyma bir kağı de.
0: Sübeyli.
2: İşten bulmaydı. Hava tutuludu, onun dikin icilidu, karan yağmur yağmaydı. Lekin hatırlayacağım bunu.
1: Eşkisi yaksız. Gulcun.
2: Oyrız gulcudan rasa. Gulcuda baba yağmur.
1: Yağmur bağım ki.
2: Onu kum hatırlayacağım bunu. İşten bulmaydı.
1: İyi tüversiniz. Buludu o. Yaş balla. Da oralık mı
2: Özal.
0: 6 ayıla kıyafet yanına aldırdım. Vallahi doktor kansı karabanga yenilişti Mevlüt Aka. Kızıl sıra tövbelik attım. Bunlar intayın köp. Seyri kaçtı ha?
1: Makul. Oblet Hoten taksi. Hoten'de topalık ya ey. Yağmur yakın yakışamazsın ama da topu yakın dikiyorum. Mavu yollad. Bek dikkat kılıp ciddi akval çırıgını yıkıp koyayım. Yanılacı mı? Ağırlık ne? Hele ağırlıklı köy kılınmaydı ki ama Hoten'deki dostlar ha?
2: Yani yok diye anlıyor.
0: Aksu'da yağmur yağımı diye mi öyledik ki Aksu'da yağmur yağımı diye Aksu'da topu yağmadığı sopa.
2: Hayır, makul makul işini bulmaydı.
1: Siz Aksu'nun nerede? Bu bayan bir Aksu'daki anlıkçımız şunda çıraylık kılık tutulgan hava bulutlanan süredine evet koyuptu. Siz Aksu'nun ooo buralıkı kumluk tarafları doksuman bize kovalı kırgandı. Şehir içinde atımız biz şehir içine. Longchan köçüsü koşulun işte maşallah köprek alayı tosuz çok dedi. A taraflarda bak yığır tosuz yok ki.
2: Abdülhalil.
0: Makul. Hoten'cim o. Ancı mıncı tamamını tutuyor.
1: Makul ha.

0: Ya ısmınızı demeye diyen ama Molly Eger'in talaşı atkan anlıkçımız bir uçurlarını vermez. Programımız avat kılın ha, kızıttın ha. Biz hem sorgan beriyeler elinsek, bırak şu sızdım öte kıyınçılık var.
1: Doğru. Sizin başkaylıkı bir ılıkı nemkığı da uçurunuz kemmepti. Bir başkaylıkı bir nebbeği de uçurunuz.
0: Bana bir mağı uçuru bak yakarım ha.
2: Nazır kağıdı sen ağına halına yaptım. Şişten yolları koşunun sıravan kağıdı.
0: Muşu uçuru ya, kak, kayın.
1: Yeni soruşma.
0: Molly Eger'in Abdullah'ı birem siz aka. Bersiniz mi birisiniz, ben misiniz mi birisiniz? Bir aka. Bir yaptım.
1: Evet, birem siz. Pinin rayonu kızın. Ya biz beğenmeyiz. Dep cevap veririz ona.
0: Ruşen Gül Tursun, siz meşk olsunuz, omak meşk olatınız. Ya, cimi adamı korktuğun meşk oldu. Seher bu bulunda geldim.
1: Ay kıyay.
2: Ma sen gitti dansın da adam ol. Maşallah asker cuma mevcut madem. Kaynak suvat diye kandak kılmıyor.
0: Kaynak suvat diye? Kaynak suvat. Suvat pişti bir tane.
1: Suvatın suvatın.
0: İnsanız yok biraz ki çiçeği tutamam. Şu.
1: Abdurrahim gel kılın.
3: Buyuz yakıda çöp hocada yol kayarı. Bağımız sana yolları her gün sarımın.
0: Makul rahmet ha. Niyaz yasın.
4: Yaxşımı riyasetçiler, mənim o vaxt güzel olsun. Aksu'nun şınxada hava uçuk o.
0: He, baptı mı? Nayalar da uçuk olsa şu. Mavu. Şehir içi de yamgır yığışık tayarlık oldu. Şimdi uçuruk kep kaldı. Kağılıktı mı toparlaş yamgır içi vardı da dedi hocam.
1: Aksu'dun da topu yağmaptı. Naytun süzükke mana hava mı?
0: Bal kaysı Aksu'du da o.
1: Kaysı Aksu'du. Mişerdik Aksu mu ya? Gibi Mars mı? Ayşar'dik Aksu mu ya?
0: Aksu'nun neredesiniz?
1: Yeni Ravan taksi.
4: Bir yol kavrayan maşişen. Bir yedek altın cesaretini alışıyorlar Ravan kene.
0: Makul rahmet ha.
1: Bulak peşi koçalarda maşilla köp deydu.
0: Mal ne yazıyorsun? Yüzlük dişler ettik buna.
5: Mene riyasetçiler biz mi? Şınxada kevez otavatımız.
0: Vay yakşı öptük.
5: Kevezin utunu otavatımız.
0: Mal olsun ağay siz. Bir gün hepte akırganlık ayağınızın cepat atıp da.
1: Şu
0: ha? Bu olsa şehir işi gekirip. Sertem kırı renkali güçlü gür kansının. Sayfı gongçandı neymişsi bacıma?
1: Dokunu var.
0: Dokunu bayağı aşağı kapırıp. Ayağınızın sizden tan cepha çekerlik için bir Nürumiyen bile mi olsun mu?
1: Ağırlık işi ya, hesapta Nürumiyen diyen mi?
0: Turpandan ürümçükü davay, nakmeydan yol haberi yollaptırma da. Boran şakşıkımız ötüşep ketkidek misin daha sadece? Ben sel turup turpandan ürümçükü davay.
1: Turpandan ürümçükü mü? Ürümçükten turpan.
0: Ürümçükten turpanga. Altta yol ravandaydı. Cuma.
1: Nur.
4: Her bir tema dağlıkta maçınla bebek yok gene. Hoş geldin.
1: Buldu.
0: Buldu. Benim bardağımı mı bilip kaptı Boran Şah mı? Neyim somkı kokşaşçı, Abdurrahman somkıçı kokşaş.
1: Şunga miyak kaşkınıydı ha?
0: Baptı.
1: Siz onalda demegen bu koyduğunuz?
0: Yok, hiç kim gelin
1: bu? Bu neymiş kunda bilgağın bu koyduğunuz Boran Şah.
0: Mavu, doyun kırdı kıram. Kire, peşanımını yoğan tıp köyde, hiyalımını gör oldu da belki.
1: Şunga, hiyal kınısınız optu ki asli.
0: Peşanem için löngü yapılayıp hiyal kısam mı olandı da bu? Miyem mi olurunuz yok mu? Bu da çaplap oturup.
1: Bu da ekile ya. Buraya bardağa baktığınızda, Ulca, Turpan taraflaki bardağa baktığınızda değil mi? Miyem odun ne çıkıyor ve çaplap koyayım.
0: Buldu bu da. Acınak otomsan
1: böyle oldu. Buranşaklı cim otasın aşıya ya da.
0: Hoş.
1: İçe veyli Hasan.
4: Tabii ki berayem, bek meşk oldum, bek meşk oldum.
0: Bak meşkili bege uçurunuz mu şuna?
1: Sizce meşkili avaz berişiniz yakşı, uçur berişiniz yakşı, ağabeylikli aynakını kütürüp itin ha. Radyonun avazını uçurup itin ha, yakomuz pesilti itin ha.
0: Aşında birkaç tayarlıkladın ki uçur berişiniz yakşı, bunu demez mi?
1: Sizin avazınızda mesele yok. Altay yolu ravanken ha.
0: Altay yolu ravanken hazır ma kaldı haritsi karsa karan, cican gavusu. Birinci öğrendiket olsun şazır. Ucu. Vuçan köyüsü oldu. Musaycan körükü karabanga yolunuz. Gariptin şerakka karan.
1: Göşüren o kitapta o dostum.
0: Resmi. Ma yolla turup kasağına işvetken. Muşu. Cican gavsulu turup kayla vatkalla bağımı. Muşakta bir uçur veriyordu ona. Onun kendi ikinci yok tostu vatka yol belli ki mavi. Vuşin beylu. Yokhan alladım tostu işbakacıma. Yokhan alladım hakikaten. Tosu şeyler ki iştipak yolu yok ma onun içinde yok. İştipak yolu tosulmağa akşaydı akvalından karaganda.

0: almashtirish saylimining saylam rayonini ayirish, saylovchilarni tizimlash qatorli xizmatlarni egilladi. Meydong rayonining Sandao Ba baziri, Changsanzi baziri, Saybaq rayoni Dostlik Janubi yo'li ko'cha boshqarmasining Nurbag neft mahallasi, Chimashan ko'cha boshqarmasining Shishang mahallasidagi xalq qurultiyi vakillari aloqa punktiga berib, asosiy qatlam kadrlari saylovchilar qatorliklar bilan cho'nqur fikr almashtirib, butun jarayonlik xalq demokratiyasini asosiy qatlamda amalda ko'rsatish qatorliq ahvollarini egilladi. O munolarni ko'rsatdi. Ikkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirish, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyosiy yuksaklikda turib, nohiyalik yezliq xalq qurultaylarining navbat almashtirish saylimi xizmatini yaxshi ishlashdek siyosiy mas'uliyat tuyg'usi va burch tuyg'usini kuchaytirib, Partiya Markazi Komitetining tadbir o'rlashtirmasi va Avtonom rayonlik partiya komitetining xizmat talabini astoydil izchillashtirib, amaliyalashtirib, nohiya, yeza, ikki darajalik xalq qurultaylarining navbat almashtirish saylimi xizmatini yuqori o'lchamda, yuqori sifatda yaxshi ishlash. Xalq qurultayi vakillari aloqa punktini yaxshi qurib, jonliq foydalanib, xalq qurultayi vakillarining xalq ommasi bilan aloqa bog'lashidagi supliq va ko'riklik rolini joriy qildirib, saylovchilarning saylamga qatnashish aktivligini qo'zg'ab, navbat almashtirish saylimida xalq ro'yini to'liq aks ettirish, xalqning aql farosatini to'plash, xalq qalbini mujassamlash kerak. Söhbət yığınında Zumrat Obul Ürüm şəhərinin nahiyəlik yezliq xalq qurultayının növbət almashtırış saylımı xizməti əhvalı doklatını anlağandın keyin monolarını görsətdi. Bu qedimliq növbət almashtırış saylımı 15-ci bəşilinin başlanışıqı toğır gəldi. Növbət almashtırış saylımı xizmətini yaxşı işləş, asasi qatlamının dövlət hakimiyyəti qurulışını küçəytiş, partiyanın uzaq məzgil hakimiyyət yürgüzüş asasını müstəhkəmləş, xalq qurultayi tuzumida chin turish va uni mukammallashtirish, xalqning o'z ishiga o'zi ega bo'lishini kafolatlantirish. 15-5 yil mazgildagi Shinjang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishda zo'r ahamiyatga ega. U munolarini ta'kidladi. Bosh shuji Xi Jinpingning xalq qurultayi vakillarini saylash xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini to'liq dal joyida Omumizlik özləşdirib və izcillaşdırib, siyasi yüksəklik, ideya yüksəkliki, hərəkət yüksəklikini özliksiz özdirib, partiyanın rəhbərlikini növət almaşdırış saylımının bütün cəriyani, hər qayıs cəhətlərgi sındırıb, növət almaşdırış saylımı xizmətinin toğrı siyasi yönelişigə həqiqi kapalət qiliş. Saylamni qonun belgilimi bo'yicha yaxshi tashkillab, asosiy qonun va saylam qonuni qatorliq qonun belgilimlariga qattiq asoslanib, xizmatni qanot yaydirib, vakillarni saylash xizmat tartibini qiliplashtirib, saylovchilarni tizimlash, vakil nomzodlarini tavsiya qilish, bilet tashlab saylashga tashkillash qatorliq xalqlardagi xizmatlarni yaxshi ishlash. Vakillarning salohiyatini tekshirishni kuchaytirib, vakillarning siyosiy o'tkili, sapa o'tkili, qurilma o'tkili, paxliq o'tkilini ching tutib, ish qilib, natija yaratishga to'g'ri siyosiy natija qarashi orqali yetaklab, muqimlikni qo'g'dash, taraqqiyotga turtki bo'lish, ommaga mulozamat qilishga yangi quvvat qo'shish. Növbət almashtırış intizamını çıngıtıp, növbət almashtırış stilini nazarat qilishni kuchaytirib, belgilimiga intizamga xilof turli qilmishlarini qat'iy to'sib, növbət almashtırış saylımida stil durus, kayfiyat to'g'ri bo'lishga haqiqiy kafolat qilish kerak.
1: Endi asli maqsad va burchni asli ching saqlab, gullanish musobasida jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari. Bu yil Jongo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 105 yilligi. Stansimiz bugundan boshlab asl maqsad va burchni asli ching saqlab, gullanish musobasida jasorat bilan olg'a ilgirlaylik nomli maxsus sahifa ochib, partiyaning shonliq musobasini eslab, avlodmu avlod Jongo kommunistlarining Tianshanning janub shimolidagi qizil izini bo'ylab, qizil tomirga varislik qilish davomida tarixiy ishonchini chingitib, sotsialistik zamonaviylashgan Shinjang qurishning qudratli kuchini mujassamlaydi. Bugün 8-ci armiyanın Şincan'da turuşluq iş başqarmasına verib, komünistler Tianşan'da yıldız tartıp, inqilab işlerini ravajlandırgan kaynam taşqınlıq yıllarına əsləyimiz. Ürümçi şəhri Tianşan rayonunun qalibiyyət yolunda 80 netçi yıllıq boran çapqınını başdan ötküzgən, kök xışta silingan işki qəvətlik binaba. Bu dəl 8-ci armiyanın Şincan'da turuşluq iş başqarmasının konu örneği. Onun yenidikisi yeğindin selingan zamanıvi xatır sarıyı. 1. iyul yetip geliş aldıda xatır sarıyı bir olaydı ekskursiyacını, yani inqilabi qurban Çin Tanchiu'nun oğlu Çin Chusen'ni kütüb aldı. Çin Chusen mundaq dedi. Partiyanın rehberlikide peşkadem inqilabçılar ögünüş arqılıq mustahkem etiqat turguzgan. Komünistik partiyaga baştan ahir qat'i işinip yen enge təlpüngen. 1937 yılı Yapon tajavuzçılarga karşı duruş urushi

0: qiyinchiliklarni hal qilib, imtihon nuqtasi atrofining bexatarligini butun kuchi bilan qo'g'daydi. Kucha shahrida 50 avtomobil, 120 pidoyi bo'lib, 20 nacha meyir shafqat yetkizish korxonasi jamiyatdagilar bilan birlashib, meyir shafqat yetkizib imtihonga qatnashadigan o'quvchilarga yordam berish faoliyatini qanot yaydiradi. Shaharda 4 pidoylar mulozamat punkti ta'sis qilingan bo'lib, ichilgan suv, imtihon qurali, aram elish chediri, jiddiy ishlarga taqabil turish dorilari qatorliq xalqqa qulay moddiy ashyolar bilan haqsiz ta'minlab, oliy maktab imtihoniga qatnashadigan o'quvchilarga qulay, ozoda imtihon muhiti yaratib berdi. Kucha shahri Leifeng avtomobil atirtining muavin boshlig'i Li Ju mundaq dedi. Ali mektep imtihanına katnışılgan okuvcularını toşuvatkınımızga 5 yıl boldu. Hemimiz müddetin burun avtomobillerini tekşürüp, remont kılıp, imtihanına katnışılgan okuvcularını imtihan meydanına del vaxtıda aparımız.
1: Stansımız Havri. Bugün 24 mevsiminin 9-si orma vaxtı. Bu mezgilde avtonom rayonunun herkes çayları da dehkancılık işleri aldıraş bulup, dehkalları vakitini çın tutup, osul yığıp, etiz pervişi bilen ziraatlarını yığbileşini mas kademde ilgiri sürdü. Növete, Kucha şehirdeki 470 bin mu közgü buğday dan tutuşunun açkışlık perviş mezgiliği kirdi. Kucha bazırının Karıbıkı kentideki yukarı ölçemlik etizde tutaş ketken buğdaylarının özüş ahvalı tekşi bulup, terikçi çoğun aile Wang Ruiyan texniklarının yetekçiliki de yan telefon əpçisi arqılıq soğır iş oğıtlaş məşğulatını yeraqtın bir konupki bilalı tamamlap, vaqtini həm zihnini tejab qaldı. O mındaq dedi. Əmge küçü həm pulini tejab qaldıq. Özüm yalğız 5-600 mu yerini dəl cahidi yıldızgıcı oğıtıldım və suğardım. Hazır qarısan buğdaylar naid yaxşı ösüpdü. Ər mu yerdin 6-700 kilogram gıcı osul eleşdim ölçərildim. Sanji şəhirdə 545 min mu yerdə maşında əlasibətlik paxtı yığış umumizlik yolu qoyuldu. O da bir qanç gündən buyan yezgilik texnikləri etiz başlarıqı çonqır çöküb, paxtkarlarının kevəzliknin topisini yumuşdış xizmətini yaxşı işləb, tıpıraqnın temperaturisi və hava ötküzəşçalıqını östürüb, kevəznin qozilişini ilgiri sürüşki yetəkçilə qıldı. Sanji şəhri Ərliugun bazırdiki yezgilik maşınları məşğulatısı Wang Chunjun mındaq dedi. Kultivasiya qilish chonqurligini 15 cm'dan 20 cm'gacha muqim kontrol qildik. Bir mashina bir kunda 250 mo kevazlikni chonqur takshi og'dirdi. Kultivasiya qilish sifati ishonchlik, dehqonchilik vaqtini ching tutib sur'atni tezildimiz. Jing nahiyasining Tunji engiz alqatlari yaqinda hosil yig'ish faslini kutib oldi. Bajahu dehqonchilik maydoni yezgilik 7-chi atirdagi alqat o'stirgichi dehqon Wang Xayingning etizda qipqizil alqatlar shoxlariga patmay qolgan bo'lib, ishchilar uzib ayirib otdi. Wang Xaying mundaq dedi: "Bu yil o'z ahvoli kishini bak xushal qildi. Mevalash nisbati mo'nait yo'qri. Bu yil mo'besh o'zolining cho'qin bultirqidan 100 kg'dan 200 kg atrofida eshishini mo'lcharildik." Növete Saven şehri Ulan Us bazırda kök burçaklar pişti. Kent ahalleri pişkan kök burçakını əpçillik bilen üzüp, arlaşmalarını çıkırıp taşlap, xaltığı kaçılap, setişki tayarlandı. Sodigerler etiz beşiğe avtomobil aydap yerip, kök burçak tayar bolgan aman setivilip elip mandi. Ulan Us bazırı Sha Sangun kentinin ahalisi Liu Heping mındaq dedi. Tonji eniz tanarxini chiqirib atganda bir mo yerdagi ko'k burchaqdan 1000 yuandan ko'proq sob kirim qilg'ili bo'ladi. Pelik bilan sassaqmo azroq kirim qila olamiz. Keyindan davomliq ko'mi qonaq deyib, ikki qitimliq eniz terixchiligida xeyli ko'p kirim qila olaman.
2: Hurmatli radio o'quvchilar, Xinjiang radio televiziyasi stansiyasining Xinjiang xabarlari programmasi bo'yicha ang tushbardik.

0: Hürmetli radio oglanlary, tanlaw dawamlyk tantarbiya habarlarda bolsun. Dünyanın kısa futbol müsabakasına katnışırgan 48 komandanın hemisi, dünyanın kısa futbol müsabakasına katnışırgan 26 kişilik resmi tizimlikni Xalqara Futbolcular Birleşmesi'ye tapşırdı. Nurgun yeni çolpanlar tunji qitim dünyanın kısa futbol müsabakasına katnışıdı. Nam çıkargan Yamar, Güler, Roan Neves qatarlıqlardan başqa, yana qaysi yaş mahirlar dünyanın kısa futbol müsabakasına qaltıs maharetini namayan qılalaydıgandı. Birlikte tehlif olup baqaylı.
1: Meksika komandasından 17 yaşlıq Gilberto Lamola, Əmdala 17 yaş kirgan Meksikalıq bu mahir, bu növbetlik dünya longısı futbol müsabakasına qatnaşqanlar içinde yeşi ən kiçiki hesablanıdı. Mora sol putada top tepadigan mahir bolup sifati bilan kuchlik intilish, ya'ni itilish kuchi va top elib mengish texnikasiga ega. Yan hujumchi va hujum tipidagi o'tir maydon topchisiningki uddasidan chiqa oladi.
0: Boltir 7-chi oyda Mora Meksika komandasi bilan billa oltin lonqi musobaqasida chempion bo'lgan. U 16 yoshga kirib 265 kun oshqanda Yamar saqlab kelayotgan futbolchilar birlashmasi qita lonqisi musobaqasining hal qilgish musobaqasida eng ko'p maydonga tushgan mahir rekordini yangiladi. Boltir 10-chi oydagi dunyo yoshlar futbol musobaqasida Mora 3 to'p kirgizib, 2 qitim yordamchi pas berib, dunyo yoshlar futbol musobaqasi maydonida nur chashdi. Meksika komandasi dünya longısı futbol müsabakasının başlanış müsabakasına katnışırgan boğaşka, Mora'nın bu növbetlik dünya longısı futbol müsabakasına çaqınağın tunji yeni çolpan bulup kılışıdın ümit ba.
1: Germaniya komandasının 18 yaşlıq topçisi Lennart Karl. Lennart Karl'ın Germaniya A-dereceliklə futbol birləşmə müsabakasının küçlük komandası bulup

0: Bayern Münhen komandası Yaşlar Məşq komandasından çıkan en münevver əza deyişki boludu. Onunki birinci SEP komandasıdaki tuncu qitimlik müsabıqısını tamamlığına teki bir yıl mı boğmağın bosu mu? Ama Bayern komandası üçün 39 meydan müsabıqıda 9 top kırgızıp 7 qitim yardımcı pas bəgən. Karl Muşun'da kaltıs işbadısı gitayınıp, köpçilikten ümidini yerde koymağaçka. Germaniya komandasınınki baş terneri Nagelsmann onu dünya longısı futbol müsabıqısına katnışıdığan mahirla tizimlikigi kırgızdı. Sol pütü bilen ucum kılıç tipideki otur meydan ucumcu bolu pütü bilen Karl'ın teknikisi pişkanem icatçallık ege. Bunun onun bu növetlik dünya longısı futbol müsabıqısı da Germaniya komandasının yeni küçü bulup gelişidin ümit ba.
1: Argentina komandasının 21 yaşlık topçusu Nico Paz. O, Xanlıq Madrid komandası Yaşla Məşq komandasının texniki tipirge otur meydan hücumcusu hesablanıdı. Top texnikisi naidi yukarı. O, uçuk meydanda top elib meyanışkı mahir, ya ki vartağa bivasıda təhdis alıdı, ya ki sattaşlarına fırsat yaratıp verdi. Paz bu müsabıq basılda Koma Futbol Klubu'da kəsbi hayatırki halkılıq ilgirləşini kütüb aldı. 40 qetim meydanğa çıkıp 13 top kırgızıp 7 qetim yardımcı pas berip, komandanı başlap Avrupa Çempionluq Birləşimi müsabıqı meydanığa büsüp kirgen. Nico Paz, Argentina Dövlət Komandası'nı vakalıdan 8 qetim müsabıqı qatnaşkan. Bu Dövlət Komandası'da tuncu qetim özünü namayan kılıp, Messi'nin top kırgızışı üçün yardımcı pas bergen. Yeşil sel çoğunlap kalan bolsımı, çempionluğunu saklıp gelvatkan səp şekli işte de Nico Paz Messi'nin kabul səptişi bulup, Argentina komandasının yanı bir qetim çempion buluşu üçün küş çıkırışı mümkün.

Hürmetli radio dinleyicileri, programımız ne dağın aştıratımız kane. Programımızda kayken uçurulan Karapaksa Abdurimcan efendim. Hoş kepsiz Kaşkar şehrinden taht görük yolla koşuluşta maşıla köp, likin tosluş yok dapto. Kaysaray ismini kadımız mı programımız ne yaktırıp anlayıp da rahmet. Yollanın ki ahvalları Karapakaylı. Hazır saat 20'den 51 minut ötte. Hmm. İhtipak yollarda maşıla köpken dostlar. Onun başka şu Adil Soğut Sarayı'nın ki aldıdı mı maşıllar köp tosluşparken yan en yollardı mı maşıllar köpken dostlar daven şimali yollardı mı maşıllar köpken dostluk cenabı yollardı mı maşıllar köpken Nanhu şimali yolladı mı maşıllar köp Kızıltak yollardı mı maşıllar köpken Çangun çağı tarafları Hınan şarkı yollardı mı maşıllar köpken bana Say yolunun ki ahvalı mı şu? Say yolu, sucu yolu üç mü körük ki? Şu körüknün ki aslıları da maşıllar köpken. Hınan yolu üç mü körükünün ki körük ıstıdı mı? Maşıllar köp tosluşparken. Beş yıldız şimali yolunun ki koşum çoğulurdu mu? Maşıllar köpken dostlar. Muşu taraflarda kit bağın dostlarımız paylanıp kalkasıyla. Şah Ali Cao Çao taraftaki yolladı mı? Doğan Arkan tarafı. Muşu tarafta mı maşallah sel köprekken, lakin alayda tosluş ahvali yok. Dostlarımız paylanıp kalkasıyla.

0: uyquga ta'sir etishdan saqlanish kerak. Ko'ngilli ishlarni ko'proq o'ylab, ko'ngilsiz ishlarni az o'ylash kerak.
1: Nimaga yaxshi bo'lgan savatda?
0: Bu savatlarni o'qib ketib, ishimiz shunda o'zimiz aylaqi kirishib ketimiz shu bu savatga.
1: O'zimizga tatbiqlab.
0: To'g'ri. Ha, menga eng yaqqa yeri qanday deganda, ko'ngilli ishlarni ko'p o'ylab, ko'ngilsiz ishlarni az o'ylashdir.
1: Shunday deyman.
0: Bu chun mayli qandali biz ko'ngilsiz ishga yo'liqib, uni o'ylayversak, biz o'ylashimiz orqali o'shni hal qila olmaymiz radiyallohu
1: anhu. Uni o'ylamaylam unutib ketsangiz yaxshi.
0: Deb bir gap aytdi-ku, shodiyaning. Ah, deb qildigan.
1: To'g'ri.
0: Ha, ah, deb tashlabsak bo'lar, yerda kaynamizga. Ey, bo'ptilar desak-chi,
1: tugaydi.
0: Ha.
1: Onata dostlarımız yana bir savatni deqtanlar sinğan bolsaq, yozdi nime uchun odamningki oson ish tushirib qoladi. Amda yoz faslida doim ko'rilgan oshqozon uchchay kasalliklaridan hazm qilish yaxshi bo'lmaslik, jiddiy xarakterlik oshqozon uchchay yolduqi qatorliklar bor. Yoz faslidagi oshqozon uchchay masallari odatda bir hafta atrofida o'zligidan astiga keladi. Doktorlar uzun vaqt ish tushirish qizish alomatlari ko'rilsa, vaqtida doktorga ko'rinish kerakligini eskartadi. Kechich uxlamaslik, ismini qo'shib ishlash, ziyoda charchash organizmning immunitet kuchini tuvanlaydi. Oshqozon uchchayining sog'lomligini saqlash uchun sog'lom, qonuniyatli damilish odati bo'lish, chiniqishni qat'iy davomlashtirish, tamaki chekish, aroq ichish qatorliq nochar odatlardan saqlanishimiz kerak.
0: Oqchilarimiz ha nayt yaxshi savatlar ekan. Amma mushu savatlarni o'qish jarayonida yana mushu bizga shunday bir yaraydigan bir qism bir aloqa mazmunlar bor. Chiniqishni qat'iy davomlashtirish kerak deb. Endi buni chiniqish degani ba'zan o'qish do'stlarimiz qanday o'ylab olgan desangiz ani ham cho'qimiz chiniqish saraylariga berib chiniqishni chiniqish deb o'ylaydi ekan. Ammo uningga baralsaq deqi yaxshi. Uningga baranmasakmi? Endi bizningki mushu muhitimiz kengri, atrofimiz yashilzarlik to'lgan. Bo'lib mana mushunda go'zal yoz oylarida bog'chilarni cho'g'almay, talalarni cho'g'almay, nimish qilsa telefonni tutib yoki shu televizorningki Şiyav konçesini kucaklap safa dedik ki ne okuyor hep.
1: Hazır onun üstüküm şu her bir rayonda dikerek bakçılar şunlar
0: köpeydi. Bekçi raylık demişim şu. Hazır Daniyar Toğur dedi şu Ürümçinin arkayısı rayonlarda teve has boğan nait içi bitilgen şu halıga mısık içi bitilgen haksız içi bitilgen şunda çıraylık körken bakçılar. Mesela hep İsaq Mavu Çıngon Hoya'nın odaldaki Tianşan Gonyuan. Mesela aşı bakça hem de şu her jilik karsak bir özgürüş ba. Her jilik karsak bir yenilik tur ba. Mesela beden çınıktırış sağlamlık oruları. Mesela bağçının işkirisi kırıp, muşu bağçı tarafı gibi, şarık tarafı kırıp, bize manga vaktin. Ya, muşu şarık tarafı kırıp manga niyolunuştu. Karsanla, aş taraflarda nimba. Mesela bayam digendek, haksız basketbol oynaş meydanları ba, ping pongçı oynaydı gayela ba. Onun denken, muşu
1: yuma uçur mu oynaydı ba?
0: Muşu arvimanı skanırlat, pul tölep durup, beden çınak durduğun bazen bir ilik çınakış üsküleri yolu koyulup tutuyor. Ben bir gün ettiğinde çıkıp baktım, ettiğinde saat 6:20 la boğa vakit, şu vakit çıkıp karsam, öyle kaynap bazavup gidip tutuyor çınakış sarayları. Uy, neyim diye yakışık ayıp yatıp, ben bir ruhumla kaldım. Çünkü şunda çıksak, çınakıdığı adamla tapanmasak, biz mi lesu dup kapvay müşüncilik edip kayıtıp gittimiz. Etrafı karsak, bir gün ait canlı hayat kartıyınızı, şunun karap uy, ben neymiş kapattım ha, ben mi koşulayıcı deyip ihtiyarınla
1: emez.
0: Təsir buldu Mesalan bulup mu şu çınıkış oralarda kandak edesen bu şu yaş çok mumayla asas çıkken şu şulağa karap bir hecil olaylı biz hem şulağa cinde çıkıp beden çınıktırı vardı
1: Kuangchang ulan oynaydı mesela
0: neymiş ki biz şu uxlap yatımız deyip özem güzem bir sual koyu vağan buldum şunundan başlayıp ben katlıkla şu bir iradeye gelip davamlaştırgan davamlaştırgan
1: hele
0: uzun bulup kaldı
1: bu şey tenşen bağçığı bağırsanlar Zulpiye
0: aylınanla min tapalaysa
1: Zulpiye kızını tapalaysa
0: Zulpiye kız aşağıda aylını da tepinle acımı min
1: doğru doğru Hız kadirlik anlığıcılar.
0: Daniyar maksatlik lan dedi.
1: Maksatlik bilip aldınız ya.
0: Maksatlik dedi bunu.
1: Hem de bunu.
0: Bilidiganlar.
1: Bilidiganlar bilsin deyip çi.
0: Bilmeydiganlar. Meyli deyip çi.
1: Hız kadirlik anlığıcılar bana. Birden lan programımızın ki vaxtı toşup kaptı. Programımızın yaktırıp anlığan ve uçur yolla katlaşkan barlı anlığıcılığa rahmet eğitimiz.
0: Mikrofon aldık reyasetçiler Daniyar Mahmut Bülent Zulpiye Abdikadir.
1: Növeç Muharir Murat Kolbur.
0: Hayır hoş dostlar aman bulunlar.
1: Hayır hoş.

0: Beijing vaqti soat 22.
1: Ürümçi şehri su üstü bağıtısının yenidiki Jili Lukanda'da külme 50 kvadrat metreden 110 kvadrat metreğe 5-6 kabetlik, liftlik, güllik ve Avrupa pasındaki öyle bağ. Sit olsanızla küçük kralaysız. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Jili Mablaq Siliş Tarakya Çekti Şirketi'nin yeni öğüne aldın setiş icazet numarı 2025-650-102-0824.
2: İnce koşak mayda. İşte neydi?
3: Çıkma.
4: Taksi.
5: Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimdi otur. Taksi. Şimd

0: Biz sirdosh programimizda bo'ldik.
1: Kinolar, programma boshlanib ketdi. Qiziqarli yangi paranglarni anglaylar, bami?
0: Sabrimizda biz sirdosh.
1: Mana biz sirdosh.
2: Sabrimizda biz sirdosh.

0: Hörmetli radyo anlıkçı dostlar, Fişin Supamızı'nı kegen uçurladın dostlar yetküzeyliğe. Tursungül Hanım tünü gün muğmuşum uçurunu əbətib diken duq. Balı bir kişi yerden pulunu neçinci yıldan kiyin tuğulgan ballağı berdik ya, kandaq iltimas kılımız şunu bire inek çüyendirip koysanla bop diken. Telefon arqalıq iltimas kılısız. Mən mu Cifu Baudiki, You Are Butiye diken közüne kikirip iltimas kılgan. Balının çuşun cengmin tuğulganlıq ispatı, nupus, aşındak bir toldurduğun bir qatar köznekle var. Hemeni toldurup materiallarını yollasınız. Andın münasibetlik orula tekşürüp tasdiqlagandan keyin bu pul kartınızı kirdi. Bu yıllık pul Ürümçinin endi mesela rayonlarga ayırıp durup bagan buluş mümkün. Eytinin aldı da kirip boldu. Kartımızı kirip boldu da partiya hükümetinin manımı şundaq yaxşı siyasetlerinin türküsü de balısı kiçikler şundaq yaxşı neplani elib attımız. Bosa vaxtı da iltimas kılıb ilanlar, biz sel durup neçinci yıldın kiyin tuğulgan balla alalaydı. Şu doğrusudaki uçurunu sizge bir yet güzeyli. Hem de hazır mandaq dəp koysaq, özümüz xatalışıp qamaylı şunda mı?
1: Doğru.
0: Resmi nüpuzluq muşu orun ilan qığan yılını sizge sel durup dəp bireyli. Onda bosa davamlıq ve işin supamızı kegan uçurladın dostlar yet güzümüze. Bodek Seymi ve yaxşım, siz mənim oyun 5-ci otur məktəbinin yanında imtihan verdiğin oxucular olsa, düşlük tamak bilen təminləyimi. Yaxşı gününüz ki, köptün köp rəhmət, aşu, öydəməz, muntizim aşqalar təminləsə, biz bunu ilan qılaylı. Həm də imtihan vaxtı da, ballarının ma keyfiyyatı da məsəl ciddiyiliş buludu, bəzdə həm də yeməklikdən şundan mı?
1: Doğru.
0: Toğru gəmək, ma aşqazanğa, ancımınca məsələ körülüb qasa, o vaxtı biz mu, siz mu, şu ballarının aldı da xicalət opqalımız. Şuna, atanla çox muntizim yemek içmek sorunlarına verip ballarını tamaklandırışı ya ki öz öyleri de tamaklandırışını tavsiye edelimiz. Onda bolsa qadirlik radioanlıqçı dostlar uçurlarımı anladık. Hem de köngül aramanlığa bir yakımlık naqşını sunumuz. Yaxşılık namlık naqşı.

0: 6 ayda orma vaqti mavsumini kutib oldik. Bu vaqtda havo temperaturasi ko'rinarlik o'rlaydigan bo'lganishqa yurakning yuki tadirji yig'irilishidir. Shunga odatda qonuniyatlik demelib, kechichi uxlamaslikni azaytish, kayfiyatning ziyoda jiddiylishidan saqlanish, shundaqla ochiq, moyliq yemaklarni ozroq, sovuq ichimlik, cho'kimiz qatorliklarni muvofiq miqdorda yeyish kerak. Havo isitkasimi ziyoda sovuq yemaklarni yeyishdan kundalik turmushda havo tanishuvchining temperaturasini bak tuvan tanishib, salqindashdan saqlanish lozim.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi.
2: Qadrli radioanglovchi do'stlar, sabringizni biz sirdosh programmamizdan anglavat sizlar do'stlar, Vision supimizga uchurlar yetib kelibdi. Do'stlarning uchurlarini sizlarga bir yetkizib o'taylik, ha. Meguyxuaning uchuri bor ekan. Meguyxua bek oqoqining yo'lib yotdingiz oldidagi uchuringiz endi ustiga chiqib ketdi endi, ha. Chuntian mobek yoqtirib anglavatman degan uchurni beribdi. Undan Ushurja ismli do'stimiz Yasharjon, yaxshimisiz? Ayol riyosatchini qatti bilmay qoldim kimligini, ismini. Şuna yaxşı məzmunlan sözləb bədənlər dəbdi.
3: Ayol riyasətçi Rəsalət Qasım.
2: Ey, 22 ildim bu yanmış anlıqçılar üçün xizmət qıvasam, mən ismimini biləmməm.
3: Mənim ustazım Rəsalət Qasım.
2: Bu oldu, mən bu gəlbək ümitsizləndim.
3: Boşurcan, hə?
2: Çaq-çaqıb qoydum, hə dostlar. Bəzi vaxtda ilıq riyasətçilərin ismini ağırıb bulanmay, qilişin aydı, normal. Toğru düşünümüz, mən Rəsalət Qasım. İsanız için tutuyorum. Bu dünkü, lakin arayan mısınız? Meyle işgisi yok. Programını yaktırıp anlasanız da biz şunu oldun. Hoş al.
3: Doğru.
2: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, onda bu sağ uçurlarının müşüncülük yet güzeli. MD Radio Sayayti sahibimizdeki məzmun ne? Dekhtanlağı sonumuz.
3: Şehir nəzmilərdə küylənən tenşanğı berib, Şincandaki tağ daryalar bilən uçuruşun. Mingmanning Xinjiang Sapri she'r nazmlaridagi Xinjiang nomli yurishlik qisqasi rasmiy to'rga chiqarildi. Mingman sizni she'r nazmlaridagi Xinjiangga boshlab boradi.
2: She'r nazma, naqsh qo'shaqlar Xinjiangning manzarasi bilan uchrashganda she'riy tusga ega yo'g'i marasimlar ko'z oldimizda asta-asta namoyon bo'ladi. Endi biz she'r nazmlaridagi Xinjiangga berib, qadimki bilan hozirgi o'tirsidagi uzoq yillardan olqish orqali elib berilgan suhbatni tinglaymiz. Qadimdan hozirgacha sansizlagan ziyoli adiblar g'arbiy yurtni qalami orqali namoyon qilib, Tianshandagi bulut dengizi, cho'llikdagi turlar, bo'stonlikdagi qaynoq turmush, chegara rayonidagi tog' daryolarining hammasini she'r nazmlariga putgan.

0: Uzaq yıllardan bu yan tarqılıp gelgen aşı şiirler əzəldən abstrakt yazıqlı olmasından, belki Şincanın ən həqiqi, ən təsirlik tağ dəryala təsvirdir. Libeynin qalımı astıdaki Tiyanşan'dan çıkıdı tolun ay balqıp, Gah bulur bulutlar içi de gayip degen mısraladı ki, Heyvetlik Tiyanşan, Ürümçi Kızıltağ bağıtısı da mükemmel namayan boludu. Ürümçinin şehir yer belgesi bolgan Kızıltağ İgizde kat götürüp, bütün şehir mənzirsigi nazar salıdı. Kızıltağ İgizde turup, Tiyanşan'nın bütün mənzirsini tamaş kılıdıgan en yakşı cay. Keçkirgende keçki şamal mənzansın yeni sipap öttüdü. Yıraqdaki şarkı Tiyanşan İgizbəs halette tutaş ketken bolup, karlıq çoğula uğa körünüp durdu. Bulut denizi örgəşləb, keçki kuyaş həmmi çayını altın rəngi boyab, bütün şəhər gugum içi de illik namayan boludu.
1: Loyo'nun ötüp kesim o meyli yalğız kənədi namrat. Özəmnin halıqa zınhar çekmeymen həsret. Oylaymen daim, daima şunalı pəqat, Vətən üçün Çigra rayonu qoğdab ötsəm taabət digən nəzmisidir ki, səmimi sadaqti Ulanbay qədimi şəhərdə cimcid örkəşilməkdə. Bu, min yıllıq Tur xarabisi ilgiri qərbi yurtdiki mühim Çigra qoğduğucu qorğan bulub, qədimi şəhərinin alçıqbar xiş taşları, qaldıq sepil xarabisi boran çapqıllarını başdan keçirgən bolsumu, yanıla qəd götürüb durmaqda. Ulanbay qadimi şehir xarabısı da manganda yıllar kaldırgan ıznalarını körgili bulublu kalmay, min yıl burunki çigranı qoğdaş burğa avazi anlangandak tuyulup, qadimkilerinin vətəninin tağ daryalarını qoğdaşdiki səmimi muhabbetini çüşengili buludu.
0: Ot tek sıq turpan tıpırqığa qadam basqanda tağ gevdisi otqaş kəbiyi küyüb, kökü kötürüldü isi yalqıncab yeni digən mısrala, yalqın tağının özgeci qiyapıdını tuluq namayan qılıp berdi. Qızğıç qoğur rənglik tağ gevdisi bir-birge tutuşup ketken bulup, kuyaş nurunun çaqnatışı astıda parqırap durdu. Qızıl qıya xuddi uttak heybetlik bulup, ğarbi yurtnun heybetlik qızğın qiyapitini namayan qılıdı. Vanxun yalqun tağdın başqa turpandı dünya dərcilik su inşaatı möcüsü Karspa. Qadimki Karsla çöllükni toğrısıgı kesip ötken bulup, qarlıq tağladın erip toxtumay kelibatkan sula bütün postallıqını uzuqlandırıp durdu. Sık lavuldap durduğun çöllük içi de bulaq suyu naite salkın bolup, şildirlap ekip durdu. O çöple bük baraksan, meyve çivile mol bolup, kadimkilerin tabiyatki maslaşıp, tağ daryalarını özgertiştiki yaşaş akıl parastini mükemmel namayan kılıp berdi. Şincan'ın güzellikki tağ daryalarının haybetlikliki de bolupla kalmay, teximi muhimi kaynak durmuşunun illiklikı da. Eti toluq üjmile, sargı yipto örükle, Açlık bilen beraber tatlı koğun cikdile degen bu mısralada Şincan postallıqının münbet mulçılık ikerliki təsvirlengen. Her yili ad yaz yaz bəstede turpan, kumul, aksu qatarlıq caylada meyvile arqı-arqıdan pişidu. Et toluq üjmile şirnelik bulup, örükle çüçümel hem yumuşak, şirnelik geludu. Koğun tavızla xuşpıraq çeçip, bütün postallıqını meyvi pırıqa qaplaydu. Soğun damınarının etrafını sayılı kılganda yap yeşil daraqla sayı taşlap, meyvelə şahlarığı lıq tolup durdu. Aile bir mihmanxallar ətlik bolub, xalqa adi satta həm qızğın. Qadimqi şiirlarda eytilgindək, ğarbi yurt tıpırqıda baylıqlarının mol, yıllarının xatırcam ötkənlikidək qaynaq durmuş mənzirisi mükemmel namayan boludu.
1: Tiyanşandaki bulut denizidin çöllükteki turlar gıcı. Qadimi koni şehirlerden avat bazarlar gıcı. Tağ daryalarının hayvetlikidin kaynak durmuşunun illiklik gıcı, şehir nazmilerdeki Şincan hayvetlik, kızgın, illik hem callık. Uzak yıllık medeniyet tomuri Şincan'ın cenubi ve şimalığı sözülgan. Tabi menzere bilen adimiyet asasi girelişip belli mevcut bulup durdu. Başyazda Şincan'ın menzirsi güzel, kilimati muvabbıq, tağ daryaları hayvetlik. Mənzirisi sərxil bulup, her kaysi caylardaki sayetçilerini ğarbi yurtka atlanıp, şehir nəzmilerdeki caylarga berip, mənzirlerge əgişip sayet kılıçka. Şehir nəzmilerdeki güzel Şincan bilen bivasta uçuruşka səmimi təklif kılımız.

0: sana buludu atlattın saklaş maylarını yakış işletmanla. Andın bedenki su dolukulap turuşunu unutmanla muz tek su içi var may dostlar.
1: Doğru.
0: Mesela su içkinler olsa normal temperatürdekini içkinler. Yakıbımsı ısıq çay içsenler muşa en yakışı. Hem de Atun Murayınımızki 16 yarının kelgüsü 24 saatlik haber aydın. Aldın malumat anlattığımız 6 ayda hava bulutuk bulup kiyin içiludu. Temperatura 16'dan 31 celsiye gradus kıca.
1: Çöçekte hava uçuk bulup kiyin tutuldu. Temperatura 16'dan 34 celsiye gradus kıca.
0: Golcuda hava bulutuk bulup kiyin azraq yamğur yağıdu. Temperatura 17'dan 32 celsiye gradus kıca.
1: Bortalada hava bulutuk bulup kiyin tutuldu. Temperatura 21'dan 34 celsiye gradus kıca.
0: Karmayda hava bulutuk temperatura 25'ten 36 celsiye gradus kıca.
1: Köytünde hava bulutluk temperatura 20'den 36 celsiye gradus kıca.
0: Şehanzada hava bulutluk temperatura 21'den 35 celsiye gradus kıca.
1: Sancıda hava bulutluk temperatura 21'den 34 celsiye gradus kıca.
0: Komolda hava bulutluk temperatura 19'den 33 celsiye gradus kıca.
1: Turpanda hava bulutluk temperatura 28'den 41 celsiye gradus kıca.
0: Korlada hava bulutluk temperatura 23'den 35 celsiye gradus kıca.
1: Aksu'da hava tutuk bulup kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 22'den 34 celsiye gradus kıca.
0: Atışta azraq yağmur yağıp kiyin hava tutuludu. Temperatura 19'den 28 celsiye gradus kıca.
1: Qashqarda azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 26 celsiye gradus kıca.
0: Xotanda hava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 20'den 31 celsiye gradus kıca buludu. Havaraydın malumat anlattı.

0: haydab ketyapti. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda.
1: Beijing vaqti soat 23.
2: Urumchi shahri suv usti bog'ining yonidagi Jili do'konida kulmi 50 kvadrat metrdan 110 kvadrat metrgacha 5-6 qavatli liftli kullik va Yevropa pasindagi uylar bor. Sotib olsangizlar ko'chib kira olasiz. Telefon 0991257-48. Xinjiang Jili mablag' silish taraqqiy chekish shirkatining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2025 650 102 00824.

Hürmetli radio dinleyiciler, keçik ona hayırlık basın. Hayırlık akşam programımızı uğurlaştırılgan yıkımlık nakş küylerimizni yaktırıp anlaşılan ümit kılımız. Ben program reyasetçisi Örke Sultan.

Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende Bahtiyar Ezi zorlagan Seğiniş Küyü namlıq naqşını yozurğanlasınız. Merhamet.

Hürmetli radyo dinleyiciler, tövende Dilşat Aray'dan varlığın Altın Tuparak namlıq naqşırını hazırlanğaysılar. Merhamet dostlar.

0: 远歌唱我家乡，和谐的歌声传四方，我要永远歌唱大美新疆。
1: Dostlar hikaye uçurlar adamla karayımız için fon uçumuz uçurunuz tapşırıp oldu rahmet. Uçar tor taksi niyazdaydı yöcün gelin ki moşu şiyin oldu ki içi Abdülmala biraz köperek yolunu kuruluş kılıp atan sahiplik tostlu şafalları bana uçurlanıyorlar da. Uçurunuza rahmet. Hoşun nasıl kaderlik dostlar emdi. Alım Abdülmala'nın yarım kumalık namlı nakşın hazırlanmasını

0: тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, монғол тілі, қырғыз тілді радио аңлайсыз, хабар көре аласыз.
1: Саат 9:20-да Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдың, ұшырлардың хабарда бола аласыз.
0: Саат 11:00-да Сылу Шитинг аптеталының 6.0 пилос нұсқасы еніңіздегі ижадият хамрайыңыз. AI yazıcılық yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
1: Saat 13:20-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki pultijay şamrayınız. Juğulamı numarını tamak beletik almaştırıp, hem pultijaysız hem hatırcan bulsiz.
0: Saat 14:00-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki turmuş şamrayınız. Sılu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16:00-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki ilgili tikleş şamrayınız. İlgili tikleş uyumuz bolsa, Sılu Shooting Aptitali yardım verdi.
0: Saat 17:20-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19:20-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20:20-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20-da Sılu Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusisi yeniğizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Sılu Shooting Aptitalını çürüp serhil mazmunladın huzurunu.
6: Hürmetli radyo dinleyiciler, program ahırda Polat Tursun Nurlugan Aydın Keşlerden Anlık Nakşin Hazırlığa sunuşulan bugünkü hayırlı akşam programımızda ahırlaştırırız. Merhamet dostlar.

0: 2025 650 102 00 824.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizi bir aram kılıyor. Ya ki sizi çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkin bağı programı sizi.

دوستم، یکرده 10 yıllık yardım veriş neticesinde bir işlemci çarabacı 100'den artık hizmet sıba şirketin başlamcısına aylandığı mavzuluk makalını sizlere sunduk. Dostlarına huzuruna nakış takdim kılımız.

大家留言。

0: 6-nji ayda orma wagty mawsumyny kutup aldyk. Bu wagtda hawa temperaturasy körnärlik örleýdigan bolgaçka ýürekniň ýüki täderje egirlişidi. Şoňa adatda kanuniýetlik demelip, keçiçi uxlamaslykny azaýtyş, käýpiýatynyň ziýade jiddilişinden saklanyş, şundaqla açyk, maýlyk ýemekliklerni azyrak, sowuk içimlik, çökümüz katarlıklarını muvaffak miktarda yiyiş gerek. Hava ısıp kesimi ziyade soğuk yemekliklerini yiyiştin. Kündelik durmuşta hava tanışıgışının temperaturasını bek töven tanışıp salkındaştın sakınış lazım.
1: 107.4 Katnaş Sənət Radyosu.
2: Dünyadaki en çıraylık anlandığın geplerinin biri rahmetsiz gədin ibaret. Kolukunuz çıraylık geplerdi bolsun. Eğizimizden çıraylıq gəplə çıxsın. Mana şu çıraylıq gəplə, qalıptın qalıpləgi yol içib, bizgi dostluq və muhabbətnin işkini içib berdi və hayatımızga texımı güzəl məzmun qoşudu.
1: Bir yüz yettide tüt Qatnaş Sənət Radiosu.
3: Hürmetli radyo anlıqıcı dostlar, sizge rahmet etkumbay programımızın tamamlaştırmaktımız.

Programımız devam ediyordu. Şu ceryandan bir kegen yükçürlerden dostlarına get güzeli. Programını yaktırıp anlayma digendik mi şu dostlarımızın köngül sözlerini tapşırıp aldık. Hoş bulduk. Devamlıq mı şu programımızın menevi uzuq asanla aşı her bir mezmullarını anlayandan kiyen nurgun mı şu yakış taraflardan ölüge asaq dap oylaymız. Aqsudum hava bek sıx yaktırıp anlayabatı mən deydu. Daimcan karşalımız bulbul goya hedimizin mu? Qarşalımıza yaxşı məzmunlara rəhmat qındız ay salamat bulun deyib. Siz mi salamat bulun ha da? Yaxdırıb anlayatqan dostlarımız qatarıda xıpaladımız mı? Çıraylıq güllərini əvət proqramını yaxdırıb anlayatqalqan bildiribdi. Abdurrahman Somkisakımızda mı qarşalımıza yaxdırıb anlayatıbsız rəhmat. Almız isimlik anlıqıcı sizde mi qarşalımız? Qine, şu anlıqan biz yetküzgən məzmunlar qarıda söz bayan qılışını xalısanla ya ki köngül sözlərinlə deyişini xalısanla mı? Əlbəttə buludu. Şincan 1074, Slav üçün mülazım etdi.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar, etigeliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlamak kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şinjan'a kilip, güzel manzaralarını tamaşa kılıp, Şinjan'ın kızgın, cüşkün keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzlaki, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşiydi, kündüzdeki avatlık davamlışı batkan şehir kitsi, sizgi özgücü tuyğularını bekişleydi. Şinjan'a kilip, mezelik taamlağı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa, lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şinjan yakşıcay, Şinjan'a kilişinizde karşılamız.

Havatın şükür sebebinden ısık ütüp kalsa, pinli suyu içişge mas gelmeydi. Yaz basılda hava ısık boğaçka, asanla ısık ütüp kiliş ahvalı görüldü. Şu an nurgun kişiler üyde pinli suyu tayarlap koydu. Bunun önümü bulamdı. Cungi tibabıda da ısık ütüp kiliş, aptap ütüş, nem ısık ütüş ve şamaldaş dep üç çoğundur gibi bölündü. Bunun içine şamaldaş, Tomuz günleri soğuk deyip kılıçtan kilip çıkıdı. Mesela, Tomuz günleri dahiyim hava tanşıgışlık öyge kırıp çıkıp yürsek, şamaldap kalımız. Bu vakitte pinli suyu işiltiş gibi olmaydı. Apta pötüş, Tomuz ısıqının beden işçiki ütüp geçişinin kilip çıkıdı. Bununla pinli suyu ise, kesellik ahvalını teyhimi iğrılaştırıydı. Nem ısıq ise, pinli suyu işiltiş gibi maskeledi.

Hürmetli radio oğlucular, anlatkınınlar Şenjan Radio Televiziyen Stansi 174 Qatna Sanat Radiosu'dan bivasta anlatılatkan 174'dan Hayırlık Seher programısı. Amda deyiktonla, sağlamlıq sanatları sayıpımızgı oranlaştırılgan məsmınladı bolsın. Nem üçün soğuk içimlikne ən yaxsı üçte içiş gerek deyildi? Soğuk içimliknin bədəngi bolğan seynini ən zor dərəcədə yeniklitiş üçün soğuk içimlikne ən yaxsı 3 saat 13-gidin Üçten kin saat 3 kiçi boğan aralıqda içiş gerek. İçken soğuk içimliknin miqdarı imkan kadar ısıraq buluş. Her qetimde 150 ml'dan içip ketmesi gerek. Bu adetki bir potulki mineral suyunun 3'ten 1'e toğır geliydi. Marojni yaki pingurni en köp olğanda bir taldan yesek boludu. Onunla başka qat hareketten kin baş ağırış yaki nəpəs yolu kisallik alamətleri görülgende soğuk içimlik içişke mas gelmeydi. Diabet kesili bimarları şekerlik soğuk içimliklerini içişten saklanışı gerek. Yaşanğanla, aşkızın üçey iktidarını açar kişile, yürek miyana kan tomur kesili bimarları imkan kadar az içişi ya ki içmesliki, bir aram buluş ya ki kesellik ahvalını iğırlaştırı içişten saklanışı gerek. Lijini köp ise ısıqı işip gidiydi. Liji yeşlik bolsa mı ama onu köp yeşge bulmaydı. Lijinin təmliklikidin köp yevilip ısıqı işip gidiydiğin əhvalla daim körülüp durdu. Mutaxasislərinin körüstüşçe lijini köp yegənlikdin payda bolğun ısıqı işip gidiş alamitini liji şakılını qayıntıp suyunu içiş arqılıq yokatqılı boldı diken. Isıqı işip gidişdin saklanış üçün normal kişiler adatta 10 taldın şigirim talgıcı, balıla 5 taldan artıq istimal qılsa muvafiq boladı ekan. 5 taldan azraq istimal qılsa muvafiq boladı ekan. Yengçisi acizlab, yangçisi eşib ketgan, putqulu qızıp durduğan kişilər və diabet kesili bağla liji yesib olmaydı ekan. Hoş dostlarımız yana davamlıq savatlarını sözləp yerimiz, daim putini mingeştirip oltursa, omurtqının yanğı egilişini keltirip çıxarışı mümkün. Omurtqının yanğı egilişi, xayri qurulmalıq omurtqının yanğı egilişi və qurulmalıq omurtqının yanğı egilişidin ibarət işki çoğun türkü bölünüdü. Qurulmalıq omurtqının yanğı egilişi de, omurtqının özü de məsili körülgənlikdir, bədən halıdını tanşaş arqılıq tüzəş məqsidigi yetkilib olmaydı. Qayri qurulmalıq umurtqının yanğı egilişini adli halda saxtı yanğı egiliş dəb düşünüşki boludu. Bu hərkət adətdə kəltirib çıxarğan bədən halıdı məsələsi hesablanıdı. Doktorlarının görüstüşcə putni mingəşdirib oltırış, oğun ya ki solunu besib oltırıb tapşırıq işləş qatarlıq əhvalla umurtqının yanğı egilişini kəltirib çıxırışı mümkün ikən. Yuyunuşun besimini tövendetiş rolu ba. Doktorlar ettigende soğuk suda yuyunuşun imkan kadar saklanış gerekli. Isık suda yuyunğan dinkin özünü ısık tutuşka dikkat kılış gerekli. Keşte yuyunğan dinkin çaşını vaqtıda kurutmağanda soğuk fırsatın paydalanıp bedenge kirip bedende nemliknin yığılıp kılışını keltirip çıkarışı mümkünlikini bildirip bunulanı əskertidi. Araq işken dinkin yuyunmaslıq gerek. Bundaq vaqtda yuyunsa, eğir bolğanda qan şekeri tövənləb getişi mümkün. Tamaqdın burun və kiyin yuyunuşqı bolmaydı. Yuqırı qan besimi qatarlıq sozulma xarakterli kesəlgi kiriptar bolğanda yuyunduğun suunun temperaturası bək yuqırı bop getməsdiki. Suunun temperaturasını 38 Celsiya gradostan 40 Celsiya gradosqıca kontrol qılış gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, Bergis Yatırtöt'ten hayırlık seher programımızda davamlaştıratımız, amda sizlerine Bergis Yatırtöt Katnaz Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kısıkçı mazmundadın haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan Bergis Yatırtöt'ten hayırlık seher programımız ahırlaşkan denkin, saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Menin Ailem programısı dekdanlar boludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Ettigenlik Haberler programısı. Saat 9'den 15 minut ötkende Ettigenlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı. Saat 12'de Menin Optimobilim programısı. Bunun da en yeni Optimobil uçurları, Optimobil'a ait bilim savatla, Optimobil seti-setiviliş doğrusurki uçurla dektanlar buludu. Saat 13'de Çüşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Bergis Yatırtöt Katnaz Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 keçe anlatıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samira programısı Çüşlük Aramağızı'nı ekmeyelik kılgısı. Saat 15'de Kanun Sizge Hemra programısı. Saat 16'da Sizge Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikro muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş, yaxşı adamla arkalık aktif küştarktırgın bu programının ganimet damlarını koldan verip koymak. Saat 17'de Gülgünçüla programısı. Saat 18'de Katnaş Linesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Samira programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çenikiş bilimleri, sağlamlık saatleri dektanları buludu. Saat 22'de Sapırınızda Biz Sırdaş programısı anlatılıdı. Saat 23'de Hayırlık Akşam programısı. Bunun da yakınlık nakşi müzikada köngül aramınlar boludu. Saat 24'de Sizge Rahmet İtkınba programısı anlatılıdı. Saat 1'de Bergis Yatırtöt Katnaz Sanat Radyosu'nun bütün günlük anlatışı ahırlaşıdı.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDA Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava rayının malumatını anladınız. Ürümçide hava uçuk bulup kim bulutlanıdı. Temperatura 21'den 33 Celsius gradosqıca. Altayda hava bulutlanıp kin içilidi. Temperatura 17'den 29 Celsius gradosqıca. Çöçekte hava uçuk bulup kin tutuldu. Temperatura 18'den 29 Celsius gradosqıca. Olcada ısırak yağmur yağdı. Temperatura 17'den 23 Celsius gradosqıca. Bortlada hava bulutlanıp kin ısırak yağmur yağdı. Temperatura 20'den 30 Celsius gradosqıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 22'den 34 Celsius gradosqıca. Kuytında hava bulutluq, temperatura 21'den 35 Celsius gradosqıca. Şihanzada hava bulutluq, temperatura 20'den 35 Celsius gradosqıca. Sanjida hava bulutluq, temperatura 20'den 34 Celsius gradosqıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 17'den 33 Celsius gradosqıca. Turpanda hava bulutluq, temperatura 26'den 39 Celsius gradosqıca. Korulda hava bulutluq, temperatura 24'den 32 Celsius gradosqıca. Aqsuda azraq yağmur yağdı, temperatura 21'den 31 Celsius gradosqıca.

Hürmetli radio dinleyiciler, her bir gününle hoşçakalın, ilgili ölçsün degen güzel tavsiyelerimiz bilen bugünkü 174'ün hayırlı seher programımızını ahırlaştırmız. Yaktırıp anlığınla rahmet. Ben riyasetçi Daniyar Mahmut, nöbetçi muharir Ramile Ablimet. Amda dekdonla anlatılış aldırdırgın Vatan Minin Ailem programı sırbılsın.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjang radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısı torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının haber sahip isken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturulüldü.
0: Sağlamlık görsetmesi gümani kararaştırınızı tüketildi.
1: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
1: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızıl görüleysiz.
2: Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nuskısının hem Türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
3: Mukafatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukafatka eriş pırsıtınız ba.
2: Yoklumudun üstünüz, körsünüz, mezmun avasınız.